Bir kafile altıncı kata kadar çıkarlar. O ikisi o konuda vazifelidir. Ama yedinci kata kadar çıkabilmek ancak sağ tarafta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta ise devrin imamı olmak üzere gerçekleşir. Yedinci kat, yani kader hücrelerinden başlayan, Ümmül Kitab'a ulaşan, oradan Kudret Denizi'ne, oradan Divan-ı Salihine, Divan-ı Salihinden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu Makam-ı Mahmud söz konusudur. İkinci kattan yukarıya çıkmak üzere vazifeli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine başkanlık etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de Makam-ı Mahmud'dan sonra gelen kesim Divan-ı Salihindir. Orada görev alır. Ne zamana kadar? Kafile zikircilerinde zikirlerini tamamlayıp tekrar geri dönmek üzere hazır oldukları zamana kadar orada kalır. Divan-ı Salihinde, Divan-ı Salihinin başkanı olan Kavs'ın görevini geçici bir süre için devralır. Öyleyse ifade son derece açık ve net olarak o sultan olmadıkça göğün yedi katının aşılamayacağını söylüyor. O sultan yedinci kata çıkanlar için mutlaka gereklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı ikinci katta vazife yaparlar. O kata, ikinci kata çıkmak için sağ kanat velisi ve sol kanat velisi devrin imamının dergahındaki sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yeterli yetkinin sahipleridir. Herkesi ikinci kata kadar çıkarabilirler. Bu çıkardıkları en üst noktada altıncı kata kadar çıkabilecek olanlardır. Yedinci kata çıkacak olanlarsa bir sağ kanat velisine ve sol kanat velisine ihtiyaç olmadan ikinci kata otomatik olarak çıkarlar. Onlar zaten devrin imamının dergahında üstteki kesimde özel bir yerdedirler. Onlar yedinci kata çıkabilecek olanlardır. İkinci kata kadar otomatik olarak çıkarlar. Orada beklerler. Ve ikinci katta görev yapmakta olan devrin imamıyla asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, devrin imamı solda olmak üzere yedinci kata kadar çıkabilecek olan kafilenin iki tarafında görev alırlar. İşte sultan her devirde devrin imamıdır. Hayatta olan kişi
buradaki Rahman Suresinin 33. ayet kelimesindeki sultan kelimesiyle ifade ediliyor. Mü'min Suresinin 56. ayet kelimesinde sultanın açıklamaları olmadan açıklama yapan ve her zaman yanılan insanlardan bahsediliyor. Doğruyu bilen sultandır. Neden sultandır? Çünkü o ilmi kitaplardan değil Allah'tan almıştır. O kitapları yazdıran Allah'tan. Ve kitaplarla Allah'tan aldığı bilgiyi karşılaştırdığı zaman %100 birbirine mutabık olduğunu ömrü boyunca görmüştür. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o sultanların, peygamber sultanların sonuncusudur. Hatemidir. Onunla peygamberlerin son görevi tamamlanmıştır. O hayattayken mutlaka bu görevi hayatta bulunduğu süreç içinde de gerçekleştirdi. Devrin imamı olan peygamber imamdı. Son peygamber imamdı. Şimdi kıyamete kadar devrin imamları hep var olacak. Ama bu imamlar hiçbir zaman nebi olamayacak. Kıyamete kadar hep veli resuller görev alacaklar. Bu onların kabilenin sağında değil, solunda olmasıyla noktalanır. Çünkü sağında, yedinci kata kadar çıkabilecek olanların sağında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sultan olarak görev yapmaktadır. Bu görev kıyamete kadar devam edecektir. Son peygamber olduğu cihetle.

A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve stekberû anhâ. Onlar ki ayetlerimize tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler, tekebbür ederler. La tufettehu lehum. Onlar için açılmaz. Ebabüs semai, semanın kapıları, yedi gök katının yedi tane kapısı açılmaz. Ve la yedhulûnel cennete. Ve onlar cennete giremezler, ithal edilmezler. Hatta yelicel cemalü fi semmin hiyat. Deve iğnenin deliğinden geçene kadar. Ve cezalike işte bu muhakkak surette nezil mücrimin. Mücrimlerin cezasıdır, nezledilmesidir. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala tekebbürü emretmez. Tekebbür şeytanın emridir. Ve sadece nefsler üzerinde şeytan etki yapabilir. Şeytan afetler üzerinde etkilidir. Afetleri olan insanların afetleri üzerinde tesir edebileceği için bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman afetlerin yarısından temizlenmiştir. Şeytanın etkisi de %50'ye hatta %49'a düşmüştür. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman şeytanın o kişiye tesir edebileceği bir hüviyet artık kalmaz. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Afetler olmadığı için şeytanın tesir alanı da sıfırlanmıştır. Görülüyor ki bu iki ayette Mümin 56'da ve Rahman 33'te sultan kelimesini devrin imamı olarak kullanıyor. Hiçbir devirde Allah-u Teala insanları sultansız bırakmaz. Sultanın gerçek anlamda sultan olabilmesi onun nebi olmasına bağlıdır. Bu devirde de sultan vardır ama nebi olmadığı için, resul olduğu için o sadece bir vekildir. Ve imamlığını da vekaleten gerçekleştirir. Kıyamete kadar da bu böyle devam eder. Peygamberlik müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hitam olduğu için artık sultanlık görevi nebi olmayan, peygamber olmayan resuller tarafından yürütülmektedir. Görev aynı görevdir. Huzur namazının imamlığı. Ama nebiler bu görevi asaleten gerçekleştirirler. Veli resullerse bu görevi vekaleten gerçekleştirirler. İnsanlık devam ettiği sürece insanların arasında her devrede Allah'a doğru seyri sülükü yaşayanlar mutlaka olacaktır. Sayıları az olacaktır ama mutlaka kıyamete kadar bu devam edecektir. Ve
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hangi devirde olursa olsun o devirdeki devrin imamı beraber görev yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dünya bir sulh ve sükuna doğru yürüyor. Ama anlaşmazlıklar daha da büyüyecek ve ancak bir harpten sonra dünyanın sulh ve sükuna ulaşması gerçekleşecektir. Öyleyse şu dünyaya hükmetmeye çalışan şeytanın taifesinin uzun bir ömrü yok artık. O günlere yaklaştık. Allah-u Teala hidayetin giriş devresinin tamamlandığını 30 yıl sürdü ifade buyuruyor. Ondan sonra da diyor ki artık gelişme çağındasın. Bu çağ birinci gibi uzun bir çağ olmayacaktır. Ondan çok daha kısa bir süreyi alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı Allah-u Teala bize nasip buyurdu. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde mutlaka Allah'tan emir olan yeter mi? Hayır. Onun çok daha ötesinde Allah'ın tasarrufunda olan bir imam bütün devirlerde kıyamete kadar hep var olacaktır. İnsanları hidayete erdirmekle görevli olmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki ayetlerin sırları konusundaki sultan mevzundaki açıklama burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bizi sevmeyenleri de, az sevenleri de, çok sevenleri de hepinizi seviyoruz. Sevgi evvela bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz ait olduğumuz görev itibariyle Allah-u Teala tarafından sonsuz bir sevgiyle donatıldık. Bu sevgi hepinizi kuşatır. Kendine zulmedenler de buna dahildir. Sevgili kardeşlerim, bu konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların muhakkak ki en üstünüdür. O yaratandır. Yaratma kudreti sadece Allah'ındır. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bizi yaratmış, bu devirde yaratmış ve dünyadaki en büyük görevi tevdi etmiş bize. Ve o görevi mutlak olarak başarmamızı temin edecek. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizler gibi bir insanız sadece. Allah'ın bize vahyetmesi, onun tarafından bir liyakat sahibi kılınmak yoluyla gerçekleşir. Yoksa bize ait olan, bizim yaptığımız, bu güveni sağlamak üzere yaptığımız bir şey yok sevgili kardeşlerim. Sadece o bizi seçmiş. Ne zaman ki Allah-u Teala bize bu dünyadaki en ağır görevi tevdi etti, o noktadan itibaren bir sorumluluk duygusu bizi kuşattı. Şimdi burada çok dikkatli üzerinde durulması lazım gelen bir şey var. Eğer Allah-u Teala birini Resul olarak seçmişse, dikkat edin, peygamber olarak demedik. Hala büyük bir kitle Resul kelimesinin peygamber anlamına geldiğini söylüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklerden haberleri olmayanlardır. Bunda sorumlular mı? Hayır. Çünkü öğrendikleri ilim o. Allah-u Teala açık bir şekilde Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde "Ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim." diyorsa da, yani şeriat kitaplarının sadece nebilere, yani peygamberlere verildiğini söylüyorsa da, insanlar bir sürü yanlışın içinde bocalamaktadırlar. Defa Resul ve Nebi kavramı bütünüyle birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da Allah-u Teala sadece Farsça ismiyle peygamberleri Nebi adıyla vasıflandırmıştır. Nebi adıyla değerlendirmiştir. Peygamberler Nebilerdir.
Kur'an-ı Kerim'de nerede Nebi kelimesi geçiyorsa orada o kişinin peygamber olduğu açıklanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Süleyman bir nebidir. Hazreti Musa, Hazreti İsa hepsi nebidir. Ama nübüvvet müessesesi beraberinde risaleti getirir. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Üstün olan peygamberlerdir. Bütün peygamberler, yani nebiler, aynı zamanda Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. İşte Resullerin, peygamberin, peygamber olanlarının dışında kalan bütün Resuller sadece veli Resul'dür. Biliyorsunuz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne demek istiyor Allah Teala? Nübüvvet diyor. Kendilerine şeriat kitabı verdiğimiz peygamberler burada son buluyor diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberler, peygamberlik, nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona ermiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ama Risalete baktığımız zaman Risaletin kıyamete kadar devam etmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz İsra 15'te bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız. Kıyamet günü cehennemin kapısından girmeyen hiç kimse olmayacaktır. Cehennemin dış kapısı cehenneme girecek olan herkes için geçerlidir. Ama bir de cehennemin şeffaf duvarları var. O şeffaf içerisini gösteren duvarlar cennete girecek olanlar için bir geçirgenlik hüviyetine sahiptir. Onlar için bir madde değildir, bir görüntüdür sadece. Cehennem de cennete gidecek olan insanlar için bir görüntüdür. Cehennemin duvarları da, kapıları da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nebiler de, Resuller de Allah-u Teala'nın seçtikleridir. Nübüvvete tayin eden de Allah'tır. Risalete tayin eden de Allah'tır. Nübüvvet mutlaka risaleti beraberinde getirir. Ama risalet nübüvveti beraberinde getiremez. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Yani peygamberliktir. İşte peygamber olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kitap verilmekle mümkün. Bu kitapları sakın sohbet kitabı zannetmeyin. Tevrat'ta, İncil'de
Kur'an-ı Kerim de şeriat kitabıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz peygamberlere onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. İndirmiş Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bunlar Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Ama peygamber olmayan birçok kişiye Allah Teala kitap yazdırmıştır. İşte Mevlana'ya indirilen kitap, işte Marifetname, Mevlana'ya indirilen Mesnevi, ona Allah Teala tarafından vahyedilerek yazdırılan bir kitaptır. Ama o bir peygamber değildir. Ama ona bir sohbet kitabı indirilmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Marifetname indirilmiştir. Durum aynı. Bize de Allah-u Teala Risalet Nurlarını yazdırdı. O da aynı standartta. Biz belki yüzlerce defa söyledik. Yahu biz peygamber değiliz. Asla peygamber olduğumuz konusunda bizden bir şey sadır olmadı. Ama insanlar Resulü peygamber sandıkları için bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik nübüvvettir. Nebi kelimesiyle anlatılır. Nebi, peygamber demektir. Ama Resul, gönderilen manasına geliyor. İrsal edilen. Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka bir Resul bahsederiz diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de diyor ki biz Resulleri bütün kavimlere göndeririz ve daha önemli bir nokta ard arda göndeririz diyor. Ardı arası kesilmeden göndeririz. Yani şunu söylemiş oluyor. Hiçbir devir yoktur ki o devirde herhangi bir kavmi resulsüz bırakalım. O kavimde mutlaka bir resul vardır diyor, yaşar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizayn bu. Allah'ın muradı ne? Direkt olarak kendileriyle konuşacağı ve onların insanlara Allah'ın konuştuklarını anlatacağı vasıtalar bunlar. Şu anda yaşadığımız bu devrede bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu son derece açık bir lisanla anlatıyor. Hiçbir devir olmamıştır ki biz onlara bir Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavme Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka yaşar. İşte peygamberler o Resullerden Allah'ın istediği zaman gönderdiği gene bir kavmin Resulüdür ama Nebi adıyla anılır. Nübüvvetin yani peygamberliğin sahibidir ki onların sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. İşte Resuller, işte Nebiler, onlar ne yaparlar? Onlar Allah'tan bahsederler. Hiçbir Resul olmaz ki Allah'ın zatını görmemiş olsun.
Risalet müessesesi ve nübüvvet müessesesi rüyetullahı mutlaka tahakkuk ettirir. Rüyetullah, Allah'ın zatını rüyet etmektir, yani görmektir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı görenler, Allah'ın zatını görenler, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah da onları en çok sevdiğini ispat eder onlara, zatını göstermekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a iman etmemizi ve ona güvenmemizi istiyor. Güven neyle sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği kitaplara tam imanla. Allah Teala biz diyor insanları seçeriz. Yani insanlardan %90'dan fazlasını seçeriz.

konuşmayı dilemek. Öyleyse bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedir. Böyle bir dilek söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Arkası geliyor ve namaz kıl ve böylece gizli şirkten kurtul, müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şirkten kurtulabilen insanlar takva sahibi olanlardır. O da ancak bir tek şartla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İyi ama bir insan İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Beş vakit namazını kılıyor, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini yapıyor kişi ve cennete gireceğinden emin. Ama o kişi cennete giremez. İslam'ın beş şartını yerine getiren hiç kimse bu beş şartı yerine getirdi diye cennete giremez. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ki bu İslam'ın altıncı şartıdır, o zaman Allah'ın cennetine giremez. Yedinci şartı ise bu beş şartın içine girmeyen Kur'an'ın temeli olan zikir. Allah Teala diyor ki Ankebut 45'te utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onların üzerine Kur'an-ı Kerim'i oku, tilavet et. Yani oku ve manasını da açıkla. Oku, tilavet et. Tilavet kelimesi aslında sadece okumanın muhtevası. Ama bu istikamette bu Kur'an-ı Kerim'i sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın okuması, onun deruni manasını açıklamaması halinde ötekilerin pek anlayabileceği bir hüviyet taşımaz. Allah Teala o zaman oku dediği zaman onun ötesinde bir başka hususu da muhtevasını alıyor konu. Oku ve onlara o okuduğun şeyin manasını da açıkla. Ve okumuş salat diyor ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ne kadar kötülükler varsa Allah'ın yasak kıldığı şeyler onların toplamı münker ve fuhuşu oluşturur. Münker Allah'ın hakikatlerinden inkar edilenler. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor. Vale zikrullahi ekber. Ve mutlaka ve le mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden? Namaz kılmaktan. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten de, namaz kılmaktan da daha üstün bir muhteva taşıyor. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah'a güven duyması,

söz konusu olmaz. O kişi Allah'a niçin güvenecek? Ya Rabbi diyecek. Sen söz vermişsin. Diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah yeştevi ileyhi men yünip Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yünip ve Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. İnsanların söylediğimiz gibi %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinden kurtulanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerini sadece okumak bir şey ifade etmez. Ona hangi ölçüde kişi iman ediyor? Kur'an'ın ayetlerine hangi ölçüde iman ediyor? İşte Allah için kıymetli olan budur. Eğer kişi ayetleri okursa Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını bu ayette görür. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala, Allah diyor, dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse başlangıçta herkes hidayettedir. Affedersiniz. Başlangıçta herkes dalalettedir. Hazreti Musa'ya işlediği bir suçu hatırlatıyorlar. O da diyor ki doğrudur. Ben o suçu gerçekten işledim. Ama o zaman ben dalaletteydim. Bunu bir peygamber söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Herkes dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkese düşen şey başlangıçta vücuda gelen bu dalalette olma muhtevasını hidayette olmaya çevirmek. Bunun için sadece bir tek dilek yeterlidir. Allah'a kesinlikle güven duymalısınız ki Allah Teala sizlerin en iyiye ulaşmasını ister. O hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize karşı bakış açısı aynıdır. Bir sevgi hepinizi kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse her şey bir dilekle başlıyor. İşte Allah'a güven duymak burada başlar. Bir insan ben Allah'a ulaşmayı gönülden dilediğim takdirde Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Beni ermiş evliya kılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürsem ikinci kademeye ulaşamadan birinci kat cennetini alacaktır. Mürşidime soracağım Allah Teala'dan
gösterecek bana mürşidimi mutlaka. O mürşide gidip ulaşıp tabi olduğum takdirde beni ondan sonra ölürsem eğer, üçüncü kademeye ulaşmadan evvel ölürsem, ikinci kat cennetine alacak beni. Ama beni Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Yani beni, benim ruhumu Allah, ben bu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaştıracak, söz vermiş. Öyleyse bu güvenin içinde olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah söz verdiği zaman o sözü yapmaması mümkün değildir. İşte bu sağlam, bu kesin temelin, bu kesin inancın sahibi olan bir kişi mutlaka ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştırdığını hissedecek, yaşayacaktır. O 7-8 aylık devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, o devrede yaşadığınız mutluluğu daimi zikre ulaştıktan sonra bile aynı boyutta yaşayamazsınız. O Allah'ın özel bir nimetidir, özel bir ihsanıdır, özel bir çekici gücüdür. Kendisine yaklaştıran, kendisini sevdiren, Allah'a bütün boyutlarıyla güvendiğiniz, dayandığınız, aşık olduğunuz bir güzelliği ifade eder. Hayatınızın en güzel, en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Sevgili kardeşlerim, biz seyri sülükteyken bu süre çok daha fazla uzundu. Allah Teala bu devirde, yani ahir zamanda bu süreyi kısaltmış durumda. 7-8 aylık bir süre böyle bir konu için, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması için yetiyor. Allah'a ulaşmayı denemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen göğün ruhun 7 tane gök katını aşması ve 7. gök katında 7 tane alem geçmesi, 7. alem olan Sitre-i Münteha'ya ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla arşa yükselip arşta Allah'ın zatında yok olması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala madem ki söz vermiş, sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Söz vermiş, bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, yani bu dilek gerçekten kalbinizden olursa, hiç şüphe etmeyin ki mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ama hayatınız ona göre dizayn edildi, yetmedi. O zaman ya birinci kat cennetine sahip olursunuz, mürşidinize ulaşmadan öldüysünüz, mürşidinize ulaştıktan ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan öldüyseniz, ikinci kat cennetin sahibi kılarız sizi, diyor Allah Teala. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ondan sonra öldüyseniz, o zaman da üçüncü kat cenneti garanti edersiniz, diyor. Siz bir ömür boyu, diyor, bunun zikrini, yani günde 3 saatlik olan bir zikir, bir ömür boyu devam ettirebilirseniz, bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka size yaşatırız. Ve sonunda da bizim üçüncü kat cennetimize kıyametten sonra mutlaka girersiniz, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, teraziye iyi bakın. Ne karşılığı ne alıyorsunuz? Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. Sizi kendisine ulaştırdı. Neyi kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti,
Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Mürşidinize ulaştıran da kendisi. Allah ulaştırdı kendisine. Üçüncü kat cennetin sahibi yaptı. O ulaştırıyor. Siz de cennete konuyorsunuz. Hani bir laf vardır ya eskilerin, yağma Hasan'ın böreği diye. Herkese açık kapılar sevgili kardeşlerim, ardına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Mutlaka nefsinin, kalbinin %51'ini nurla doldurur, %2 rahmet nuru, 7 defa %7 yani %49 fazıl nuruyla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolular. İşte böyle bir olayın gerçekleşmesi Allah'a güvenmekle olur. Kim Allah bir söz verdiği zaman o sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse ben mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da mutlaka sözünü tutacak, beni kendisine ulaştıracak. Ben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yolda ölsem bile, eğer mürşidimize ulaşmadan ölürsek, mürşidimize ulaşmadan ölürsem birinci kat cennetin sahibiyim. Ulaştıktan ve tabi olduktan sonra ölürsem ikinci kat cennetin sahibiyim. Allah'a ulaştıktan sonra ölürsem üçüncü kat cennetin sahibiyim. Ve eğer zikrimi devam ettirebilirsem bir ömür boyu üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olarak yaşarım. İşte bu Allah'a güven duymaktır. Sadece bu güveni duyanlar bu mutluluğu yaşarlar. Bu güveni duyanlar burada kalırlar mı? Bir kısmı kalır. Bana bu kadarı yeter der. Ben tamam, bunu devam ettireceğim bir ömür boyu. Devam ettirir. Hem dünya mutluluğunun yarısını yaşar, hem de üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kısmı düşerler, devam ettiremezler. Bir süre şeytana karşı mücadele ederler. Ama şeytan her türlü laneti hak etmiş bir varlıktır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişileri mutlaka düşürmek ister. O güne kadar onlarla uğraşmazken, Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar, onlar zaten günahları boyuna işleyenler. Ve gidecekleri yer mutlaka cehennem, onlarla meşgul olmaz iblis. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iblisin baş düşmanıdır. Hırsından çatlar, kudurur. O kişi bilir ki, kendisi ne yaparsa yapsın, hiçbir zaman onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Olamazsa ne olur? Olamazsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kalbinin de %51'i nurla dolacağından dünya mutluluğunun yarısından fazlası onundur. İşte bir hiç karşılığı. Sadece Allah'a bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. En yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırır. Ne olur? İşte böyle bir dua. Kim böyle bir duayı yaparsa o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Öyleyse bu müesseseye güvenin. Allah'a güvenmek bu muhtevada, ben eğer ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak. Her halükarda mutlaka ulaştıracak. Eğer 7-8 aylık bir ömrüm varsa mutlaka benim ruhumu Allah kendisine ulaştıracak. Bana
Resul sevgisini o verecek. Mürşit sevgisini o verecek. Daviyetimi Allah gerçekleştirecek. Zikir sevgisini verecek bana. Zikri seveceğim, severek yapacağım ibadetlerimi. Namaz kılmak bir zevk haline gelecek. Oruç tuttuğum zaman açlık hissetmeyeceğim. Bütün güzellikleri Allah Teala bana yaşatacak. Öyleyse bana düşen şey nedir diyor? Allah Teala bana düşen şey diyor. Kişi Allah Teala beni kendisine ulaştıracak. O zaman bana düşen şey bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, emin olunuz ki bu sözüm bizim dışımızdakilere emin olunuz ki diyorum. Çünkü bizim kardeşlerimiz hepsi söylediğimiz her şeyin doğruluğunu kendi hayatlarında tecrübe etmişlerdir. Kesinlikle hepsinin gerçek olduğunu çok net olarak bilirler. Ama bizi tanımayanlar söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden tahkik etmeliler. Çünkü Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Ve de Kur'an öğretmesi son derece önemli bir sonuca ulaştırdı bize. Çünkü Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümleri unutulmuş. İslam'ın beş şartına indirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Ve zikir unutulmuş sevgili arkadaşlarım. Bu ikisi olmadan hiç kimse hidayete eremez. Bütün insanlar dalalette kalmaya mahkumdur. Şeytan İslam alemini de sonunda dalalette atmayı, dalalette bırakmayı başarmış. Zikri unutturarak bir ve en mühimi olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturarak. Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın o zikir ona bir şey sağlamaz. Nefsi tezkiye olmaz, tasfiye olmaz. Nefsin kalbine iman kelimesi girmediği için nurlar gelse de kavuşabileceği, sığınabileceği bir yuva bulamaz kişinin kalbinde. Tekrar duman olur gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve eddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri
kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi
vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki yedi kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin, ikinci 7 basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28
21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'laştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler, kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası. Bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse 3 safhada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor.
Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak, nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, dördüncü teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki
ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَ رَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin.
İşte ruhun hidayetinin, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine işte bu tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlardı. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, İkinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı,
bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, macirin, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, ensar. İster ensar olsun, ister macirin, her ikisine de tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olundu. Başka

tabiiyet. 14. basamak tabiiyet. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen uhuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ihyada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi ihyada ulaşmak. Bütün sahabe ihyada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi son teslim kaldı. Ve bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz

0: sürece
1: Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın birinci basamağını, birinci makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşur. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş, daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar, davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesef hak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarına ırmaklar akan cennetler ensar ve macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, ensar ve macirin hepsi altlarına ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah-u Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar sadece Rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası 7. basamaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek 7. basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın. Ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar kurtulamazlar. Şimdi 3. basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim esmasının tecellisini ve o kişinin üzerinde 4 faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestura alınıyor. İrşat makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşat makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihbat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun Ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıskı değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah-u Teala o insanları fısktan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk 7 basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a iman ederse, yani ameni olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadid suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel hashiin ellezine yazunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasrederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarını tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğuna inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır, tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Altı, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar. 27. sırat-ı 27. basamakta tamamlanır. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki, nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı, göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya, dolmaya, dolmaya başlar. Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır, nefse emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken, şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 teskiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. orada bekler, diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir, devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefs-i mülhime. Şems 8 fe elhama fücura ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslimi Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâb. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvap olanlar için, meyava sığıranlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri. Takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala. Ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahu indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman. Fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahide bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %65 birden öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerinin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil, zikre dönüktür. dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası zühd makamıdır. Hala

alabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız.
ve ilmel yakin.

Bedenin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu aştınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulul elbap makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya
hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitretil Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. Ve o zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salâ makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve mâ umirû illâ leyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâ ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini, ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine Sitretil Münteha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir, salah makamına ulaşmıştır, salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları ulaşacaktır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah Teala'dan talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder.
Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah-u Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah-u Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır. Ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi, başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkik imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkik imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta
28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane testinden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre sonra bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça, hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi.
Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı bir ilimle karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun ve cin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah Teala İslam adını vermiş, teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Müntaha'ya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir, er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli, o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor. İçinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi, öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa, ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun, o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları, kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu.
Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun, bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse. Ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. Sıddık-ı Müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var.
Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya adlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber durulurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması.
Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah-u Teala tarafından üfürülür. Ve Allah-u Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah-u Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah-u Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyan'la konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi ile konuşması, bir Hristiyanla konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. 3 tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve
Onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onları da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit servisi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor ve 7. katta 7 soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü, fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki, Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim.
Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek Nebi söz sahibi olur. O Allah'ın aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son Nebi Hatemin Nebiyin diyor Allah-u Teala. Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir diyor Allah-u Teala. Ondan sonra Resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu Resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet

Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Nasıl ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Nefsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Mulis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Bir beraberlik ki Allah da bizimle beraber. Ne zaman sizlerle sohbet yapsak, hangi konuyu anlatırsak anlatalım, konunun içinde mutlaka Allah vardır. Neden vardır? O bizi yaratandır. Her an onun kiramen katibi melekleri ne yapıyorsak onu mutlaka üç boyutlu olarak filme alır. O kadar mı? Hayır. O işlemi biz yaparken acaba kafamızda ne var? Hedefimiz ne? Neyi gerçekleştirmek üzere, ne yapmak üzere o olayı vücuda getirdik? Bu da ayrıca çekilir. Neden? Kıyamet günü hesaba çekilmeyi Allah-u Teala başkalarına bırakmamış. Bize bırakmış. Biz kendi kendimize

ceza çekeceğiz. Nasıl haksızlık yaparız? Hesaba çekmek bize bırakılmış ama rakamların ulaşması bize bırakılmamış. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar için Allah Teala derece tayin etmiştir. O kelamın katibi melekleri bunu en iyi bilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, olaylar vardır, bize derecat kazandırır. Başkalarını mutlu edecek bir davranışta bulunuruz, derecat kazanırız. Olaylar vardır, bize derecat kaybettirir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz, derecat kaybederiz. Allah'ın emrettiği bir olayı gerçekleştirmeyiz, derecat kaybederiz. Nasıl yani? Allah Teala buyuruyor ki, namaz kılın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmiş Kur'an'a göre. Günde 5 vakit namaz farzdır. Buna kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 tane de sünnet eklerseniz, o farzlarla beraber olan sünnetleri saymıyoruz. Onlar da var tabii. 7 vakit eder. Bu sünnetten olan şeyleri insanları yapmadığını düşün. Onlar derece kaybederler mi? Kaybetmezler. Ama yaparlarsa derece kazanırlar. Allah yolunda bir hizmet ettikleri için, Allah'a olan sevgilerinden farz olmayan bir hususu da gerçekleştirdikleri için. Bir başka ifadeyle zamanlarının o kısmını hayırlı bir alanda namaz kılarak geçirdikleri için. Derecat kaybetmek ve kazanmak. Her an ya bir derecat kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Olur mu böyle olur mu demeyin. Olur. Allah Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Peki, ara sıra zikri farz kılmış mı? Kılmış. Ve daimi zikri de farz kılmış mı? Kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Daimi zikir de farz.

Allah Teala daimi zikri farz kılmışsa ve her gün 24 saatten oluşuyorsa ve insanlar o muhteva içerisinde zikrettikleri zaman parçası kadar derecat kazanırlar. Üzerimize farz kılındığı için zikir yapılmayan devrede kaybederler. Bu kayıp çok önemli bir kayıp değildir, derecat kaybı. Buradaki derecatın seviyesi düşük ol, kaybedilen derecenin seviyesi çok düşük olduğu için ama kaybedilir. Öyleyse ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, muhteva içinde

bütünün bir parçası olarak görev yapmalısınız. Biz de herkes gibi bir insanız. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş? Sabah kalktığın zaman, öğlende, ikindide, akşamda ve yatsıda namaz kıl. Beş vakit namaz üzerimize farz kılınmış. Sonra da iki sünnet çıkmış. Sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, bunları yaparsak derecat kazanır mıyız? Kazanmayız. Yapmazsak derecat kaybeder miyiz? Hepsinde değil. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmazsak derecat kaybederiz. Ama sabah namazıyla öğle namazı arasında kıldığımız kuşluk sünnetini kılmazsak derecat kaybetmeyiz. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında kıldığımız teheccüd sünnetini kıldığımız zaman, kılmadığımız zaman gene derecat kaybetmeyiz. Allah Teala bizlere bir imkan hazırlamış. Bizi mutlu etmek için. Namaz kılmak bir mutluluktur. Bizi mutlu etmek için zikir yapmak bir mutluluktur. Bir, kafanız hep bir şeylerle meşgulken zikir yaparsınız. Ama kafanız zikri dizaynınız Allah'a yönelik değildir. Allah, Allah, Allah dersiniz içinizden. Ama kafanızda bin bir türlü yanlışlıklar dolaşır. Buna rağmen derecat kazanırsınız. Zikrettiğiniz için derecat kazanırsınız. Bir de gerçekten Allah'ı düşünerek zikretmek vardır. Her an Allah'ı düşünerek zikretmek söz konusudur. Zaten Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. O zaman daha çok derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde insana bakalım şimdi beraberce. İnsan başkalarıyla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Her açıdan hepimiz başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Yemek yemek mecburiyetindeyiz, giyinmek mecburiyetindeyiz. Bunları hep başkalarının hazırladığı bir statüden faydalanmak suretiyle gerçekleştiririz. Ekmek yapanlar ekmeğini yapıp satarlar. Oradan elde ettikleri kârla bütün ihtiyaçlarını temin ederler. Herkes için aynı şey söz konusudur. Kazandığınız para ihtiyaçlarınızın temini için. Durum buysa mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman bugünkü, bu akşamki konumuz olan başkaları için yaşamayı hedef alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir günde kaç kişiyi hangi davranışınızla mutlu ettiniz? İşte siz de o kadar mutlusunuz. Ne kadar zikir yaptınız? O kadar mutlusunuz.
Başkaları için bir mürtünü desise düşünen, insanları aldatmayı bir marifet sayan, aldıkları borçları iade etmeyi düşünmeyen insanlar, onlar bir hayat boyu mutsuzluğa kendilerini mahkum edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyaya gelirsiniz, ne kadar ömrünüz varsa o kadar yaşarsınız ve bu dünyadan ayrılırsınız. Hiç kimse için bunun dışı söz konusu değildir. Peki, sevgili kardeşlerim, nasıl yaşamamız lazım? Başkaları için yaşamamız lazım. Ne kadar hayatımızı başkalarının mutluluğuna vakfedersek, hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını onlar için harcarsak, o kadar çok mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı tanzim ederken öyle hep başkalarını alın. Gününüzü dizayn ederken başka kimlere o gün hangi açıdan yardım edeceğinizi düşünün. Bunu hayatınızın vazgeçilmez bir umdesi olarak değerlendirin. İşte Allah'ın indinde en yüksek seviyede olan toplum, bütün fertleri başkaları için yaşayan insanlardır. Sahabe böyle bir gerçeği yaşamışlar. Başkaları için gerçekten yaşamışlar mı? Hadiseyi hatırlayacaksınız. Bir defa daha, belki ilk defa duyanlar olur. Bizi ilk defa dinleyenler olur. Bir defa daha anlatmak istiyoruz. Uhud Savaşı'nda yaralanan sahabeler ağır bir noktadalar. Hayatlarını kaybetmek üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya dalıyor ve bir sahabe su diyor, ya Ömer su. Ömer hemen ona koşuyor, Hazreti Ömer. Suyu uzatıyor. Fakat tam suyu uzattığı zaman gene şehit olmak üzere olan bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. O benden daha fazla buna muhtaç. Hazreti Ömer bu sözü şehit olmakta olan bir kişinin son sözler olarak değerlendiriyor. O son sözün de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Hemen gerçekleştiriyor. Koşuyor ikinciye. Tam ikinciye var, su kabını uzattığı sırada üçüncüsü ya Ömer su diyor. Üçüncü bir sahabe. O da şehit olmak üzere. İkinci sahabe de aynı şeyi yapıyor sevgili kardeşlerim. Ya Ömer suyu ona ver. Bu da şehit olmakta olan birisinin son sözü, vasiyeti. Onu gerçekleştirmek üzere Hazreti Ömer harekete geçiyor. Üçüncüye vardığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden. İkinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba fedakarlığın derecesini anlatabildik mi? İnsan hayatında suyun en önemli olduğu nokta o noktadır. Şehit olmak üzere olan insanın
su ihtiyacı. Sevgili kardeşlerim, onlar diğer kardeşleri için yaşadılar. Hayatlarını seve seve başka kardeşleri için feda ettiler. Sevgili kardeşlerim, o devir herkesin birbirine sevdiği, koruduğu, düşmanlarına karşı hayatlarını seve seve feda edebildikleri, kardeşleri için, arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapabildikleri bir devirdi. Osmanlı tarihi boyunca da bir nevi sahabe hayatı yaşanmıştır. Osmanlı'nın da hepsi tasavvuftandı. Tarikatlar ayrı ayrı bölümleri kapsardı. Saray erkanı, Mevlevi'ydi.

ve çalışanlar, ustalar, çıraklar, kalfalar, nakşiydi. Asker,

Acaba ayrımın veli tarikatının sahipleriydi. Yeniçeriler şeyhimiz, mürşidimiz Hacı Bektaş-ı Veli diye köz vururlardı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir tarikat diğerinden aslında farklı değildir. Hepsi insan ruhlarını Allah'a taşır. Kendinizi başkalarına adamak gibi bir hedefin arkasındaysanız sevgili kardeşlerim, o zaman sizler Allah'ın en üstün dostları olursunuz. Ve Allah'ın dostu olmak artılardan bir tanesi, bir başkası, o zaman siz mutlu olursunuz. Kim başkaları için yaşıyorsa, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Gayretleri başkalarını mutlu ettikçe, o mutlu ettiği insanlardan daha fazla mutluluğu Allah-u Teala ona ulaştıracağı için, o onlardan her zaman daha fazla mutlu olur. Onların her birinden daha fazla mutlu olur. Huzur, mutluluk, Allah'ın bütün insanlardan istediği şey budur. Mutlu olma. Bunu ancak başkalarını mutlu etmeye başladığınız zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok insanı hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, o ölçüde siz mutlu eder olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana mutluluk verirsiniz, onların her birinin o kadar çok katı mutluluğu yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak budur. Onlar için hayatta olmak, onlar için yaşamak, onların mutlu olduklarını gördükçe mutluluğu yudum yudum içmek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığınız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bunu yapanlar Allah-u Teala'ya hep mutluyum diye bağırmak ihtiyacını duyarlar. Sevgili kardeşlerim, insanı mutsuz yapan şey ibadetleri yapmamaktır. İnsanı mutsuz yapan asıl şey de başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarını küçültmeye çalışmak, onları insanların gözünde kötü bir durumda göstermek, bu imajı vermeye çalışmak ancak şeytanın dostlarının yapacağı bir şeydir. Bunu da dedikodu adlı bir standart içinde gerçekleştirebilirler. Ve her dolaşan şayanın arkasında mutlaka bir yalan payı, ilave payı vardır. Sevgili kardeşlerim, başka insanlardan bahsederken sadece onların güzel taraflarını, övülecek taraflarını söylemeye çalışın. O zaman hem siz mutlu olursunuz bunu söylediğiniz için, hem de o kişi kendisi için söylenenleri duyduğu zaman o da mutlu olur.
Sevgili kardeşlerim, insanlarda nefse dövülen bir vücut var. Nefs. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hiçbiriniz ben nefsimi tanımam, ben nefsimi bilmem diyemezsiniz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adı nefstir. Diyebilir misiniz? Kim bilir ne kadar çok rüyayı hatırlıyorsunuzdur. Sevgili kardeşlerim, işte o nefsiniz var ya, başlangıçta %100 afetlerle doludur. O afetlerle olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurabilmek için zikrinizi arttırmak durumundasınız. Şunu fark edeceksiniz, zikriniz arttıkça daha mutlu bir insan olursunuz. Acaba bunun sebebi ne? Bunun sebebi zikriniz arttıkça nefsinizin kalbine dolan nurlar da artar. Nurlar sizi mutlu edecek olan güzellikleri nefsinizin kalbinde başlangıçtan itibaren mevcut olan afetlerse sizi mutsuz edecek davranışları temsil ederler. Ve de nefsinizin kalbindeki afetler hangi yüzdede azalıyorsa siz o yüzdede mutlu olursunuz. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalan bir insan yarı yarıya mutlu yaşar. %80 azalan bir insan mutluluğun %80'ini yaşar. %100 azalan bir insan mutluluğun tamamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, o kadar kendinizi düşünemezsiniz. Başkalarını düşünmekten kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başka insanların hizmetinde olursunuz. Onlara sizin sözlerinize dayalı olarak mutluluk ulaştıkça bundan asıl siz büyük bir mutluluğu çıkartırsınız. Buna dayalı olan mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Kim başkalarını mutlu kılarsa onların her birinin yaşadığı mutluluğun yarısı ona da verilir. Dikkat edin, davranışlarınızda kimi mutlu ettiyseniz, siz de mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne zaman başkalarını mutsuz kılarsanız, bir haksızlık yaparsanız, onların hüznüne, üzüntüsüne sebebiyet verirseniz, o zaman sizin de kalbiniz kararacaktır. Huzursuz olacaksınız. Bir insanı huzura ve mutluluğa götüren en büyük faktör zikirdir. Zikir boyunca bir insan mutsuz olamaz. İşte Osmanlı dünyadaki en mutlu insanlardan oluşuyordu. Ve herkes 7 vakit namaz kılardı. Herkesin bir mürşidi vardı. Herkes nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapardı ki nefs tezkiyesini yapmayan kimseler yok gibiydi.
Bu dizayn içerisinde bir Osmanlı elbette dünya hakimiyetinin simgesi olacaktı. Elbette savaşları kazanacaktı. Çünkü Allah hep Osmanlı'dan yanaydı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayna bakın. Yavuz Sultan Selim askerleriyle beraber Gobi Çölü'nü geçerken ordu yorgunluktan bitkin. Günlerdir yoldalar ve o yakıcı güneş altındalar. Ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Vezirler dayanamıyor. Sultanım diyorlar, asker zaten perişan. Siz de atınızdan indiniz. Onlar yürüyebilecek durumda değil ama bakın hepsi atlarından indiler. Yürümeye çalışıyorlar. Yavuz Sultan Selim diyor ki görmüyor musunuz diyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. Ben onun arkasında bu zavallı Selim diyor. Nasıl at üzerinde kalabilirim? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı inceleyin. Seveceksiniz. Hayır, bizim ülkemizin tarih dersi kitaplarından değil. Başka bir yerden inceleyeceksiniz. Yavuz Sultan Selim'i, onun dışındaki bütün padişahları A'dan Z'ye Yılmaz Özturan'ın Büyük Osmanlı tarihinden okuyun. O zaman cildinize hayran olacaksınız. Aynı yanlışlık hala devam ediyor. Hala Osmanlı'yı insanlara kötüleyen bir tarih dizaynı okullarımızda çocuklarımızın kafasına yerleştiriliyor. Ne kalmış ki Osmanlı'dan sonraki hayatını övülecek sevgili kardeşlerim? Nesi kalmış ki? İşte dünyadaki en az suç işlenen tek ülkeyken Osmanlı İmparatorluğu bugün dünyada en çok suç işlenen üçüncü ülke haline gelmişiz. Bununla mı övüneceğiz? Arkasında ne var? Ne olduğunu zannediyorsunuz? Arkasında bir tek sebep var. Oradan Allah'tan ayrılmamız. Kim Allah'tan ayrılırsa bunun cezasını hayatında ödemek mecburiyetindedir. Çünkü Allah mutluluğu emreder, mutluluğun formülünü verir. Mutluluğun formülü başkaları için yaşamaktır. Tasavvufu yaşayan herkes aslında daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka başkaları için yaşayan birisi olur. Alternatifi yok. Her an nefsinin kalbindeki afetlerin yokluğu sebebiyle her an başka birilerine hizmet için bir gayretin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki. Eğer siz Allah içinseniz. Eğer siz etrafınızdakilere Allah için yardım ediyorsanız, eğer siz onlar için yaşıyorsanız, başkaları için yaşıyorsanız, herkes sizin için kıymetliyse, insanlar karşınızda değil, yanınızda olur.
Hep dostlar içinde yaşarsınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevmeyen insan, başkalarını sevmeyen insan, başkaları için yaşayamaz. Sevgi, yaşamın, hayatın yakıtıdır. Sevgi yoksa araba, yakıt yoksa araba gitmez. Sevgi yoksa yaşantınız, yaşantı sayılmaz. Bir ömür boyu mutsuz olan bir insan bu dünyadan mutsuz olarak yaşamış ve mutsuz olarak ayrılmıştır. Neden böyle yapalım ki sevgili kardeşlerim? Başkalarını sevmek varken onlar için yaşayıp her birine verdiğiniz mutluluk kadar Allah'tan mutluluğun size gelmesini temin etmek varken kat kat bir insanın yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşamak varken neden başkaları için yaşamamak? Diğergâm olmamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin biliniz ki bir yeri var. O yeri daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı çıkarmak, Allah'a bir hayat boyu her gün biraz daha yakın olmak, yaklaşmak. Bu sizin elinizde. Biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ki biz ibadetlerimizi yapıyoruz. Tamam. Biliyorum o ibadetlerin arasında zikir de var. Üstelik de devamlı arttırmaya çalışıyorsunuz. Da tamam. Sevgili kardeşlerim. Onlara da, etrafınızdaki insanlara da bu güzelliği aşılamaya çalışmalısınız. Hepiniz etrafınızdaki insanların mutluluğundan sorumlusunuz. Neden onlar sorumlu değil de, neden başkaları diğerlerinin sorumluluğuna sahip değil de siz sahipsiniz? Çünkü siz Allah'ı bizden öğrendiniz. Allah'ın bütün insanlara yüklediği görevin başkalarını mutlu etmek olduğunu siz biliyorsunuz, onlar bilmiyor. Onlar hiçbir şey öğrenmediler. Onlar şu hayat denizinde kendileri devamlı kandırıldığı için başka insanları kandırmayı öğrendiler. Kendilerine kötülük yapıldığı için başka insanlara kötülük yapmayı öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, her kötülük İntikam hissi doğurur. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygun bir olaydır. İşte tamamının iyilerden oluştuğu bir toplum, mutluluk dizaynını en üst boyutta yaşarken, insanların kötülükler de birbirine yarıştığı bir toplum, mutsuzluğun en üst düzeyini yaşar. Öyleyse Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz sevgili kardeşlerim? Nasıl hatırlamazsın o türküyü diye bir şiir vardı. Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbeti, Allah'ı anma sohbeti. Konumuz ahsen olmak, zülcenahayn olmak. Ne demek zülcenahayn olmak? Cenah kanat demek. Cenahayn iki kanat demek. Zülcenahayn iki kanadın sahibi olmak demek. Öyleyse hangi kanatlardan bahsediyor Allah Teala? Birinci kanat cennet kanadı, ikinci kanat dünya kanadı. Cennette olmak, yani öldükten sonraki hayatının akabinde, kıyamet gününden sonra başlayacak olan hayat, bir cenneti, bir de cehennemi ifade eder. Herkesin gitmek istediği yer cennettir. Öyleyse kanatlardan birisi kıyametten sonraki devrede cennette olmak kanadı. Kanatlardan ikincisi de dünya kanadı. Şu dünyada mutluluğu yaşayabilmek. Ahsen olmak demek zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demek. O zaman kişi ya İhlas makamındadır ya salah makamındadır. Nefsin bütün afetleri yok olduğuna göre kişi yaşarsa ulul-elbab makamından sonra mutlaka ihlas makamına geçecektir. İhlas makamından sonra da mutlaka salah makamına geçecektir. Otomatik bir işlem onu ulul-elbab'tan ihlasa, ihlastan salaha götürecektir. Kişi daimi zikre ulul-elbab makamında ulaşır, ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Daha evvel ahsen olan ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Daha evvel fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ama nefsin ahsen olduğu yerde fizik vücut da ahsen olur. Ve fizik vücut bu noktadan itibaren dünya saadetini %100 olarak yaşamaya başlar. Ondan evvel de fizik vücudun yaşantısı 25. basamakta nefsin kalbinde afetler olduğu halde ve o afetler sesini akla duyurabildiği halde aklın buna hiç iltifat etmeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir emri yasak ettiği hiçbir şeyi uygulamayan bir hüviyet vermesi fizik vücuda kişiyi zaten ahsen kılar. Ama bu fizik vücudun ahsen olmasıdır. Fizik vücut nefsin ahsen olması tamamlandıktan sonra bir muhteşem olayı ifade eder. Nefsin ahsen olmasının muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsteki bütün afetler yok olduğu noktadan itibaren fizik vücut da gerçek anlamda ahsen olur. Yani artık nefsin afetlerinin o hesaba katması bile negatif talepleri tamamen tarihe karışmıştır, yok olmuştur. Böyle bir dizaynda olacaktır kişi.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan ötesi hep ahsen olmayı ifade eder. Daimi zikre ulaşan bir kişi artık ahsen olmuştur. Nefsi de ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olunca şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuştur. Fizik vücutta bu noktada nefse göre ahsen olma noktasına gelmiştir. Demek ki fizik vücut iki hüviyet yaşıyor. 25. basamakta fizik vücudun kalbinde hala %9, nefsin kalbinde hala %9 afet vardır. Ama fizik vücut bu afetlerin negatif tepkilerini, akla ulaştırdıkları negatif isteklerini hiçe sayar. Akıl o noktada artık nefsin negatif taleplerini dikkate almaz. Çünkü şuurlandığı bilgi artık ona bunu yaptırır. O başlangıçtaki şuurun sahibi değildir. Başlangıçta bir negatif ortamda çocukluğundan beri yetiştiği negatif pozisyonların devamını sadece devreye koyar. Ama bu noktadan itibaren o bir bütünü içerir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi kendisine amel ittihaz etmiştir, usul ittihaz etmiştir ve bu usulü hangi şartların içinde olursa olsun gerçekleştirir. İşte bu gerçekleştirme iki ortamda vardır. Nefsin hala %9 afetleri bulunduğu ortamda da akıl kazandığı şuurun bir gereği olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsin serzenişleri, afetlerin talepleri onu o noktadan itibaren hiç alakadar etmez. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bu noktada fizik vücut aklın standartları içinde ahsendir. Yoksa nefsin ahsen olma noktasında ahsen olamamıştır. Öyleyse fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Kalbinde, o kişinin kalbinde %9 karanlıklar olduğu devredeki fizik vücudun ahsen oluşu %9 afetleri dikkate alamamak istikametinde şekliyle gerçekleşir. Ama nefs %100 tasfiye olduktan sonra kişi ulul elbab kademesine, sonra ihlas kademesine ulaştığında artık fizik vücut hiçbir afetin de negatif talebine muhatap olmayacaktır. O zamanki fizik vücudun ahsen oluşu birinci kesimdekinden farklı bir ahsen oluştur. Orada muhalefet vardı %9'da olsa ama burada hiç muhalefet yok. Yani nefs nasıl %100 arınmış da ona göre davranış biçimini kendisine esas ittihaz etmişse, fizik vücut da nefsteki standardın aynına sahiptir. Şeytan %100'üne tesir edememektedir nefsin afetlerinin. Çünkü afetler yok. Afetlerin sıfırlandığı bir ortamda hasletlere, faziletlere şeytanın tesiri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğu bir müessese düşünün. Ve fizik vücudun iki defa ahsen oluşunu düşünün. Birincisinde nefsin afetleri varken
Gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz fizik vücut için. Ama ikincisinde nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra artık hiçbir muhalefet mevcut olmadığı için nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anılması söz konusuysa o kademede fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Öyleyse bu farklılığı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir insanın ahsen olduğu nokta neresidir? 26. ve ondan yukarıdaki basamaklardır. 26, 27, 28. basamaklar. Şimdi başlangıç noktasından oraya gelelim kısaca bir ifadeyle. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı gözetleniyor. Gözleniyor. Pozitifse davranışımız Allah-u Teala bizim kalbimizde hayrın olması olduğu neticesine ulaşıyor ve seçiliyoruz Allah-u Teala tarafından. Eğer seçilen birisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemişsek o zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Böyle olunca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın baş gözlerimizdeki o güne kadar mevcut olan bir perdeyi, bir nevi gözlüğü gözümüzden almasına sebebiyet veriyor. İrşad makamına herhangi bir insan olarak bakarken o güne kadar, o günden sonra ona herhangi bir insan olarak bakmıyoruz. İrşadın sahibi olarak bakıyoruz. Yani onu görerek bakıyoruz artık. Bakıyoruz ve görüyoruz ki o bir mürşittir. Sonra Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Aynı anda birkaç dakika içinde hepsi oluyor bu işlemlerin. Ve irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlıyoruz. İrşadın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hidayetin ne olduğunu, Allah'a teslimin ne olduğunu, vuslatın ne olduğunu, takva sahibi olmanın ne olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmanın ne olduğunu, kavramları anlamaya başlıyoruz. Bu anlamak, kulağımıza ulaşan sözleri değerlendirmek manasına varmak yetmez. Onları kalbimize indiriyoruz. Ama kalbimizde ekinnet var. Ekinnet olduğu için idrak edemiyoruz ne olduklarını. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden kalbindeki ekinneti de kaldırıyor ve kişi fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyor. Neyle? Allah-u Teala ekinneti alırsa yerine başka bir şey koyacak. Koyduğu müessesenin adı ihbat. Mühbit oluyoruz. Kalbine ihbat konulmuş birisi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada bir kişi daha ötedeki şeyleri de Allah-u Teala'dan alır. Allah harekete geçmiştir. Durdurmaz hamlelerini, kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumdan Allah'ın nurlarına dönük konuma çevirir. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Ondan sonraki kademede 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri
nurları kalbimize girebilsin diye. İrşad makamına ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları kalbimize girsin diye, enerji grupları kalbimize girsin diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra zikir yaparız. Allah bize zikri sevdirir. Zikri yaptığımız zaman göğsümüze, oradan kalbimize ulaşan yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüze yararak kalbimize ulaştırdığı nur yolunu takip ederek kalbimize ulaşan nurlar, kalbimizin mühürlü olduğunu görürler. Ve fazıllar sızmaya çalışır, sızamazlar. Ama rahmet nurları sızmaya

afetlerden başka hiçbir şeyi kendisine çekmez. O orada kalpte yuvalanmış olduğu için kendisine çektiği nurlar da kalbi devamlı doldururlar. İşte böyle bir noktadan sonra huşuya ulaşan kişi %2 nur birikimiyle mürşidini çağırır. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Kişi ulaşıp tabi olur ve bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 tane nimetin 3 tanesi hidayetle ilgilidir. Birincisi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İkincisi fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Üçüncüsü nefsimizin tezkiyeye başlaması. Aslında üç hidayet de nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmazsa fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulamaz. Nefs tezkiyeye başlamazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da yani ruhumuzun hidayeti de fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması da yani fizik vücudumuzun hidayeti de ikisi de nefsin tezkiye ve daha sonra tasfiye olmasına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'tan aldığımız 10 tane nimetin birincisi devre-i numunun ruhu başımızın üzerine gelir. İkincisi Allah kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizin mührünü açar. Nur kapısındaki mührü, o güne kadar mühürlü olan kalbimizin nur kapısı açılır, mühür açılır. İkincisi ya da ikinciydi bu, üçüncüsü Allah nefsimizin kalbinden küfür kelimesini alır. Dördüncüsü kalbimizin içine iman kelimesini yazar ve gerçek anlamda bir mümin oluruz. Yani ağzımla ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diyen birisi değil. Kalbinde de artık iman yazdığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümin olur kişi. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala 5. nimet olarak kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimet fizik vücudun şeytana nefs tezkiyesine paralel olarak kul olmaya başlamasıdır. Ve 4. nimet ruhun Allah'a doğru her %7 nur birikiminde bir kat yükselmeye başlaması ve sonunda Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmesidir. Üçü de hidayettir. Ruhun hidayeti, nefsin hidayeti, fizik vücudun hidayeti. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar 1'e 10 veren Allah'ın ihsanlarda bulunduğu, o günden itibaren ihsanların nimete dönüşmesi ve 1'e 10'u Allah-u Teala'nın 1'e 100'e çıkarması. Ve bu 1'e 100, 200, 300, 500, 400, 500, 600, 700 diye 700 kata kadar yükselir. Ve zikir yaparız. Nurlar, rahmet, faz ve salavat nurları göğsümüze gelir. Mührü kalbin alt kapısına iter, kalbim mühürler. Kapı kapanır zulmani güçlere, karanlıkların kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Peki ne olur? İman kelimesinin etrafında kalbimize gelen fazıllar toplanmaya başlar. Bu %1, %2 derken %7'ye ulaşır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbindeki Allah'ın emirlerine asla itaat etmeyen, yasakları ise mutlaka işlemeye çalışan nefs afetlerinin %7'si yok olmuştur. Artık nefsimizin kalbindeki

oraya yerleşen faziletler, onlar da ruhun hasletleri gibi Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbine %7 fazilet doğmuştur. Nefsi emmaredeyiz. Ama ruhumuz bunun üzerine nefsimizin birinci gök katını açacak imkana kavuşmasıyla %7 nefs tezkiyesiyle birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz oraya ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levame, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle meap olan, sığınak olan Allah'a sığınıyor, evvap oluyor. Sığınağa sığınmış oluyor. Burası ruhumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ahsen olduk mu? Hayır, olmadık. Zaten ahsen olan ruhumuz kendisinden bekleneni yaptı. O bize bir emanet olarak verilmişti. Emanetimizi emanetin sahibi olan Allah'a teslim ettik. Ve olay teslimle tamamlandı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamaktayız. Sonra ne oluyor? Şu anda beka makamının, fena makamının sahibiyiz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Sonra bir sonraki makama ulaşıyoruz, beka makamı. Allah Teala bizi bekaya ulaştırıyor. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Velayetin üç makamı: fena, beka, zühd. Nefsimizin kalbindeki nurlarsa Allah'a ulaştığımız zaman %51 olmuştu. Teslim olduğumuz zaman %61'e çıkar. 61'de bir süre devam ederiz. 71'e, 61'den yükselen, %61'den sonra yükselen nurlar %71'e ulaştığı zaman Allah taht ihsan eder. Daha günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman %81'e ulaşır nurlar. Ve %81 ile %61'den sonra 61 ile beka makamına ulaşırız. %71 ile zühd makamına ulaşırız. Zühd makamına ulaşan kişi, günün yarısından daha fazla zikreden kişi, zikrini daha çok arttıracaktır. Ve %81 nura ulaştığımız zaman bakacağız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Aklımız o güne kadar yaptığı, elde ettiği şuurlanmayla artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye fizik vücudumuzu ehil görmüş, yasak ettiği fiilleri de işlememeye ehil görmüş. Allah neyi emretmişse fizik vücudumuz onu yapmaya başlar, yasak ettiklerini de işlemez. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Fizik vücudumuz ahsen olmuş mudur? Buradaki müessese eksik bir ahsen olma müessesesidir. Çünkü nefsimizde afetler %19 olarak, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu noktada %19 afet var nefsimizin kalbinde. Ve bu afetler giderek
azalacaktır. Çünkü zikrimiz çoğalıyor. Daimi zikre ulaşamadık ama daimi zikre doğru yaklaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde bu afetler 19 da olsa, %9 da olsa afetler var. Bu afetlerin bir rezistansı var. Karşı çıkışı var nefsimizdeki afetlerin. Dolayısıyla bu noktada fizik vücudumuz ahsen değildir. Ahsen bir davranış biçimi sergilemektedir fizik vücudumuz. Çünkü aklımız o güne kadar ulaştığı şuur kazanma olayıyla artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Böyle bir özelliğin sahibidir ama nefsin afetlerine paralel bir rezistansla karşı çıkışta kişinin iç dünyasında yankılanmaktadır. Bu sebeple fizik vücut işlemleri Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmakta, yasak ettiklerini işlememektedir ama devamlı da o iç dünyasındaki karşı çıkışları yaşamaktadır. Öyleyse bu noktada fizik vücudumuzun ahsen olması gerçek anlamda bir ahsen oluş değildir. Bir ara tabir olarak gene ahsen olan anlamına muhsin kelimesini burada kullanıyoruz. Ama aslında bu eksikliği bileceksiniz. Nefsimizin kalbinde afetler hala var. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada %19 var. Ve bu 19 %91'e kadar gidiyor nurların artımına. %9 nur karanlık kalmış ama gene kalmış. Hala fizik vücudumuz gerçek anlamda rezistanssız, afetlerin itiraz edemediği bir ortama ulaşabilmiş değildir. Öyleyse ahsen olmak müessesesinde güzellerin en güzeli olmak olayı var. Henüz güzellerin en güzeli değil fizik vücudumuz. Ne zaman olur? Ne zaman kişi daimi zikre ulaşır da nefsindeki bütün afetler yok olursa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini iç dünyasında nefsin afetlerinin itirazı olmaksızın yapmaya başlarsa, engelsiz, rezistanssız, karşı konulmasız bir Allah'ın emirleri uygulaması, yasak ettiği fiilleri işlememek olayı tahakkuk ettiği zaman sonuca ulaşmış oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi %81 nurla başlar nefsimizin kalbinde. Hala 19 karanlık vardır ve devam eder. O normal standart devam ederken bir gün daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman fizik vücudumuzun teslimini ifade eden muhsin kelimesinin ötesine geçeriz. Fizik vücudumuz da ahsen olur, nefsimiz de ahsen olur daimi zikirle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, bir daha buradan daimi zikrin dışına çıkmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. Daimi zikir müessesesi, geri dönülmesi mümkün olmayan bir yeri ifade eder. Kim daimi zikre erişmişse, onun kalbine kesintisiz olarak Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gireceği için bunların her biri de
Zülmani kapıyı örten mührün üzerine devamlı baskı yapacağı için o kişinin nefsinin kalbinde bu zülmani kapıdaki mührün oradan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Dört grup enerji devamlı olarak baskı yapmaktadır mührün üzerine. Aşağıdan mührü yukarı çıkarmak isteyen şeytanın karanlıkları ve afetler ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar. Yukarıdan gelen dört grup enerjinin baskısı mührü hep orada tutar ve ömür boyunca zülmani kapı şeytanın karanlıklarına kapalı kalır. Kişi ömrü olduğu sürece daimi zikre ulaşmışsa hep daimi zikirde kalacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevada kişinin artık ahsen olması zamanı gelmiştir. Daimi zikre ulaşmıştır kişi. Daimi zikre ulaştığı anda o kişinin fizik vücudu da ahsen olur, nefsi de ahsen olur. Daha evvel ruhu zaten ahsendi. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Bu ahsen olarak yaratılma muhtevasına dikkatle bakın. Ruhun kalbinde sadece hasletler vardır. 19 tane haslet. Yani güzellik, yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini hiçbir şekilde gerçekleştirmeyecek olan 19 tane çeşitli haslet. Nefsin afetlerinin zıtları. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman hikmet sahibi oluruz. Kimdir ahsen? Ahsen hikmet sahipleridir. İnsanlar arasında ahsen olan kimdir? Hikmet sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Asgari standartlarda ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği nedir? 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişinin gelişmesi muhtevası bir yere ulaştırmış onu, daimi zikre. Daimi zikir nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Öyleyse ahsen olmanın özellikleri nelerdir? Ahsen olmak hikmet sahibi olmayı gerektirir. Kimdir ahsen olan kişi? Yedi özelliğin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler mutlak olarak yok olmuştur. Tekrar geriye dönmeleri de mümkün değildir. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle konuştuğu bütün sözlerini işitir ve Allah'ın gösterdiği
kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. Dört tane temel şartın sahibi. Bu kadar da kalıyor mu? Hayır. Üç tane de vasıf şartı kazanıyor kişi. Bir, bu kişi ehli tezekkürdür. İki, bu kişi ehli hayırdır. Üç, bu kişi ehli hükümdür. Ne demek istiyoruz? Ehli tezekkür ne demek? Bu kişi Allah ile müzakere edebilir her konuyu. Her konuyu sorar Allah-u Teala'ya, cevap alır, anlamadığı yeri tekrar sorar, detaylar ister Allah-u Teala'dan ve Allah ile konuşur. Allah'tan vahiy alır, onunla her türlü konuyu konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır ne demektir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olayların adı şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi her an Allah-u Teala'yı zikrettiği için her an derecat kazanıyor. Öyleyse her an hayır kazanan bir kişiye Allah-u Teala ehre hayır diyor. Peki başka hangi özelliğin sahibidir? Kendisine hikmet sahibi denmesini temin eden asıl faktör hüküm sahibi olmak. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak bu kişi ortaya koyabilecek bir özelliğin sahibidir. Buna feraset diyoruz. Hüküm sahibi olmak, ferasetin sahibi olmak demektir. İşte kim ehli hükümse, ehli tezekkürse, ehli hayırsa o kişi ahsen olmuştur. Ahsen olmanın başlangıç noktasında ulul elbab makamında kişiye sadece zemin kat gösterilir. Bu noktaya kadar olanları Zülcenahin olmanın birinci açısından değerlendirirsek, cennet açısından değerlendirirsek, bu kişi başlangıçta bütün insanlar gibi cehenneme gidecekti. Ama Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet elde etti. 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cennet elde etti. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennet elde etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinlerden oldu. Dördüncü kat cennet elde etti. Sonra ulul elbab oldu. Beşinci kat cenneti elde etti. Ulul elbab olmak kısa süreli bir işlevdir. Kişi ulul elbab olduktan hemen sonra zemin katın ana dergâh sırlarını Allah-u Teala ona gösterdikten sonra bu kişinin dizaynı göğün birinci katının görülmesiyle ufuk geliştirmesini sağlar. O kişi göğün birinci katını görmeye başlamıştır. Ve ulul elbab makamı sona ermiştir. İhlas makamı başlamıştır. Böylece kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında
insanların bir muhtevası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci gök katı gösterildiği zaman kişiye, o kişi artık ulul-elbab değildir, muhlistir. Nefsi halis olmuştur ki Allah Teala ona bu hikmetin 7 muhtevası içerisinde göğün birinci katını göstermeye başlamıştır.

O kişinin kalp gözü artık göğün birinci katını, orada nerede secde edildiğini görmeye başlar. Sonra ikinci katı görür, su arınma havuzlarını. Sonra üçüncü katı gösterir Allah Teala, iki katlı mescidi. Sonra dördüncü gök katını gösterir. Dördüncü katına çıkmak için kullanılan mihenk menfezini gösterir. Bir silindir içerisinden nasıl üçüncü kattan dördüncü kata sonsuz hızla ard arda insanların ruhlarının ulaştığını gösterir. Sonra Beytül Makdes'in aslını gösterir. Beşinci katta orada nasıl secde edildiğini, nasıl kapıdan uçularak girildiğini, secde bitince ön safların nasıl kubbeden yukarıya yükseldiğini gösterir. Sonra beşinci gök katını gösterir Beytül Haram'ın aslı ve oradaki muhteva secde, secdeden sonra öndekilerin kubbeden altıncı kata çıkışları. Ve altıncı kat gösterilir. İnsan vücudu silüeti şeklinde bir giriş. Daha uzun boylu birisi girdiği zaman kapı değişiyor. O geçen kişinin şeklini alıyor. Ve daha kısa boylu bir kişi girerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Aslında kapı değil de bir geçiş yeri, insan vücudu silüetinin kenarlarından oluşan bir şekil alma, duvarın şekillenmesi. Bu bir özellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurları gösterir Allah Teala. Nasıl insanların yüzlerinin, ellerinin çatladığını, nasıl tedavi edildiğini bu çatlakların gösterir. Sonra bu kişiye çatlamayan bir kişi bir gün ulaşacaktır. O zaman ona nasıl fethi kılıcının verildiğini, elbiselerin nasıl değiştirildiğini ve fethe nasıl nail kılındığını gösterir. Yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısını gösterir. Sır bu tarik-i müstakimin bittiği kapıdır. Devrin imamının ana dergahındaki kapının aynıdır kapı olarak. Sadece farklılığı altında yedi tane beyaz mermer basamak vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fetih kapısından giren kişi evvela zikir hücrelerine ulaşır. Sonra zikir hücrelerine ulaştığı zaman sol tarafı geçmişidir. Oraya ulaşan kişi sadece o anda, o an ulaşır. Geleceği ise sağ taraftadır. Altıgen kader hücrelerinden oluşur. Sonsuza kadar uzanan, uzayan kader hücreleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader hücreleri geçildiği zaman sağa doğru bir yolculukla Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki bir kitap boşlukta durmaktadır. Altında bir kürsü, kürsüde devrin imamı duruyor. Kürsü bir çok büyük bir bilardo masası kadar büyük, etrafında onun dışında 60 kişi var. Ve kürsünün sağından başlayarak soluna kadar her tarafını işgal ediyorlar. İki tarafında da insan ruhları var ve hiç boş yer yok. 60 kişiyi oluşturuyor.
Ümmü Kitap hakkında bilgi veriyor Devrin İmam'a. Sonraki Ümmü Kitap'tan sonraki yer Zekerül Kader Kudret Denizi. O denizin diplerine dalarak durumlar gösteriliyor. Sonra Makam-ı Mahmud gösteriliyor. Sonra Divan-ı Salih'in gösteriliyor. Sonra zikir hücreleri gösteriliyor. Ve burada İhlas makamı tamamlanıyor. Zikir hücrelerinden sonra ne zaman kişi yedinci alim olan İndi İlahi'yi görürse huzur namazını ve İndi İlahi'nin en üst noktası olan Sitretül Müntaha'yı görürse, gördüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Ahsen olmanın yeni ve en üst bölümüne geçiş vardır burada. Ahsen olmanın demek ki birinci kademesi Ulul Elbab, ikinci kademesi İhlas. Daha ötesi var mı? Evet, Salah. Burada kişi Sitretül Müntaha gösterilince kendisine tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin salihlerden olduğunu ispat eder. Salah makamına geçiş tövbe-i nasuhla olur. Tövbe-i nasuhun muhtevasında Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek söz konusudur. Tövbe-i nasuh vazgeçilmez bir tövbedir. Vazgeçilmesi mümkün değildir. Çünkü nefsin afetleri, tövbenizden sizi vazgeçirecek olan, vazgeçirmeye çalışan nefsin afetleri yoktur. Nefsin afetleri olmadığı için nefsin afetleri de size tesir edemez. O afetlere tesir etmek suretiyle sizi tesir altına almaya çalışan iblis de tesir edemez. Çünkü afet yok. Ve Salah makamının birinci mertebesindesiniz tövbe-i nasuha davet edildiğiniz zaman. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İkinci mertebedesiniz. Sonra üçüncü mertebede size sizin günahlarınızı sevaba çevirir ve salah nurunu verir. Dördüncü mertebede de, dördüncü kademede de irşada ulaşırsınız. Burası irşada ulaşma noktası, raşidin olduğunuz nokta. İradenizi Allah'a teslim etmeye hazır hale geldiğinizi gösterir. Ve iradenizi Allah'a teslim etme talebini Allah'a verirsiniz. Ulaştırırsınız. Talep mutlak olarak kabul edilir. Ve iradeniz Allah-u Teala tarafından bağlanır ve ref edilir. Ref edildiği zaman Salah makamının beşinci kademesindesiniz. Burası bütün insanların ulaşacağı son kademedir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. Bütün sahabe 14 asır evvel böyleydi. Onun daha üzerinde kim var? Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademe. Daha üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı 7. kademe. Şimdi ahsen olmaktan evvel kişinin durumuna bakalım. Hem dünya saadeti açısından hem de cennet saadeti açısından. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, birinci kat cennetin sahibi. Ama dünya saadeti sıfır. Aynı başka insanlar gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli. İkinci kademeye ulaştı. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi oldu. Ama dünya hayatı aynen devam ediyor. Huzursuz ve sıkıntılı kişi. Başkalarından bir farkı yok. Ne zaman ki üçüncü
kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman, o zaman nefsinin kalbinde %51 haslet birikmiş olur, fazilet birikmiş olur. Bunun manası dünya saadetinin yarısını o kişinin elde etmesidir. Yarısından fazlasını, %51'ini elde etmesidir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %51'i. Ne zaman ki fizik vücudunu Allah'a teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %90'ına ulaşır. %91'ine. Peki kişi bu noktaya kadar ahsen olmuş mudur? Hayır. Peki Zülcenahin olmanın hangi standardına sahiptir? Cennet saadetine sahiptir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde Zülcenahin olmanın gerçek noktasına ulaşamamıştır. Dünya saadetinde tam mutluluğa henüz ulaşamamıştır. Mutluluğu %91'e kadardır. Ne zaman ki bu kişi İhlas Ulul Elbab makamının sahibi olur ve İhlas makamının sahibi olur, burada bu kişi beşinci kat cennetin sahibi olmuştur ve nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için dünya saadetinin de %100'üne sahip olmuştur. Burada bu kişi Zülcenahayn'dır. Yani iki kanatlıdır, iki kanadı da ekmeldir. Tamamdır, tekamülünün son noktasına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ulul Elbab makamında ahsen olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. İhlas makamında ise gök katlarının da hepsini görerek tek bir sırrı kalmıştır. Ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Ama beşinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. İşte bu kişi Ulul Elbab makamında da, İhlas makamında da Zülcenahayn'dır. Salah makamının dördüncü mertebesinde irşada ulaşır, altıncı kat cennetin sahibi olur. Zülcenahayn olması devam ediyor. %100 dünya saadeti onundur. İrşad makamına tayin edildiği zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Zülcenahayn olmanın en üst noktasına ulaşmıştır. Bütün insanlar için en üst olma noktası Allah'ı da görür. Ve Zülcenahayn olmanın vasıfları tamamlanır. İrşada memur ve mezun kılınır kişi. Burası irşat makamıdır. Burası yolun sonudur. Zülcenahayn olma bu noktada kesinlik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel statü altında değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini bilin. Hepinizi Zülcenahayn kılmak istediğini bilin. Ahsen olmaya çalışın. Başkaları için yaşamayı öğrenin. Ve mutluluğu başkalarına verebileceğiniz mutlulukta bulacağınızı bilin. Ahsen olmak, Zülcenahayn olmak hedefiniz olsun. Allah Teala'nın hepinizi Zülcenahayn kılmasını, hem cennet saadetini hem de dünya saadetinin bütününü sizlere Allah Teala'nın vermesini, nimet olarak vermesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'as salavat Allah'a salam aleyhi ve sellem.

Tabi aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İyi günler değerli seyirciler. Sizlerle bir kere daha Kur'an'ın Nurundan programında tekrar bir arada olmaktan büyük kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi konumuz Kur'an ve İslam. Kur'an demek mutluluk demek. Allah-u Teala'nın biz insanları yaratmasındaki en büyük amaç insanların mutluluğu. Yoksa bizi başka bir amaç için yaratmamış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye. Allah Teala'ya en üst düzeyde kul olduğumuz zaman en üst düzeyde mutluluğu yaşatıyor. Bizi bu dünyayı bir cehennem yerine cennet haline getiriyor. İlk başlangıçta herkes için ne yazık ki bir cehennem. Çünkü nefsimizde öyle afetler var ki bize ne durumda olursak olalım bu dünyayı cehennem yapıyor. Çünkü nefsimizde gıybet afeti var. Yani dedikodu. Nefsimizde nefret afeti var. Nefsimizde düşmanlık, kin, iptilalar, isyan, yalan. 19 tane Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de saymış. Bu afetlerle doluyuz ilk başta. Herkes bu şekilde nefsinin kalbinde bu afetlerle yaratılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nefsimizi seva ettiğini, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha diye buyuruyor. Biz insanın diyor nefsini seva ettik. Dizayn ettik yani. Bildiğimiz gibi bir de insanın ruhu var. Onun için Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefahem fihi ruhi diyor. Ona ruhumuzdan üfürdük. Başka bir yaratma fiili. Burada üfürme kullanıyor Allah Teala. Bir de bizim fizik vücudumuz var hepimizin gördüğü. Onun için de Allah Teala buyuruyor ki Hicr Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde ve lekad halaknel insane min salsalin min hameyin mesun. Biz insanı şekillenebilir bir kuru balçıktan yani salsalintin denilen kuru balçıktan yarattık diyor. İşte bizim bu dünyada mutlu olmamız Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kesinlikle bir mutluluk davetiyesi, mutluluk garantisi ve mutluluk reçetesi olarak bildirdiği mutluluğumuzu Allah-u Teala'nın emirlerini uygularsak bu dünyayı Allah-u Teala bize cehennem yerine cennet yapıyor. Ama en büyük karşı kalan unsur bizim mutluluğumuza nefsimiz. Bu nefsimiz ki biraz önce söylediğimiz gibi 19 tane afetle bezenmiş. Yani 19 tane bu saydığımız birkaçını söylediğimiz negatif faktörlerle bezenmiş ve şeytanın emrinde olan, şeytanın fısıltılarına açık olan, şeytanın kalbimize girip nefsimizin kalbimize bizi istediği gibi yönlendirdiği bu afetler ki bizim mutsuzluğumuzun nedeni. İşte Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu 19 tane afeti temizlerseniz diyor. Kalbinizden yok ederseniz diyor. Benim bir dostum, evliyam olursanız o zaman bu dünyada Allah Teala sizi bu dünyada da mutlu edeceğim, ahirette de diyor. Bunu garantilemiş Allah Teala. Evliya sizin ne diyor bakın. Ela inne evliyallahu. La hafun aleyhim ve la hum yehsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahiret. Benim evliyam için diyor Allah Teala. Allah'ın evliyası için korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır. Niçin? Onlar ameni olmuşlardır. Gerçek manada amin inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de çünkü Allah-u Teala iki grup aminiden bahsediyor. Bir, hak müminler dedi. Gerçek manada Allah-u Teala'nın dostu, Allah'ın evliyası, onun ermiş bir evliyasını olmak isteyen Allah'ın dostları. Bir de ilk basamakta sadece Allah'a inanmayla yetinen, Allah'a ruhunu ermiş evliya olmayı henüz istememiş bir grup var. Bir de gerçek manada Allah'ın evliyası olup, gerçek manada teslimlerini yerine getirip ilk başta ruhunun, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve en son olarak da iradesini teslim edebilecek ve Allah-u Teala hep bilelim ki herkes bu kapasitede yaratmış. Bu seviyeye ulaşacak Allah-u Teala'nın ameni kulları var. Bu çok önemli. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Bunu Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Bakın ey ameni olanlar diyor. Burada ameni olanlar daha takva sahibi olmamış. Demek ki ilk baştaki kademede sadece Allah'a inanmış olmak takva sahibi olmaya yetmiyor. Ondan sonra insanın bazı kademeler geçmesi lazım. Ve ne zaman insan takva sahibi oluyor?
Münibini ileyhi ve yettekuhu. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet kerimesinde Allah'a yönel, Allah'a enip ol. Yani Allah'a ruhunu ölmeden önce teslim etmeyi dile, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi oluyor. Ancak o şekilde ya Rabbim ben senin bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Ben İslam dininin teslim gereğini yerine getirmek istiyorum dediğiniz zaman gerçek manada amen olmuş oluyorsunuz. Çünkü İslam bildiğimiz gibi teslim demek. Simlemmim kökünden geliyor. Teslim. Başka bir anlamı yok. İnne dine inde Allah'a İslam. Allah Teala öyle buyuruyor. Allah Teala'nın katında İslam'dan başka bir din yok. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim bütün peygamberlerine gönderdiği din aynı din. Teslim dini. Aynı şeriatı gönderdik diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde. Bakın Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesini hep beraber bir gözden geçirelim. Allah Teala buyuruyor ki bütün peygamberler için sana diyor Peygamber Efendimiz'e, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İbrahim'e Allah Teala aynı dini, aynı şeriatı gönderdiğini. Fakat o diyor müşriklere senin diyor davetin ağır geldi. Allah Teala'nın daveti ne Peygamber Efendimiz'in? Allah'a teslim olma, Allah'a ölmeden önce Allah'a ruhunu ulaştırma daveti ağır geliyor. Ve onlar dinde fırkalara ayrılıyorlar. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a yönelirse yine aynı şey. Allahu yehdi men yeşayi. Allah dilediğini diyor seçer diyor. Ve yehdi ileyhi men yunib. Şura Suresi'nin 10. ayet kerimesinde. Kim Allah'a münib yani Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Allah Teala'nın açık açık Kur'an-ı Kerim'imizde bahsettiği bu Allah'a ulaşma, Allah'a yönelme dileği, bunun farziyeti daha doğru. Allah Teala öyle diyor. Ve enûbü ileyhim ve yettekûhû. Allah'a yönel, ondan sonra takva sahibi. Allah Teala'nın bir emri. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, yönelirse Allah diyor kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'imiz Allah Teala'nın bir mutluluk reçetesi. Eğer gerçek manasıyla Allah Teala'nın bu reçetesini uygularsak aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Allah Teala garanti ediyor. Bu reçeteyi uygularsanız diyor ben sizi kesinlikle mutlulaştıracağım. Ama nasıl? Benim davetime icabet ederek. Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk davetisi. İşte Peygamber Efendimizin Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesindeki yaptığı davet Allah'a teslim olma daveti. Allah'a ulaşma daveti. Ve bu müşriklere ağır geldi diyor. Çünkü o müşrikler ki Allah Teala yine Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ve nübini ileyhi ve yettekuhu. Allah'a diyor dön Allah'a ulaşmayı da böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl müşriklerden olma. Yani Allah Teala'nın müşriklerden olma dediği kimseler Allah'a teslim olmayı, Allah'a yönelmiş kişiler. Allah'a ölmeden evvel ruhlarını teslim etmek isteyip Allah'ın bir evliyası olmayı isteyen kişiler sevgili seyirciler. İşte Rum 31.32'de Allah Teala'nın buyurduğu müşriklerden olma dediği Peygamber Efendimizin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği o müşriklere ağır geldi diyor senin Allah'a ulaştırma davetin, Allah'a teslim olma davetin. Ondan sonra diyor kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka kendisi ona hidayet eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala her şeyi o kadar güzel açıklamış ki sevgili seyirciler ayetler birbirine o kadar güzel oturuyor ki ama işte Kur'an-ı Kerim'imizdeki bu reçeteyi alıp hayatımıza tatbik edip o garantiye ulaşmak için Allah Teala ilk başta bizden istediği Allah'a teslim olmak. Ölmeden evvel ruhumuzu ona teslim edip Allah'ın bir evliyası Yunuslar, Hazreti Mevlana'lar, Abdülkadir Geylani Hazretleri onlar gibi bir evliyası olmayı isteme dileği olmadan Allah Teala açmıyor bu kapıları. Kur'an-ı Kerim'imizdeki bu daveteyi anlayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'imizdeki bu reçeteyi uygulayamıyoruz ve sonundaki o garantiyi de alamıyoruz Allah-u Teala. Mutluluk garantisini. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşayabilmek için ilk baştaki ilk adım Allah'a teslim olma. O kalbimizde olduktan sonra Allah-u Teala bütün hepsini gerçekleştiriyor. Onu yaptıktan sonra kalbimizdeki bütün engelleri, nefsimizin kalbindeki bütün engelleri kaldırıyor. Bunlar Allah Teala vakra, ekinnet, mühür demiş. Herkesin doğuşta kalbinde bunlar var. Ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bunları kaldırmıyor. Değişik derecelerde herkesin kalbinde Allah Teala'nın
koyduğu engeller var. Uzuvlardaki yani organlar üzerindeki engeller var. Bir de hastaların yani işlemi yapan hastaların üzerinde de mühürler var, engeller var. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bunları kaldırmıyor sevgili seyirciler. Dolayısıyla Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk reçetesini uygulayabilmemiz Allah'a ilk başta teslim olmayı dileme, Allah'ın bir evliyası olmayı isteme dileğinden sonra gerçekleşiyor. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'imiz 5 şartla sınırlandırılmış. Demişler ki kardeşim sen 5 şartı yerine getirirsen namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir, zekat ver, tamam. Her şey bitti. Bakın sevgili seyirciler, 5 şartı yerine getirenin hayatına bakın. İnsanlar mutlu değil. Kişi 15-20 yıldır namaz kılıyor. Aynı hırs var içinde, aynı nefret var, aynı şikayet var, aynı isyan var, aynı dedikodu var. Eğer İslam, Kur'an-ı Kerim hayatımızda bir değişiklik yapmıyorsa o zaman bir şeyler eksik demek ki sevgili seyirciler. Kendimizi toparlamamız lazım. Ya Rabbim ben niye mutsuzum? Gerçekten Allah-u Teala'ya inanıyorsak, seviyorsak ve ona teslim olmayı istiyorsak Allah-u Teala kalbimizdeki bu engelleri kaldırıyor. Bizim için bütün kapılar açıyor. Bu dünyada bizim mutlu olmamızı sağlayacak bütün her şeyi gözlerimizin önüne seriyor. Biz yeter ki ona teslim olmayı isteyelim, ilk adımı atalım. Allah-u Teala geri kalan her şeyi kendisi gerçekleştiriyor. Mutluluk Kur'an-ı Kerim'de, mutluluk Allah-u Teala'nın emirlerinde. Eğer biz bu reçeteyi elimizin tersiyle itersek, uygulamazsak mutluluğa ulaşamayız sevgilisi. İstediğimiz kadar paramız olsun, istediğimiz kadar makamımız olsun, her şeyimiz olsun. Ama o mutluluğa, o saadete ulaşmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Eğer hayatımızda Allah-u Teala yoksa, hayatımızda o teslimliğini yoksa hiçbir şekilde mutlu olmamız mümkün değil. Çünkü insanın yaratılış tabiatına aykırı. Allah-u Teala herkese hani fıtratıyla yaratmış. Herkes en üst düzeyde teslimlerini gerçekleştirip en üst düzeyde mutlu olabilecek, Allah-u Teala'ya en üst düzeyde kul olabilecek şekilde yaratılmış. Eğer biz bunu gerçekleştirmezsek o zaman hayatımız ne yazık ki şeytanın güdümünde. Bazıları hiç farkında olmadan, çünkü Allah-u Teala Araf suresinin 27. ayet kerimesinde şeytan ve taifesi sizi görmediğiniz yerlerden görür. Şeytan bizim iç sesimizi taklit edip bizi istediği gibi yönlendiriyor sevgili seyirciler. Bize diyor ki hayır diyor, o kişiye yardım etme, senin daha çok ihtiyacın var. İlk önce kendini düşün. Biz ne kadar bencillik yaparsak o kadar mutsuz oluyoruz. Ama diğerlerine ne kadar yardım edersek Allah-u Teala bizi o kadar mutlu ediyor. Çünkü Allah-u Teala'nın bizi yaratma gayesi başkanlığı insanlara hizmet etmek. En büyük hizmet başkalarının mutluluğuna yardımcı olmak. En büyük görev başkalarına hizmet etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Çünkü böyle yaptığınız sürece Allah-u Teala sizi daha çok mutlu ediyor. O zaman mutlulukça, coştukça daha fazla Allah-u Teala'ya yaklaşıp daha fazla Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek sizin için büyük bir zevk oluyor. Yoksa namaz kılmak yatıp kalkmaktan öteye geçmiyor. Boynunuzdan düşmesi gereken bir görevden başka bir şey taşımıyor. Namaz kılarken aklınız hep başka yerlere gidiyor. Allah-u Teala ile beraber olmuyor. Allah-u Teala ne diyor? Beni zikretmek için namaz kılın diyor. Eğer Allah-u Teala'yı zikretmek için namaz kılmıyorsak, aklımızda dünya galisi hep başka şeyler varsa, o anı yaşamıyorsak, Allah-u Teala ile beraber değilsek, o zaman o namazın bize nasıl faydası olabilir sevgili seyirciler? Eğer tuttuğumuz oruçtan zevk almıyorsak, sırf bir sosyal olay haline gelmişse, o zaman o oruçtan biz nasıl zevk alırız? Peygamber Efendimiz ve sahabesi her perşembe mutlaka oruç tutarmış. O kadar büyük bir zevkmiş ki, eğer biz bu zevki yaşayamıyorsak, eğer Ramazan'ın gelmesini sosyal bir olaydan daha ötede bir şey olarak düşünmüyorsak, o zaman biz gerekli şekilde İslam'dan bu mutluluğu çıkartamayız. Hayatımızda bu mutluluğu yaşayamayız sevgili seyirciler. İşte bunlar hepsi şeytanın taktikleri. İç sesinizde girip, hayır bencil ol, hayır kendini düşün, senin daha çok ihtiyacın var. Hep şunun aklında şöyle düşün, hep bakın içinizdeki o ses sizi hep negatife götürüyorsa o şeytan. İç sesinizi taklit ediyor. Ama içimizde başında söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın temsilcisi olan ruhumuz var. Biz ne zamanki şeytanı dinlersek o zaman ruhumuz bizi azap ediyor. İşte vicdan azabı dediğimiz olay, bir huzursuzluk duyduğumuz zaman, Allah Teala'nın emri dışında bir hareket yaptığımız zaman o ruhumuzun bizim nefsimize olan azabı sevgili seyirciler. İşte bunu ortadan kaldırmanın tek yolu nefsimizdeki afetleri tamamıyla temizleyip
ruhumuzdaki o güzellikleri, o hasretleri nefsimize yerleştirmek. O zaman içimizde bir kavga, ruhumuzun nefsimize azabı söz konusu değil. İkisi de aklımıza aynı emri gönderecek. İkisi de diyecek ki başka insanlar için çalış. Bencil olma. Dolayısıyla ruhumuzla nefsimiz arasında bir çatışma olmayacak. Çatışma olmayınca zaten mutsuzluk söz konusu değil. Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de hep mutlu olacağız. Çünkü Allah Teala'nın dediği dışında bir şey yapamayız. Nefsimizdeki o 19 tane afet temizlenirse o zaman bizim başka insanlara kötülük yapmamız, negatif davranmamız, iyilik dışında bir şey yapmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Dolayısıyla bizde diğer insanlardan da iyilik dönecek. Ama diyelim ki kişiler anlamıyor, yine de bize kötülük yapıyorlar, olsun. Çünkü Allah katında diğer insanların bize yaptığı zulüm dolayısıyla kaybettiği dereceler Allah Teala'nın katında bize pozitif olarak yazılacak. Allah'ın evliyası için önemli olan Allah'ın katındaki derecat sistemi. Onlar yüzünden derecat kazanacaksınız, yine mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde sadece ibadetler zevk verecek. Sizi huzursuz edebilecek, sabahleyin namaza kalktığınız zaman hayır namaza kalkma diyecek şeytan olmayacak içinizde. Aman soğuk, üşengeçlik, tembellik, nefsin afetleri bunlar olmayacağı için sadece namazı iple çekeceksiniz. Oruçtan çok büyük zevk alacaksınız sevgili seyirciler. Allah-u Teala her anınızı mutlu yapacak. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yerleştirmiş. Şeytanın taktiğine şimdiye kadarki bütün kutsal kitapları değiştirmiş. Allah-u Teala aynı şeriatı göndermesine rağmen. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Allah-u Teala diyor ki Hicr Suresi'nin 9. ayet kerimesinde bunu zikri biz gönderdik ve onun muhafızı biz diyor. Değiştiremez. Ama ne yapabilirdi sevgili seyirciler? Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirebilir. Kur'an-ı Kerim değiştiremez ama İslam tatbikatını değiştirir. Tamam kardeşim der. 5 vakit namazı kılarsan kurtuldun. 5 vakit İslam'ın 5 şartını yerine getirsen İslam'ın kurtuldun. Hayır sevgili seyirciler, bakın hayatınıza. Gerçekten 5 şartı yerine getirenler mutlu mu? İmkansız. Kalbimizdeki afetler varken sevgili seyirciler mutlu olmamız imkansız.

alacını uyuyun. Benim ulul albab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler. Yani daimi olarak Allah-u Teala'nın zikrine ulaşmış. Daimi olarak kalpleri Allah'ın zikriyle çarpan Allah'ın kulları. Kalbimizin iki sesi vardır sevgili seyirciler. Böyle iki çift tecelli atar. Ve bu her atışında Allah diye zikreder. Buna paralel olarak zikrimizi arttırabilirsek Allah-u Teala'nın o zaman nurları kalbimize gelip de temizleme işlemini yaparlarsa o zaman bizim kalbimizdeki bu afetler temizlenir. Çünkü Allah-u Teala Rad suresinin 28. ayet kerimesinde Ela bi zikrullahi tatmeynül kulubu ancak diyor kalpler Allah'ı zikretmekle tatmin oluşur, temizlenir. Demek ki kalbimizdeki bu afetlerin temizlenmesi zikirle mümkün. Ve bu kişilerde Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet kerimesindeki kişiler Allah'ın ulul elbab kulları, ulul sahipleri demek. Elbab sır hazineleri. Allah'ın sırlarının sahibi olan, Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür etme, açıklama yetisine olan kulları daimi zikre ulaşmış Allah-u Teala'nın. Devamlı kalplerine Allah-u Teala'nın nuru geldiği için kesintisiz olarak artık kalplerinde karanlıkların, negatifliklerin barınması mümkün değil sevgili seyirciler. O yüzden Allah-u Teala ancak benim o kullarım, benim müteşabih, gizli anlam olan ruhuna girilebilecek olan ayetlerimi açıklayabilir diyor. Ne kadar aslında bir anlam ifade etmiyor mu sevgili seyirciler? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri mürşitlerine tabi oldukları zaman kendilerini hidayetçilerine okuma yazma bilmeyenlere tabi olmuşlar. O zaman öyle bir şey olsaydı Allah-u Teala bunlar mezhep kurucuları en üst düzeyde ilmi almışlar ama okuma yazma bilmeyen bir çobana tabi oluyor. Demek ki olay sadece kitapları okumak değil. Yunus'un söylediği gibi medreseler müderrisi okumadılar bu dersi gönüllerde yazıldır bu kitabın suresi diyor. Gönülleri Allah-u Teala yazmadıkça bu kalpten öğrenmedikçe istediğiniz kadar medreselerde okuyun. Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerini açıklamanız mümkün değil. Ve bu ayetleri okurken mesela benim şimdi tevcidli okuyamamam belki bazı din adamlarımızın garibine gidebilir. Tamam, ben tecvidle okuyamıyorum. Ben bunları ulul albaba ulaşmış Allah-u Teala'nın ruhuna girmesine müsaade ettiği müteşabih ayetlerin açıklama yetkisinde olan Allah-u Teala'nın bir üst seviyeli evliyasından yani bir mürşidimden öğrendim. Ben çünkü daha önceden kıyasladığım zaman diğer din adamlarından dinlediğim zaman ayetler çok basit olarak yani o kadar basit ki sanki şunu söyleyeyim ben şu anda bir tıp mensubuyum ve doktor olarak çalışıyorum. İnsan vücudu karşısında hayranlıktan başka bir şey duyamıyorsunuz. Her şey moleküler seviyede işliyor. Her şey o kadar mükemmel bir denge içinde ki insan vücudundaki o genetik yapılar bütün işlemlerin karşısında hayranlıktan başka bir şey duyamıyorsunuz. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir mürşidden gerçekten Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri açıklama metnini verdiği birisinden öğrendiğin zaman ayetlerin o ahengi birbirine oturması karşısında insan vücuduna karşı olan hayranlığından çok daha fazla hayran oluyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i o kadar mükemmel ki sevgili seyirciler, hayranlıktan başka bir şey, hayranlığın ötesinden başka bir şey duyamıyorsunuz. Benim bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini tecvitsiz okumam belki bazı din adamlarımız rahatsız edebilir ama amaç o değil. Tecvitli okuyup da hayatınıza tatbik edemedikten sonra, anlamını öğrenemedikten sonra size ne faydası var o Kur'an-ı Kerim'in? İşte şeytan bizi buna inandırmış. Emaniye denilen bir sistemle bizi donatmış ve insanlar ne yazık ki el yazması kitaplara tabi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışlar. Ölülerin arkasından düğünlerde okumuşlar. Ama anlamını hayata tatbik etme yok. Anlamına girmek, öğrenmek yok. Çünkü şeytan öyle bir gurur sokmuş ki Allah'la kul arasına kimse giremez. Tabii ki kimse giremez. Ama öğretmek için Allah Teala diyor ki Secde suresinin 24. ayet kerimesinde ve cehennemühüm ehinmeten yehtüne bi emrina lemme sabere bi kanu ayatine yekunun. Biz emrimizle diyor imamlar tayin ettik. Allah'ın emriyle sizi hidayete ulaştırsınlar diye diyor Allah Teala. Niçin? Sabırlarından ve ayetlerimize yakın olmalarından dolayı. Öyle ki kalplerinde bir sabırsızlık kalmamış artık. Tamamıyla Allah Teala onların kalplerini pür yapmış.
İhlas sahibi kullar olmuş Allah'a.

Ondan sonra salaha ulaşmışlar. Şeytanın da işte dokunamadığı, Allah-u Teala'nın emriyle koyduğu bu imamlar ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış, pür olan. Nasıl halis zeytinyağı diyoruz, pür zeytinyağı. Allah-u Teala'nın kulları da böyle. Çünkü şeytan Allah-u Teala'dan ilk izin aldığı zaman, çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ve nefafi ona diyor ruhumuzdan üfürdük. Hadi diyor önünde secde edin. Ama şeytan, yani iblis, cin tayfasında iblis, hayır diyor beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben diyor secde etmiyorum. Çünkü gurur afeti kabarıyor. O zaman Allah Teala diyor ki ben seni diyor sonsuza dek cehennemle cezalandırıyorum. Bunun üzerine şeytan Allah Teala'dan izin istiyor. Ya Rabbi bana diyor müsaade ver diyor. Ben diyor bu insan oğlunu diyor sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları çekeceğim ve göreceksin çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. Ama Allah Teala diyor ki yalnız diyor tamam diyor sen izin verilmişlerdensin. Ama diyor benim muhlis diyor İhlas sahibi kullarıma dokunamazsın. Yani pür olan, kalbinde afet kalmamış olan kullarıma dokunamazsın diyor. Çünkü şeytanın etkileyebileceği bir negatiflik kalmamış kalplerinde. Şeytan da onu ikrar ediyor. Ya Rabbi ben senin diyor muhlis, ihlas sahibi kullarına dokunamam diyor. İşte bizim bulmamız gereken ihlas sahibi kullar. Biz Allah'a teslim olmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizi bu ulul elbab ihlas salah sahibi kullarına ulaştırıyor sevgili seyirciler. Biz yeter ki ona teslim olmayı isteyelim. İlk adım atalım. Ya Rabbim ben senin bir Mevlana, bir Yunus'un, bir Hacı Bayram Veli, bir Akşemseddin'in gibi olmak istiyorum. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorum dediğimiz zaman Allah Teala bütün kalbimizdeki engelleri kaldırıyor ve bizi mutlaka bir o hidayetçimize, mürşidimize ulaştırıyor. Femen esleme fe ulâike teherav reşede diyor Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde. Kim teslim olmak isterse mürşidini arar diyor. Çünkü o hidayetçi ki, o yol gösterici ki, o mürşit ki, mürşit irşada ulaştıran, yol gösteren o kişi ki bize şeytanı nasıl yeneceğimizi ve Allah'a teslim olacağımızı öğretecek. Yoksa onun bizden beklediği hiçbir şey yok. Onun mükafat Allah-u Teala'ya ait. Tamam, sahte mürşitler olabilir. Herkesin arasında da olabilirler. Ama onlar yüzünden Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek söz konusu olamaz. Zaten sahte mürşit varsa onların yalancının mumyasıya bir süreye kadar bunu sürdürebilir. Ama gerçek manada Allah-u Teala'nın evliyasına ulaştığınız zaman ve her zaman da Allah-u Teala bunu gönderirim diyor. Onlarla beraber olduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim yaşayıp İslam'ı yaşadığınız zaman o zaman göreceksiniz ki hayatınızda değişmeler olacak. Mutlu olacaksınız sevgili seyirciler. O zaman gerçek manada bir mürşid olduğunu, hidayetçi olduğunu ispatı olacak o size. Hayatınız değişecek. Mutlu olacaksınız. Eski öfkeniz, eski kininiz, eski hırsınız kalmayacak. Mutmain olmayı öğreneceksiniz. Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamayı, siz mutlu olduğunuz zaman başka insanların da mutlu olması için çabalayacaksınız. Bencilliğiniz azalacak. Kolay değil. Yunus'un 40 yılını almış. Hamdik piştik elhamdülillah diyor. Kolay bir şey değil. Ama İlk adımı atıp ona teslim olma. Ya Rabbim ben sana ölmeden önce ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben senin bir evliyan olmak istiyorum demek ilk şart. Ondan sonrasının gerisini Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ve bunu yaparken de bizi bu konuda eğitecek, bize yol gösterecek kişiyi ulaştırıyor. Şimdi birçok yanlış anlaşılan kavramlardan biraz önceki ayette bahsettiğimiz gibi Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah yehdi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer ve kim ona yönelirse teslim olmayı isterse ölmeden önce ruhunu ulaştırmayı dilerse onu diyor hidayete ulaştırır. Kendisini ulaştırır. Hidayet kavramı. Doğru yol denmiş. Sırat-ı müstakimle aynı olduğu söylenir. Allah-u Teala inne hüdallâhi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya o hidayettir diyor. Birçok kavram şeytan tarafından değiştirilmiş, insanımıza hiç anlayamayacağı bir hale getirilmiş. Mesela Resul kavramı. Efendim Resul demek diyor, peygamber demektir diyor. Nebi demek, o da peygamberdir. Ama Allah-u Teala Resul olarak Kur'an-ı Kerim'inde Firavun'un adamına da Resul diyor. Cinlerde meleklerden Resuller tayin ederiz diyor. Cinlerde melekten peygamber olabilir mi? Ve her kavme kendi lisanıyla Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve biz diyor Resul göndermedik için azap etmeyiz diyor. Ve mâ künne muazzebeyni hatta nebese Resul'e İsra suresinin 15. ayet kerimesinde. Biz diyor bir Resul göndermedikçe diyor azap etmeyiz.
Her kavme kendi lisanıyla göndeririz diyor İbrahim suresinin 4. ayet kerimesinde. Her kavmin bir Resulü vardır diyor. Her kavmin bir hidayetçisi vardır diyor. Bu kadar açık açık Allah Teala Kur'an'ında Kerim'de söylemişken biz diyoruz ki akaidin bir kaidesi olarak her Resul bir peygamberdir. Her Nebi de kendisinden önce göndermiş Resul'e gönderilen kitapla hayatını idame ettiren veya görevini yetiren kişilerdir diye söyleniyor. Allah Teala da diyor ki bakın sevgili seyirciler Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde Allah Teala burada diyor ki hani o zaman ki Allah diyor nebilerinden misak almıştı. Andolsun ki size ve kitap ve hikmet verdim. Burada diyor ki Allah Teala nebilerine ben kitap verdim diyor. Bizim akaidin kuralı hayır efendim diyor. Nebiler kendine kitap verirken peygamberler. Allah Teala nebilerine kitap verdim diyor. Sizden sonra diyor bir resulüm gelecek diyor. Ve bakın Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde Allah Teala bu misaki yani bu yemini aldığı zaman Peygamber Efendimizin de o nebiler arasında olduğunu söylüyor. Yani bu peygamberlerden sonra gelecek olan Resul'ün bir peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz son nebi, Hatemül Enbiya. Allah Teala öyle diyor. Sen diyor nebilerin sonuncusun diyor. Ama lakin Resulullah Allah'ın Resulüsün. Burada da diyor ki sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdi üzerinize aldınız mı? İkrar ettik dediler. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Demek ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den de o zaman misak almış. Ahzab 7'de onu söylüyor. O zaman sen de vardın diyor o misak aldığım zaman. Dolayısıyla onlardan sonra bir Resul gelecek. Allah-u Teala burada Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve onun bir Resul olduğunu söylüyor. Ve birçok yerde Allah-u Teala mesela Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde لَكَدْ مَنَ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاِزْبَعَاسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفِسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ فِي دَلَالِ الْمُبِينِ Diyor ki Allah-u Teala andolsun ki diyor müminlerin başının üzerine bir nimet olmak üzere kendi aralarından, kendi işlerinden bir Resul bahsederiz. Bakın hayata getiririz diyor, bahsederiz. Kendi işlerinden, kendi aralarından. Niçin? Onlara ayetlerini tilavet eder, Allah'ın ayetini tilavet eder, onları tezkiye eder. Yani nefsini nasıl tezkiye edeceğini öğretir ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Nefis tezkiyesi olmadan Kur'an-ı Kerim'in, kitabın, müteşabih ayetlerinin, ruhun öğrenilmesi mümkün değil sevgili seyirciler. Kalpte o %100 afet varken Kur'an-ı Kerim'in o müteşabih ayetlerini öğrenilmesi mümkün değil. İşte Allah da ve o diyor, o Resul gelmeden önce, tabi olmadan önce onlar açık bir delalet içindeydiler. Kendi aralarından hayata getirin diyor, Resul diyor. Biraz önce okuduğumuz Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde sizden sonra bir Resulümüz gelecek ve nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ve Peygamberimizin de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de o nebiler arasında olduğunu söylüyor. Hala akaidde nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Allah-u Teala açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor sevgili seyirciler. Yani bakın işte bu emaniye denilen sistem insanımıza öyle bir öğretilmiş ki Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmışız artık. Ve Allah-u Teala onun için emane için şöyle diyor bakın. Yazıklar olsun ki, yazıklar olsun onlara ki elleriyle kitap yazarlar. Sonra emaniye bilgiyle çıkan bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. Yazıklar olsun onlara. Ve elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı, yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle. Ondan sonra Bakara 80'de devam ediyor Allah-u Teala. Ve ona emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Günahlarımız kadar yanıp cehenneme, cennete gideceğiz dediler. De ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Allah ahdinden asla dönmez yoksa Allah'a karşı bilmediğim bir şey mi söylüyorsunuz? Bakın sevgili seyirciler. Burada Allah-u Teala elleriyle kitap yazarlar ve bu Allah katından derlerdir ve bu kişilerin özelliği neyi? Ben diyor birazcık cehennemde kavrulacağım ondan sonra diyor cennete. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Cennet değil. Biz cehennemde bir süre kalıp da cennete geçişte hiçbir ayet yok sevgili seyirciler. Mesela burada değil. Hayır diyor. Kim günah kazanmış da hataları kendini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. Bakın Allah-u Teala diyor ki devamlı kalacaklardır diyor. Çünkü sevaplarımıza ve günahlarımıza göre cehenneme veya cennete gideceğiz. Allah Teala Müminin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O zaman kimin mizanı ağır gelirse
İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı da sevap tartılar yani hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Yani günahımız fazlaysa cehenneme, sevabımız fazla cennete gidecek ve ebedi kalınacaktır diyor Allah-u Teala. Niçin? Nefislerini hüsrana düşürenler, yani nefislerini dinleyenler, yani şeytanı dinleyenler, yani nefislerini tezkiye etmeyenler, o afetleri temizlemeyenler, Allah'a teslim olmayı, Allah'a ulaşmayı deyip teslim etmeyenler Allah-u Teala cehennemde ebedi kalacaklarını söylüyor. Ve bunların özelliğini emaniyeye tabi olmalı sevgili seyirciler. Allah'a kitabını bırakıp el yazması kitaplara tabi olanlar sevgili seyirciler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylemiş, cennetten cehenneme geçiş yok. Bize bunu böyle inandırmışlar, böyle bizi gevşetmişler sevgili seyirciler. O yüzden yaşayamıyoruz bu mutlulukları. Allah Teala çünkü herkesi diyor cehennem ve cennet standartlarında tekrar yaratacağız diyor. Onların diyor derileri yanacak, etleri tekrar giydireceğiz diyor. Ama cennetlikler de ayrı bir standart yaratılacak. Allah Teala Meryem Suresi 70. ayet kerimesinde o gün diyor hiçbiriniz eksik olmaksın diyor. Hepiniz diyor cehenneme gideceksiniz diyor. Ama cehenneme gidecekler, kalacaklar, dizler üzerinde çökültecekler. Cennetlikler uçarak giriyor sevgili seyirciler. Ve onlar için diyor cehennem bir görüntüdür diyor. Yani cehennemin ateşi görüntü şeklinde olduğu için bir zarar veremiyor o cennetliklere. Sadece şükretmek için Allah-u Teala onları götürüyor. Ya Rabbim bizi buraya almadın diye. Ondan sonra uçarak hepsi cennet standartlarında yaratıldıkları için cennete gidiyorlar. Allah-u Teala orada en güzel. Cehennemlikler de cennet standartları bir görüntü durumunda. Dolayısıyla alıp cehennemlikleri cennete koysanız hiçbir şekilde o nimetlerden faydalanamaz. Allah Teala bunları açık açık yazmış. 49 tane ayet-i kerimede cehennemliklerin ve cennetliklerin gittikleri de ebedi olarak kalacakların bir geçiş olmadığını ama bizi öyle inandırmış ki şeytan bu emani aracılığıyla hayır diyor cehennemde biraz yanarım ondan sonra cennete geçerim. Allah Teala'nın affı sonsuzdur ama normal standartta Kur'an-ı Kerim'de söylediği bu. Şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin diyor Allah Teala. Bu kadar güzellikleri yaşamak varken sevgili seyirciler, niçin içimizdeki huzursuzluk, başka insanlara huzursuzluk, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde huzursuzluk niye olsun sevgili seyirciler? Tek istediği bizden ona teslim olmayı istememiz ölmeden evvel önce ruhumuzu ulaştırmayı dileyip onun ermiş bir evliyası olmayı dilememiz. Bu kadar basit bir dileği istiyor Allah-u Teala bizden. Ondan sonra hepsini kendisi gerçekleştirecek sevgili seyirciler. O kadar kolay ki Allah Teala diyor hepiniz ben bu standartlarda hani fıtratı yarattım. Bütün insanları. Ve Allah Teala hepimizin mutluluğunu istiyor. Ama hiçbir şekilde serbest irademize karışmıyorsa göstereceğiz. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Biz bunu kendi irademizle isteyerek kalbimizdeki o arzu, o ulaşma, Allah'a teslim olma dileğini duymazsak ne yazık ki Allah Teala kapılarını açmıyor. O engelleri kalbimizden almıyor sevgili seyirciler. Ve bizi mürşidimize ulaştırmıyor. Bu şeytanın tuzaklarından aman diyor mürşit, tarikat böyle şeylerle bizi hep korkutmuşlar. Allah Teala diyor ki Cin suresinin 14 ve 15. ayet kelimelerinde muhakkak ki diyor bizlerden teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. 15'te diyor ki kasiyetin olanlara gelince onlar cehennem odun oldular. 16'da devam ediyor Cin suresinin 16'da. Eğer insanlar tarikat üzere olsalardı onlara kanacakları kadar rahmet ulaştırılacaktı. Bakın tarikat ne demek? Tarik yol demek. Tarikat yollar demek sevgili seyirciler. Bütün tarikatlardan Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakimine yollar var. Yeryüzüne paralel. Ondan sonra tek sırat-ı müstakimine de Allah-u Teala'ya ulaştıran yolun adı. Niye bizi böyle hep gereksiz şeylerle insanları korkutmuşlar ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini ulaştırmışlar? Tabii ki bunu suistimal edip tarikatı, mürşitliği, insanı negatif yönde şeytanın etkisiyle kullananlar var. Ama onlar öyle diye biz Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamaktan kendimizi alakoyamayız. Allah-u Teala akıl vermiş, aklını kullanmayan azap ederim diyor sevgili seyirciler. Bu kadar güzelliği varken Allah-u Teala eğer mutsuzsak demek ki bir şeyler eksik araştırmamız lazım. Eğer hayatınıza tatbik ederseniz Kur'an-ı Kerim sevgisini göreceksiniz. Her geçen gün Peygamber'in dediği gibi bir müminin 2 günü birbirine eşit olmaz. Eğer kişi 20 yıldır namaz kılıyor hala aynı yerdeyse demek ki o gerçek manada o namazdan yeterli faydayı sağlayamıyor. Çünkü namaz kılıp namazı nefret ettiği insanlar var. Kur'an okuyup kursağından Kur'an'ın geçmediği insanlar var sevgili seyirciler.
Allah-u Teala'ya yaklaştıkça Kur'an-ı Kerim'in bu davetiyesine, Allah'a teslim olma davetiyesine, ölmeden önce ruhumuzu ulaştırma davetiyesine icabet edersek Allah-u Teala'nın reçetesi Kur'an-ı Kerim'de açık. Onu uygularsak Allah-u Teala garantilemiş. Başında söylediğimiz gibi sohbetimizin Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve lahum yahsanun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatin yem fil ahireti. Allah'ın evliyasına mahzun olmak ve korku yoktur. O bilir ki her şey Allah-u Teala'nın elinde. Ne yaptıysa onun için en mükemmel, en optimumdur. Onlar bu dünyada da ve ahirette de mahzun olmayacaklar diyor Allah-u Teala. Niçin? Allah'a çünkü yönelmişler. Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı, ölmeden önce ruhlarını ulaştırmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Zaten Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 15.190. ayet-i kerimelerinde takva sahipleri için Allah-u Teala cennetin hazırladığını söylüyor. Allah'ın evliyası da, Allah'ın dostları da işte ermiş evliyası bu standartlarda, bu dünyada da ve ahirette de onlar için mutluluklar vardır. Kullarını müjdele diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini yaşamak bütün hepimize açık sevgili seyirciler. Yeter ki biz ona teslim olmayı isteyelim. Ölmeden önce ruhumuzu ulaştırmaya diyelim. Şeytanın o zaman tuzaklarından kurtulabiliyoruz. Allah-u Teala'nın önümüze serdiği o zaman namazdan zevk alıyoruz. Tuttuğumuz oruçtan zevk alıyoruz. O zaman hayatımız bu dünya hayatta bize bir cennet oluyor. Mesleğimiz ne olursa olsun sevgili seyirciler. Araştırıp bu güzellikleri yaşayalım. Tecvitli olarak Kur'an-ı Kerim okumamız şart değil. Mühim olan Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız, hayatımıza tatbik etmemiz sevgili seyirciler. Bugün bunu yapmadığımız takdirde hiçbir şekilde sevgili seyirciler, ne yazık ki bu dünyayı kendimize cehennem yapacağız. Bakın, istediğiniz kadar paranız olsun, makamınız olsun. O kadar insan görülüyor, bütün o şöhretler, üst düzeyde mevkideki olan insanlar ya ilaç bağımlısı oluyorlar ya hayatlarını, yani dünyanın her yerine bakarsan, bak bugün Amerika'da göreceksiniz, insanların hepsi bunalım içinde. Her türlü imkanları var, her şeyde ama mutlu değiller. Çünkü içlerindeki o nefslerindeki afetlerden dolayı şeytan onlara hükmetmekte, ruhları azap etmekte, devamlı bir kaos, devamlı bir kavga içlerinde. Çevrelerindeki insanlarla da kavga, Allah ile olan ilişkileri zaten tamamıyla bozuk. Dolayısıyla bu üç dünyada, iç dünyada, dış dünyada Allah ile olan ilişkimizde eğer huzura ulaşamazsak mutlu olmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Onun da tek çaresi Allah-u Teala'ya teslim olmayı deyip nefsimizdeki bu afetlerden temizlenip Allah-u Teala'nın bizim için gönderdiği teslim dinini yaşamakla mümkün. Allah-u Teala bütün peygamberlerin aynı dini göndermiş ve bugün bütün Hristiyanlar olsun, Musevilik olsun, onların da gerçek manada baktığımız zaman orijinal kitaplarını Allah-u Teala'nın emirleri aynı. Hiçbir şekilde değişmemiş. O insanlara da bunları öğretebiliriz. Onların da mutluluğuna vesile olabiliriz. Biz ne zaman ki bu mutluluğu yaşarsak, o zaman başka insanların mutluluğu için elimizden geleni yapmaya başlıyoruz. O zaman hayatımız gerçekten yaşanmaya bir değer, bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz. Bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu görüyoruz. Mutluluktan Allah Teala bir gün bizi pencereler açıp bağıracak hale getiriyor. Mutluluktan. Her şeyden bize zevk veriyor. Yediğimizden, gezdiğimizden, her şeyden sevgili seyirciler. Yoksa hayatınız Allah Teala yoksa mutlu olmak mümkün değil sevgili seyirciler. Gerçekten deneyin. Ya Rabbim ben senin Yunusların, Mevlanaların gibi bir ermiş evliyan olmak istiyorum. Deneyin sevgili seyirciler. Göreceksiniz. Hayatınız nasıl değişecek? Bütün güzellikleri nasıl yaşayacaksınız? O şeytanın emani vasıtasıyla hayatınıza soktuğu şeyleri aldırmayın. Araştırın sevgili seyirciler. Sizin hayatınız, sizin mutluluğunuz. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş değil. Atmayın. Diye daha geniş açıdan olaylara bakmaya çalışın. Hemen ön yargıyla kesinlikle olayları bırakmayın. İnsanlar böyle böyle söylemiş veya gazeteler böyle böyle söylemiş diye olaylara kesinlikle şartlanmayın. Araştırın sevgili seyirciler, göreceksiniz. Allah-u Teala'nın birçok güzelliği değiştirilmiş, bugün hayatımızdan kaldırılmış, birçok kavram yanlış öğretilmiş. Bunların hepsini yaşamak, bu güzelliklere ulaşmak hepimizin hakkı sevgili seyirciler. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. İnsanoğlunun peşinde olduğu tek şey bu. Allah-u Teala ile yakın olduğunuz zaman göreceksiniz. Hayatınız ne kadar değişecek, ne kadar mutlu olacaksınız. Her şeyin nasıl değiştiğini, her şeyin nasıl güzel olduğunu, yaşamaya değer bir dünyada olduğunuzu ve bu dünyanın da bir cennet olduğunu göreceksiniz sevgili seyirciler. İnşallah bugünkü Kur'an'ın nurundan programımızı burada hepimiz için dua ederek Allah-u Teala'ya bu dünyayı da bize bir cennet
hayatı yapmasını biz tabii ki Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirerek Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi burada müsaadenizle bitirmek istiyorum. Tekrar sizlerle bir araya gelmek üzere sevgili seyirciler huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz, diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz, diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya atme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim'se vermiş reçeteyi insanlara. İnsanlar reçeteyi bilseler herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz indirdik. Biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor. Onu koruyacak olan da biziz. Biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz. Onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde
yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır ve İblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği
başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin.
Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. Bir, fena makamı. İki, beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah-u Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın
bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, İyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam. Herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın.
her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir olmasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. İblisin davası ne? Davası bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış.

Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblisin kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir beceridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar.

hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel eveline var ya, onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister Muhacirin, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar, tabiini tabiyetlerine almışlar, tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti.
bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan, sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti, sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izu ilahi ve şeytan recim. Allah'a ilahi rabbi alem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta, din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol. Sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış din ilmi, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki, insan ruhu vücuttan ayrıldı mı insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh, Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah-u Teala Zümer 4'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe sümmelatun sorun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap, yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış Nisa 175'te. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı
ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an, o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina veradu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalet olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir ifadeyle hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala
Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada, teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamının dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamının dergahından itibaren yedi tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane aleminin geçirmesiyle Sitret-i Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil, fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halak nafef kakum safa taraika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk, adı tarik-i müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri tarik-i müstakime ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167-168-169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki böyle insanlar için onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim
insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerime ise, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra ulul albab oldukları söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ilehi men yeşayü dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ilehi ona kendisine ulaştırır men dilediği kişiyi dileyen kişiyi enabi ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona Allah'a ulaştırır. Yehdi ilehi men yunib. Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse
hayatınız kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitretin müntihaya kadar, sitretin müntihadan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu? Nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sıratı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175 ile kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız.
yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur. Hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm li azâbe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teslima. Ne diyor Allah-u Teala? Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir, ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir.
Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayete doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi. Ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lenâllin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Nefsin afetleri ve zulmani güçlerin tesirleri arasındaki farklılık. Biliyorsunuz ki şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Nasıl başlamış olay? Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından yaratılıyor. Ve Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onu diyor, yarattım, ona hayat verdim. Ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secdeydim. Allah-u Teala'nın emri gelir gelmez bütün melekler emre derhal itaat ediyorlar. Ama meleklerin arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan emre itaat etmiyor. Biliyorsunuz biz insanlar, Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Organik hale dönüşebilen topraktan. Topraktan yaratılan mahluklarız. Ve sevgili kardeşlerim, cinlerse enerjiden yaratılmışlardır. Dumansız ateş olarak geçiyor. Aslında o devirde tarifi en güzel şekilde yapılmış. Enerjiden bahsediyor Allah-u Teala. Ve şeytan diyor ki, sen onu topraktan yarattın, beni ise dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Sevgili kardeşlerim, iblis fizik vücutlardan bahsediyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmasının arkasında ayet-i kerimenin içinde geçen asli özellik var. O asli özellik Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ruhuna sahip olmasıdır. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edilmiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhuna secde ediliyor. Herkes kendisindeki ruhun kendi ruhu olduğunu düşünür. Benim fizik vücudum, benim ruhum, benim nefsim diye insanlar düşünürler. Halbuki evet, nefsler bizim, fizik vücutlar bizim. Ama ruhlar bizim değil. Herkesin ruhu sadece Allah'ın ona verdiği bir emanettir. Tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi gereken bir emanet. Peki dönecek mi? Şartlar ne olursa olsun mutlaka dönecek. İnsan eninde sonunda ölür. Eğer şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu konudaki temel emrini yerine getirmezse ve öyle ölürse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmeden ölürse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ya da Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemezse,
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o ruha biz kendi ruhumuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü Allah Teala bize onu emanet olarak vermiştir. Ama bizim vücudumuzun şeklindedir. Gördüğümüz zaman bizim ruhumuz olduğunu derhal görürüz. Çünkü fizik vücudumuzun hüviyeti neyse, saçının sakalının her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Öyleyse hepimiz ona rahatlıkla kendi ruhumuz diyebiliriz. Diyebiliriz ama konunun aslına ulaştığımız zaman farklı bir durumda karşı karşıyayız. Çünkü o ruh bizim ruhumuz değildir. Bize verilen bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki nankördür ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, iki vasıf veriliyor. Bu iki vasıf nefsimizin vasıflarıdır. Nefsimizin vasıfları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her açıdan Allah ile olan ilişkilerimiz, Allah ile bir yakınlığı, bir kurbiyeti oluşturuyor. İşte ruhuyla, nefsiyle ve fizik vücuduyla bir insan söz konusu. Ve Allah Teala şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi üzerine, şeytana sorduğunda emrime rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Ya İblis! Diyor Allah Teala. İblis de onu söylüyor. Sen onu çamurdan yarattın, beni ise enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah Teala'nın secde edin emri ona üfürdüğü ruh sebebiyledir. O ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple Adem Aleyhisselam'a secde onun fizik vücuduna secde değildir. Ondaki Allah'ın ruhuna secdedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz ruhunuzu Allah'a geri dönmekle, döndürmekle, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde yapmanız lazım gelen şey, ilk işlev ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücudunuz nefsinizin ötesinde bir varlık daha taşır. Onun adı nefstir. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler bütün güzellikleri içerir. Sevgi, dostluk, cömertlik, bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Nefsiniz ise %100 afetlerden oluşur. Nefsinizin kalbi, öfke. Ruhunuzda sükunet var, nefsinizde öfke. Kin, nefsinizin afetleri. Dostluk, ruhunuzun hasleti. Düşmanlık da nefsinizin afeti. Bunun karşılığı da dostluk, sevgi. Nefretin
Nefsinizdeki nefretin karşılığı ruhunuzda sevgi olarak, sevmek olarak tahakkuk ediyor. Böylece nefsiniz %100 afetlerden oluşan bir hüviyet taşır. Her afet sizi mutsuz kılacak olan bir vasıtadır. Ne kadar nefsinizin afetlerine tabiyseniz o kadar negatif bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak hepinizin görevi. Böyle bir saadet müessesesi sizlerin gayretiyle yaşanır. İşte eğer bir insan nefsindeki afetleri yok etmezse, o zaman ömür boyunca bir kavganın içinde yaşayacaktır. Nefsi afetlere dolu. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı emreder nefsin afetleri. Ruh ise hasretlerle dolu. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmayı ister. Gelelim Allah'ın yasaklarına. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onları yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse ruh asla onları yapmak istemez. Öyleyse iki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır demek mecburiyetinde. Çünkü yapısı ona göre. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü iş dünyalarında devamlı bir kavga vardır nefsle ruh arasında. Birinin istediği şey ötekinin mutlaka reddetmesi gereken, reddettiği bir husustur. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmek ister. Hasletler buna göre yaratıldığı için. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Muhtevasını oluşturan afetler Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için, karşı olduğu için. Bu vasıfta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir müessese söz konusu. İşte bütün insanlar için nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan bir hüviyettedir. Allah'ın yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir niteliktedir. Bu sebeple Allah'ın bütün emirlerine nefsiniz karşı çıkacaktır. Bir insan eğer mutsuzsa mutlaka nefsi sebebiyle mutsuzdur. Aslında nefsinin afetlerine tesir eden kuvvet şeytandır. Şeytan o kişiye devamlı olarak telkinlerde bulunur. Kişi o telkinlerin kendi düşüncesi olduğunu zanneder. Ve de kendi düşüncesiyle hataları işlediğini, kendi düşüncesiyle günahları işlediğini zanneder. Yani kendi düşüncesinin ona bunu telkin ettiğini, onun da gerçekleştirdiğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala ile olan kişinin ilişkisinde muhteva çok değişik bir görünümde. Realitede bütün yanlış şeyleri insana yaptıran, evvela teklif eden, sonra da bu teklifin etrafında ağını giderek daraltan ve alternatifleri çoğaltan her biri Allah'ın emrine karşı bir ayrı cepheden kişiyi kandırmaya çalışan hep iblistir. İşte iblis bir arenada serbest standartlarda

İç sesiniz sessiz sestir. İşte şimdi içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin bakalım. Görüyorsunuz ki tekrar edebiliyorsunuz. İşte o ses iç sesinizdir. İblisin taklit ettiği de odur. İçinizdeki ses. Sesin aynını duyuyorsanız, onun kendi sesiniz olduğunu zannetmeniz gayet tabidir. Ve de insanlar hep bu sebeple aldanırlar. Çünkü şeytan ustalıkla onların iç sesini taklit ederek kendi düşüncelerine insanları alet eder. Sonuç mu? Sonuç mutlaka huzursuzluktur. Mutlaka mutsuzluktur. Ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsanız, Allah zikir yapmanızı emretmiş, yapmıyorsunuz. Zekat vermenizi emretmiş, vermiyorsunuz. Oruç tutmanızı emretmiş, tutmuyorsunuz. Allah-u Teala'nın emirleri neyse, o emirleri yerine getirmemeniz için şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizi tesir edebilirse, o zaman Allah'ın emrini yerine getirmek yerine şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. İşte insanlar böyle bir aldanışın içinde devamlı oldukları için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar şeytanın kuludurlar diyor. Allah'ın kulu değildirler. İşte bundan kurtuluşun reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan o an kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini mutlak olarak keser. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman keser ve kişi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olur. Ne zamana kadar keser ilişkiyi, şeytanla ilişkiyi? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Veya daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah ile ilişkileri bu standart içinde. Şeytan insana tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerinin tamamen tersini insana yaptırmayı başarır. Veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri o kişiye işletmeyi başarır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar kişi. Şeytanın onun farkına bile varmadığı bir şekilde korkunç ve kurnaz taktikleriyle. Bu şeytanın direkt tasallutudur. Bunun daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. Büyü yoluyla veya cinleri insanlara saldırtacak olan hüddam ilmiyle ne yazık ki bir takım cinci hocalar meşguldürler. Onların gayesi sadece para kazanmaktır. Kim bir cinciye giderse, benim falancayla aram açık, ona büyü yap derse, onun üzerine cinleri saldır derse, cinci hoca o adamdan para alarak cinleri veya şeytanları o kişinin üzerine saldırtır. Bu zulmani tesirdir. Ve kişiyi üst seviyede rahatsız eden çok çirkin bir şeytani tesirdir. Şeytan sonsuz ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir. Kıyametten sonra da cehennemde yaşamaya devam edecektir. İşte bu çok uzun ömrü sebebiyle iblis bütün insanların yaşadığı devirlerde hep var olacaktır. Kıyamete kadar insanların arasında onları yoldan çıkarmak için onlara Allah'ın

emirlerini çiğnetmek için, onlara Allah'ın yasaklarını işletmek için devamlı faaliyette olacaklar. Cehenneme atılacağı güne kadar da bundan vazgeçmesi söz konusu değildir. Zulmani olaylar büyü şeklinde tecelli edebilir. Şeytan büyü atlı, yani sihir atlı bir müesseseyi öğretmiştir insanlara. Onlar da insanlık tarihi boyunca birinden diğerine devredilerek bugüne kadar ulaşmıştır. İster bir insana büyü yapılsın, o büyük bir huzursuzluktur. İster o kişinin üzerine cinler saldırtılsın, o da bir büyük korkunç olaydır. Her ikisi de insanı ciddi surette rahatsız eder, huzursuz eder ve kişi mutsuz bir insan olur. Allah'ın istediği o kişinin mutlu olmasıdır. Şeytanın istediği de mutsuz olmasıdır. Şeytan o öğrendiği bu ilimle, büyüyle, hüddamla insanları devamlı rahatsız eder. Sevgili kardeşlerim, cinler de insanlara büyük ölçüde rahatsızlık verebilen süfli cinler olabilir. Bir de ulvi cinler söz konusudur. İnsanlara büyüden nasıl kurtulacaklarını öğreten ulvi cinler de söz konusudur. Nasıl insanların arasında Müslümanlar varsa, İslam dininin müntesipleri, Hristiyan dininin müntesipleri, Yahudi dininin müntesipleri, aslında hepsinin başlangıç noktası nasıl İslam'sa, bugün de cinlerin arasında İslam'ı, Yahudilerin dinini, Hristiyanların dinini ya da başka bir ifadeyle kainatın tek dinini, iki tane din hiç olmadı. Onlardan daha evvel gittiğimiz zaman Hazreti İbrahim'le karşılaşırız. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşamıştır. Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın büyüsü, şeytanın hüddamı insanlarla cinler arasındaki bir ilişkiyi ortaya koyar. Şeytanlarla işbirliği yapan cinler, insanları rahatsız etmek konusunda şeytan tarafından teçhiz edilirler, görevlendirilirler ve insanlar bundan büyük rahatsızlık duyarlar. Cinler, insanları başarabilirlerse intihar etmeye sürüklerler. Böyle bir dizaynda insanların huzursuz olmaları söz konusudur. Cinler onları devamlı kandırarak onların intihar etmeleri için elinden gelen bütün gayretleri sarf ederler. Büyüyle yapılan bir tesir, cinler o kişiyi rahatsız edecek bir hüviyette değildir. Büyü bir dua türüdür, beddua türüdür ve büyünün kendisine has vasıfları vardır. O vasıfların ne olduğunu cinci hocalar bilirler. Ve de bu insanlar ne kadar hazin bir tecellidir ki birisinden para alırlar, bir diğerine büyü yaparlar. Kendisine büyü yapılan kişi gelir, gene aynı cinci hocadan kurtuluşu için devreye girmesini ister. Ondan da para alarak bu sefer de onu iyileştirmeye çalışır. Öyleyse bir emme basma tulumba
bütün büyücüler, cinciler tarafından şu anda işletiliyor. Şeytanın emrinde olan insanlar da var. Bir de bir kısmı diyorlar ki biz kara büyü yapmayız. Cinleri insanların üzerine saldırtmayız. Biz büyüyü çözeriz. Cinler de insanlara negatif tesirlerde bulunuyorlarsa o cinleri de bu tesirden men ederiz. Böyle cinci hocaların da var olduğunu söylüyor cinci hocaların kendileri. Hangi ölçüde doğruyu yansıtıyorlar orası bilinmiyor. İnsan demek ki dış tesirlerle mutsuzluğu yaşayabilir. Hüddam, cinlerin saldırısı ve büyü. Bunların üçü de insanları sıkıntılı hüviyete sokar. Sevgili kardeşlerim, bir de nefsimizin afetleri var bizi huzursuz eden. Oradaki muhteva nefsimizin afetleridir. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetler nefsimizin kalbini işgal etmiştir. Ve ilacı Allah-u Teala'nın yoluna girmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yoluna mutlaka girmiştir. Kalbinden sıcacık bir talep Allah-u Teala'ya ulaşırsa ya Rabbi ben de senin bugüne kadar ki o binlerce on binlerce evliyan gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhunu sana ulaştıran bir evliya olmak istiyorum. Veya ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şu dünya hayatını yaşarken. İkisi de aynı taleptir sevgili kardeşlerim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. İşte dizayn böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde bütün insanlar mutluluğu yaşamak isterler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu konuda mutlak olarak yardımcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun yolunu seçmiştir. Mutlaka saadete ulaşacaktır. Yani ruhunu 5-6 aylık veya 7-8 aylık bir zaman zarfında Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu devre onun hayatının en mutlu günlerini teşkil edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar, mutsuzluğa imzalarını atanlardır. Mutsuz olmayı, ondan kurtulmak konusunda Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ki, hem zulmani güçlerden, şeytandan, onun büyüsünden ve hüddamdan yani cinlerin insanların üzerine saldırtılmasından insanlar hep rahatsızlık duyarlar. Hüddam ilmi cinleri insanların üzerine saldırtma ilmidir. İşte
İnsanın mutsuzluğunun diğer sebebi nefsinin afetleridir. Devreye gene şeytan girer ama bir büyü sebebiyle değil. Şeytan zaten insanların daima yanındadır. Daima onların sesini taklit ederek, iç sesini taklit ederek o insanı devamlı olarak mutsuz kılmak konusunda kesintisiz bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzelini gerçekleştirmek söz konusu olmalıdır. Eğer bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri andan itibaren onlara güdam tesir edemez, büyü tesir edemez ve şeytanın hiçbir ilacı onlara tesir etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Mutsuzluğun sebebi hüddam olabilir, büyü olabilir. Ve şeytanın bizatihi negatif davranışlarla kişiyi rahatsız etmesi olabilir. Hepsi kişiyi mutlak olarak huzursuz kılar. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi böyle bir tehlikeye maruz kalamaz. Dikkat edin, bir kişiye büyü yapıldıktan sonra o kişi Allah-u Teala'nın yoluna girerse ondaki büyü yok olmaz. Yola girmek o kişinin üzerindeki büyüyü çözebilecek olan bir olay değildir. Mutlaka büyücülerin devreye girip yapılmış olan o büyüyü bozmaları söz konusu olur. İnsanların şunu ayırt etmesi lazım. Mutsuzluğun kaynağı büyü müdür, hüddam mıdır, yoksa başka bir olgu mudur? İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutlu olmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem hüddam gibi, büyü gibi negatif faktörlerden mutlak olarak kendisini kurtarmış olur. Hem de nefsinin afetleriyle, nefs tezkiyesi yoluyla mücadele edeceği için afetlerin giderek azalması, en az %50'den fazla azalmasını o kişi rahatlıkla temin edebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefs tezkiyesine başlar, Allah'ın katından gelen rahmetle bazı salavat nurlarından fazıllar, o kişinin nefsinin kalbinde toplanmaya başlar ve bunlar mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde nefsinin kalbinde %50'den fazlasını işgal eder. İşte o kişi yarı yarıya dünya saadetini yaşayacak hale gelmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zülmani tesirlerle, nefsin afetleri sebebiyle huzursuz olmayı aynı şey zannetmeyin. İkisi birbirinden çok farklı. Mutsuzluğu zülmani tesirlere bağlayanlar nefs tezkiyesini devreden çıkarmış olanlardır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı zaten ona ne büyü yapılabilirdi ne de hüddam yapılabilirdi.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok zikredin. Mutlaka mürşidinize tabi olun. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanlar da, olmayanlar da. Herkese açık bir şekilde kurtuluşun reçetesini veririz. Bunun için buradayız. Bütün insanlığa açık bir kapımız var. Öyleyse sakın büyüyle, güdamla, şeytanın oyunlarıyla ilgilenmeyin sevgili kardeşlerim. İlmin hücum da bir zünvani olaydır. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesini mutlaka gerçekleştirin. Allah Teala'nın huzurunda sizlere sonsuz mutluluklar dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum.

0: Allah Allah.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
2: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir. Sevgi verir. Güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah-u Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ulaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere gelen hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur. İnsanlar Allah için
yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun, bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var, bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa, orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek, bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek, o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlar zannetmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olma.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki o şirkte olanlar için onlar o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka Allah'ın milyaki olmayı dileyenlerin fırkası. Onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar. Onlar takva sahipleri. Onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a milaki olmayı dinemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a milaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal suresinin 29. ayet kerimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a milaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a milaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen iblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın beş şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes zannediyor ki İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın beş tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olmaması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan namaz

amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah-u Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin gideceği yer. Allah-u Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah-u Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona, o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek,

Hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela irşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene Allah öyle yetenekler verir ki kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar, işitme hassasını çalışır hale getirir, idrak hassasını güçlendirir ve görmesini bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizaynla karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun
mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyir-i sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah-u Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahih ise, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah-u Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş.
ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a mülaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ O kafirler ki onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürme gayretleri netice verirse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu
Dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Selam Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Halk arasında bir düşünce var. Yalnızca peygamberler direkt cennete gidecek. Diğer herkes cehenneme geldikten sonra cennete girecek. Ne derece doğrudur, açıklayabilmişsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Meryem 71-72'de şöyle buyuruyor. Sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerinde kesinleşmiş bir hükmüdür. Öyleyse burada sizden biriniz bile hariç olmamak üzere illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bir de biri hariç olmamak üzere hepiniz. Öyleyse hepiniz diyorsa peygamberler de bunun içerisinde cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak orada bırakacağız. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler kesin böyle bir şeyin olmadığını, herkesin başlangıçta mutlaka cehenneme gideceğini, cehennem cennetlikler için bir görüntü yeri. Nebe suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? İnne cehenneme kânet mirsâden. لِتَّغِينَ مَعَابًا Yani cennetler için cehennem bir görüntü yeri, azgınlar için bir sığınak, bir kalıcı yerdir buyuruyor. Nebe suresinin işte Nebe 21. Evet, tamam. Yine cehenneme kânet mirsâden. Vakit cehennem mirsad olmuştur. Mirsad rasattan geliyor, görünen bir yer. Yine cehennem kânet mirsâden. اِتَّغِينَ مَعَابًا Nebe 22 Azgınlar için sığınaktır. Cehennem. Nebe 22 Azgınlar için sığınacak yer olarak cehennem söz konusu. O zaman herkesin kesin cehenneme gideceği ama cennetleri Allah-u Teala ayette takva sahiplerini kurtarıyor. Zalimleri de cehennemde bırakıyor. İster kişi kendisine, nefsine zulmetsin zalim, ister başkasına zulmetsin, yine zalimdir. Ama bu zulüm cehaletinden kaynaklanıyor. Yani her cahil zalimdir, her zalim de kesin cahildir. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, depresyon ve tedavisine İslam nasıl bakıyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir Allah dostu diyor ki, depresyonda olanın imanından şüphe ederim. İnsanlar niye depresyona giriyor? Kişi nefsine tabi olduğu zaman öfkeleniyor, başkasına kin duyuyor, nefret ediyor, düşmanlık ediyor. Bunlar hepsi nefsin tabiyetinde oluşan haller. Nefretin vücutta yerleşmiş hali kin. Kin alınmamış intikam. Halbuki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın garantisi de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi ermiş evliya olarak sosyal hayatta başkalarının kendisine yaptığı her türlü negatif davranışı affediyor. İşte onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Arap 199'da Kuzul Avfe ve Amr Bül Urfi ve Aret Enel Cahilin affı kendine usul edin. Affet, irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Cahiller ulaşmayı dilemeyenler. O zaman cahillerdir ki nefslerine uyuyor. Cahiller de ki nefret kine dönüşüyor. Başkasından intikam almaya çalışıyor. Ve bu kin strese, intikam alamadığı zaman strese, stres kişiyi depresyona götürüyor. Depresyonun arkasında birçok fiziksel hastalıklar söz konusu. İşte Allah-u Teala bu hakikatleri bilen Rabbimiz biz insanları çok seviyor, dolmamızı istiyor ve dolmamız meyanında herkesi kendi zatına davet ediyor. Tek birlikle, bir dilekle bu daveti kabul eden herkes nefretten, kinden, öfkeden, düşmanlıktan kurtuluyor. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşimiz, başımıza gelen problemlere sabretmek, kendimize veya soruna yaşayan kişiye karşı tutumumuz nasıl olmalıdır? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için, kalbine iman yazılan için, hoşuna gideyim bir şey başına gelirse buna şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisine üzen bir durumla karşılaşır, buna da sabreder, bu da onun için hayırdır. Müminin her hali hoştur. Yani tasavvuftakiler kahrın da hoş, lütfün de hoş. Lütfün de hoş, şükür sebebiyle. Kahrın da hoş, sabır sebebiyle. Her hali kendisi için bir hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Veya şükreder ve affeder. Her iki halde de ayetler şükrü ve sabrı bize emrediyor. O zaman kendimize veya soruna yaşayan kişiye karşı tutumumuz, bu istikamette tavsiyede bulunmak, derece kaybettirici davranışlardan kaçınmak, hem kendimiz hem de o karşı tarafı korumak hedefimiz olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsi kötüleme, aşağılamak dinimizde tavsiye edilen bir şey. Ancak batılı kişisel gelişim uzmanları insanın daima olumlu konuşmasını, kendisine kötü telkinlerde bulunmamasını söylüyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Öğretmenin sınıfta yaptığı bir deney, bembeyaz bir sayfanın üzerine kalem ucuyla bir siyah nokta koyuyor ve bütün öğrencilere gösteriyor, bu sayfada ne görüyorsunuz? Hepsi siyah noktayı gösteriyorlar. Halbuki o sayfanın %99,5'u bembeyazdı. Ortasında sadece kalem ucuyla bir siyah nokta vardı. Hiç kimse o beyazı göremiyor. Siyah noktayı görüyor. Bu da aslında bu sualle ilgili bir durumu da ifade ediyor. Herkes işin negatif tarafını götürüyor, görüyor. Gelişim uzmanlarının söylediği daimi olumlu konuşmak, kendisine kötü telkinlerde bulunmaması söyleniyor, doğru. Evet, yanlışları yok mudur? Vardır. Ama yanlışlarla doğrular mukayese edildiğinde, işte o sayfada olduğu gibi, olumlu düşünce %99,5'u ihtiva ediyor. Ama olumsuz bir tek noktayla belirtiliyor. Veya başka bir örnek, çölde yürüyen iki kişi yarım bardak suya ikisi de bakıyor. Birisi, kötümser olan kişi, ne yazık ki yarım bardak suyum kaldı. İyimser olan kişi de hamd eder, şükür ederim, yarım bardak suyum var. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor ama birisi kötümser, İşin kötü tarafını görüyor. İyimser olan da her şeyi pozitif olarak düşünüyor ve pozitif olarak düşünmek daha iyi. Ama öbür taraftan da İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki Allah'ın vaadi haklı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Neyse, her zaman şeytan nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama bize bir zorlama yapması söz konusu değil. O zaman beni kınamayın. Beni suçlamayın diyor. Kendi nefsinizi suçlayın. Yani nefsimize Allah-u Teala Kâli Bera gününde yemin almış. Yemini yerine getirmeyenler suçlumda vazifelerini yapmayanlardır. O zaman bu ayet-i kerimede nefsimize karşı vazifenin yerine getirilmesi meyanında kendimizi kınamamız gerekiyor. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı hocam. Allah-u Teala'nın herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen insanların çok hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. İşte Kur'an'ın özeti ve Rasul Suresi, Allah-u Teala asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kendisini kurtaranlar bu dört grup. Ameni olanlar, ıslah edeceği amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Bunlar da her devirde insanların %10'dan azı teşkil ediyor. %90'dan fazlası ne yazık ki hüsranda kalıyor. Nitekim Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah bir kere daha şöyle buyuruyor. Bu insanların çoğunun hüsranda kalacağını, لَقَدْ زَرَانَ عَلِي جَهَنَّ وَكَسْرِنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ أَذْنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Andolsun diyor, cehennemi insan ve cinlerin çoğunu hazırladık. Onların kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri var, onunla görmezler. Onların kulakları onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. İşte onlar gafillerdir. Niye? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse insan ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması dinin temelidir. Bu dileğin sahibi olmayanlar 7 ayet-i kerimede hüsranda kalacağı kesin ve her devirde insanların çoğu bu şekilde. Başlangıçta herkes hüsranda ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler, ameni olanlar, ıslah edici amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Bakara 27. İşte onlar hüsranda olanlardır. Kimler? Ezelden Allah'a misak verilen, hem dünya hayatında misaklarını akseden, ahdi bozanlar. İsa 119. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse apaçık hüsrandadır. Araf 9 ayetlerimizi zulmettiklerinden dolayı hüsran düşürmüşlerdir. Harbi 178 kim de rahatta bırakırsa işte onlar hüsrandadır. Tevbe 69 işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Mumin 78 batılı isteyenler orada hüsrana bulunmuşlardır. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisinde Allah'ın nimetlerinden dolayı beni de Allah'tan dolayı, sahabını da benden dolayı seviniz buyuruyor. Allah sevgisi bütün insanların kalbine bir hiyerarşik sıralama ile mi ulaşıyor? Açıklayabilir misiniz? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Ben de o Allah'ın nimetlerinden bir nimetim diyor. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ve Ehl-i Beytim ve benden beytime de beni sevdiğiniz için sevin. Çünkü Ehl-i Beyt'in başının üzerinde Peygamber Efendimiz'in ruh sahnesi var. Dolayısıyla Allah'ı her devirde irşatla vazifeli kıldığı, hem seviyedeki devri imamdan dolayı Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e ruh sahnesi bir nimet oldu. Nimetlerinden dolayı bir nimet oldu. Yani Allah'ı bize zatından üfürdü. Ruhtan dolayı seveceğiz. Ama Peygamber Efendimiz de ruhu sultanisi, o da bir nimettir. Onu ondan dolayı seveceğiz ve de sahabe de onların başında o şekilde var. Hiyerarşik bir sistem mi değil mi? O burada belirtilmiyor. Ama nimet varsa sevgi vardır. Nitekim ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi sevgi. Sevgi terazinin bir kefesinde 18 daha hasret de terazinin diğer kefesinde sevgi ağır basıyor. Diğer hasretlerin hepsi sevginin doğru neticesinde oluşuyor. Allah razı olsun. Tokat'tan birkaç muhterem hocam, insan şeytandan korkmalı mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. İnsan devamlı olarak Rabbine sığınmalıdır. Çünkü Allah'a sığınmak, Allah'ın ismini tekrar etmek, devamlı Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selavatı kalbimize taşır. Onunla nefs etkisine başlıyoruz. İblis zikir, nefs tezkesinin yegane vasıtası zikir, bizi zikirden alıkoyuyor. İşte Mücadele Suresinin 19-20. ayet-i kerimesinde İstavhaza aleyhim şeytan Fensahum zikrullah. Şeytan onları kuşattı, Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda olanlardır. Muhakkak ki Allah onun Resulüne karşı haddi aşanlar, işte onlar zillet içindedirler. Al-Maid 12'de Dürübed aleyhim zillet ve innema sefku hablim minallahi hablim minnaz. Allah'tan biri ve insanlardan bir tutan müstesna, diğerlerinin üzerine zillet damgası vurulmuş buyuruyor Allah-u Teala Al-Maid 12'de. Bir izleyicimiz muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde İlim ibadetin imamıdır buyuruyor. Bu hadiste kastedilen ilim Bakara suresi 120 ayetteki Allah'a ulaşmayı dilemek olarak anlatılan ilim midir? Yoksa çok ayet bilmek midir? Açıklar mısınız? Eğer Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلُ اِنَّ اَوْدَ اللّٰهِ وَالْاَوْدَى. Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. وَلَاِنْ تَبَعْتَ اَوَاً بَعْدًا لَذِي جَعَكَ مِنْ عِلْمِ. Yani bu ilim, hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, مَعَلَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْ وَلَا نَسِرْ. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hevasına tabi olanlar için, onlar için bir veli mürşit yok. 10 ayet gelince mürşidine tabi olmayan delalette. İkisi de ilim ibadetin imamıdır buyuruyor. Anlatılan ilim mi yoksa çok ayet bilmek midir? Hayır. Bu ama zaten ondan sonra bu yoksa diğer ayetlerin bilinmesi de yok. Bu varsa diğer ayetlerin bilinmesi de var. İkisi de muhteva ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Sayın Nursi Hazretleri'nin elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka burhan aramak aklıma zahit görünür. Sözünün önemini açıklayabilir misiniz? Evet, Sayın Nursi Hazretleri de dinin tamamının Kur'an ayetleriyle açıklamasına işaret ediyor. Ve başka kaynak gerekmiyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerimi tartışacak. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kur'an'a uyan hadisleri de din öğretisinde devreye alabiliriz. Ama asıl olan Kur'an, Kur'an Allah'ın tasaman tamamlanmış bir nimeti. 7 ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Tüm meselelerden örnekler verdik. Her şeyi açıklamak için sana Kur'an'ı indirdik. Her haber için kararlaşmış zaman var. Sana hak ile en güzel hasen tefsiri ulaştırdığımız bu Kur'an'ladır. Şimdi iki şey söylüyor. Birisi Kur'an'ı bilen hikmet sahibi alim. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinize farz. Öyleyse hikmet sahibi alim Kur'an'ı bilen alimdir. Ama öbür tarafta da cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Şimdi Peygamber Efendimiz bu ikisini birleştiriyor. Buyuruyor ki alimin, hikmet sahibi alimin bildiğini açıklamaması cahilin de bilmediğini sormaması haramdır. Hikmet sahibi alim sahih-i şerifte hikmet sahibi alimin bildiğini açıklamaması cahilin de bilmediğini hikmet sahibi alime sormaması haramdır. Hadis-i şerif. Kur'an'la ilgili olan bu hadis-i şerif. O zaman cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Hikmet sahibi alime sormak. Öte yandan mümin kulağından sulanır. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunan kelamını işiten o hedefe ulaşacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyoruz inşallah. Bir sualimiz vardı. Bir insanın kesintisiz şekilde mutlu olması mümkün değil midir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Mutsuzluk nefsimizin kalbindeki afetlerden kaynaklanıyor. Eğer daimi zikirle bu afetlerin hepsini kalbimizden söküp atmış, yerine 19 fazileti yerleştirmişsek ve daimi zikirdeysek, o zaman daimi zikir herkese daimi bir mutluluğu garanti ediyor. Öyleyse bir insanın kesintisiz şekilde mutlu olması mümkün değil midir? Mümkündür ve Allah-u Teala bunu herkese farz kılmıştır. Onun için Allah herkesin kendisine dost olmasını, Allah herkesin kendisine kul olmasını, Allah herkesin kesintisiz mutlu olmasını istiyor. Mutlu olmak nefsin Allah'a teslimiyledir ve nefsin Allah'a tesliminin de yegane vasıtası zikirdir. Hangi oranda biz Allah'ı zikrediyorsak o kadar mutluyuz. 3 saat zikir mutluluğumuz %10 diyelim. Yarı yarıya zikir %81. 24 saat zikir %100 daima mutluluğu yaşayabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzu billahi min eşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbetin adı zikir sohbeti. Ama konumuz da zikir ve ehli zikir. Zikir, hatırlamak anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda bir yerde bahsedilen şeyin bir daha tekrarlanması halinde kullanılan bir kelime. Yukarıda zikredildiği gibi şeklinde kullanılır. Ama Kur'an'daki zikir Allah kelimesinin ard arda tekrarıdır. Bu zikrin son merhalesinde La ilahe illallah şeklinde bir hüviyette tasavvuf müessesesinde kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, zikir bir insanın Allah ile olan beraberliğindeki en önemli müessesenin adıdır. Din deyince aklınıza gelecek olan en önemli konu zikir olmalıdır. Zikir öyle bir müesseseyi içeriyor ki, bu müessese herkes için geçerli olmuyor ne yazık ki. Tasavvufun dışındakiler zikir adlı müesseseyi hiç kullanmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen din kültürü iki ayrı kök oluşturmuş durumda. Osmanlı da bu köklerden birisine tekke ismi verilmiştir. Diğerine de medrese. Yani bu muhtevanın öğretildiği müesseseler, tasavvufun öğretildiği müesseselere tekke denmiştir. Tekke adabı, tasavvuf adabı demektir. Medrese ise dinin ehl-i sünnet ve cemaat alimleri tarafından devam ettirilen dizaynı içerisinde bugüne kadar gelen bir hüviyeti gösterir. Cumhuriyetle birlikte bütün tekkelerin kapatılması konusunda kanun çıkarılmıştır ve tekkelerin hepsi kapatılmıştır. Bu, bugün tüylerimiz ürpererek hatırladığımız bir korkunç olaydır. Tasavvuf erbabının yok edilmeye çalışılması, binlerce insanın tasavvuf erbabının yok edilmesi olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz tasavvuf erbabıyız. Yani tekke kültürünü temsil ediyoruz. Hamdolsun ki çalışmalar neticesini verememiştir.
yaklaşık bir ifadeyle 5000'den fazla insanın öldürülmesine rağmen, Allah dostunun öldürülmesine rağmen, bunların arasında görevlerini kötüye kullananlar da yok muydu? Ne yazık ki vardı. Ama bir vaka bu, o günden yazılan hatıralara baktığımız zaman böyle bir olayın yaşandığını görüyoruz. Ama tasavvuf kültürü yok edilememiştir. Ve hala bütün tarikatlar ayaktadır. Tasavvuf kültürünün bugünkü temsilcileri tarikatlardır. Yani tekke kültürünün bugünkü temsilcileri Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin temsilcileri de, yani medrese temsilcileri de İmam Hatip liseleri ve üniversitelerdir. Üniversitelerde öğretilen din kültürü tekke kültüründen muhteva almamaktadır. Tekke kültürü tasavvuf dersi adı altında sadece okutulan ama tatbik edilmeyen bir müessese olarak görünüyor. Peki öğretim kadrosu içinde bunu yaşayanlar yok mu? İnşallah vardır da biz bilmiyoruz diye düşünelim. Sevgili kardeşlerim, aslında öylesine güzel bir olaydan bahsediyoruz ki, Kur'an'ın temeli tekke kültürünün müessesesidir. Çünkü tekke kültürü, yani tasavvuf, Kur'an'ın tamamıdır. İşte Kur'an, bakıyoruz beraberce Kur'an-ı Kerim'e. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? 28 basamakta 7 tane safa görüyoruz. Bu 7 safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin neticesi olan Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamakta tamamlanır. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin cevabıdır bu. Ondan sonra davet tamamlanmıştır, davet icap edilmiştir. Bundan sonraki 2. safa Allah'a yönelmektir. 7. basamaktan 14. basamağa kadar. 14. basamakta mürşide ulaşılır, tabiiyet tesis eder. Mürşit kendi kendine gelmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormak gereklidir ve farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Vebtegû ileyhil vesîlete. Ona vesile, ona ulaşmaya vesileyi arayın, isteyin diyor Allah Teala'dan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidin istenmesi, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunlar tasavvufun safhalarıdır. 7 safhadan oluşur. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta başlar. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaştırılmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Burası 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması. 25. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman
fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta da

Yani irşad oluruz. Bizim üzerimizdeki irşad edilme nimeti tamamlanır. Biz irşad oluruz. Sonra da irademizi Allah-u Teala'ya teslim ederiz. Beşinci kademesinde 28. basamağın salah makamının yani. Ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınırız. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse irşada memur ve mezun kılınmak. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında. Öyle bir müessesedir ki Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Başkalarını irşat etmekle görevli kılar. Çünkü ona öğretisini tamamlamıştır. İşte bu saydığımız standartların medresede sadece bir ders olarak tatbikatı olmayan ama ne olduğu anlatılan bir ders olarak muhtevası vardır. Dersin adı tasavvuftur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bel kemiği zikirdir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ekumus salat innes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber" diyor Allah Teala. "Habibim, onlara sana vahyettiğim Kur'an var ya, o Kur'an'ı oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir en büyüktür" diyor Allah Teala. Yani bu üç ibadetin en büyüğü zikirdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üç ibadetin en büyüğü zikirdir. Namaz kılmak ve neticede Kur'an-ı Kerim'i okumak, tilavet etmek ve zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de zikir adıyla da geçiyor. Ama üçüncüsünü özellikle zikir olarak Allah Teala belirtmiş. İşte o zikir, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Tasavvufun son bölümünde La ilahe illallah tarzında bir zikirde Osmanlı'da yer almıştır. Allah-u Teala görüyoruz ki zikri en büyük işaret olarak almış. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. La ilahe illallah bir virt müessesesidir. Tasavvufun içindekiler her gün belli bir süre bir beyaz çarşafın veya tülbentin altına girerek dünya ile ilişkilerini keserler ve Allah kelimesini zikrederek yedi tane katı birer birer çıkarlar ve inerler. Kalp gözleri açık olanlara Allah Teala birinci katı gösterir ya da zemin kat demek daha doğru başlangıca.

Devrin imamının bulunduğu ana derya zemin katı temsil eder. Oradaki altın kapıdan birinci gök katına yükselinir. Orada açıkta secde söz konusudur. İkinci katta suvarılma havuzları vardır. Oraya yükselinir. Üçüncü katta iki katlı köşk hüviyetinde görünen dışarıdan bir mescit söz konusudur. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mehenk menfezi sonsuzla yukarı çıkış söz konusudur. Dördüncü katta Beytil Makdes'in aslı, beşinci katta Beytil Haram'ın aslı bu gök katlarında ve altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli bir nura bürünmesi, beyaz, çok açık yeşil, beyaz olan bir renge bürünmesi ruhların söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta ise yedi tane alem söz konusudur. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve indi ilahi, Allah Teala'nın huzuru. Orada huzur namazı kılınır. Niye bunları anlatıyoruz? Zikrin muhtevasını sizlere belirtmek için. Çünkü virt de bir zikir türüdür. Beyaz bir örtünün altında dünya ile ilişki kesilerek, kişi Allah kelimesini tekrar ederek, ki bir kısım insanlar tasavvufta La ilahe illallah diyerek de bunu gerçekleştirmişlerdir virdi. Ama bize öğretilen, Allah Teala'nın öğrettiği zikirde sadece Allah kelimesi kullanılır. Öyleyse belli bir adabı vardır virdin. Bu da bir zikir türüdür. Süreli bir türdür. Yedi tane gök katı çıkılır. Ondan sonra da inilir. Devrin imamı o çıkışı bütün ruhlar için kendi virdinde gerçekleştirir ve inişi de gerçekleştirir. Böylece bütün tabi olanların hangi tarikatta olurlarsa olsunlar hepsinin idari hüviyeti devrin imamının elindedir. Her seher vaktinde devrin imamı mutlaka bu olayı tahakkuk ettirir ve yedi kat çıkanlar ve yedinci kattan sonra tekrar aşağı inenler onun muhtevası içinde tamamlanır. Bu da zikirdir. Herkes beyaz örtünün altına girerek bu zikri virt adı altında çekerler. Öyleyse tasavvufa adım atan herkes, yani tarikat kültürü alan, tekke kültürü alan herkes neyi yapar? Kur'an'ın emrini gerçekleştirmiş olur. Yapmayanlar Kur'an'daki bu konudaki emri gerçekleştirmeyenlerdir. Çünkü zikir Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde farziyeti kesin olarak açıklıyor. Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Herkes zikir yaptıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişi zikrini yeterli boyutta arttırarak ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte ayet-i kerime onu söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, yani ruhunu Allah'a ulaştır. Bir tek yolu var. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bir tek yolu ifade eder. Bu yolun adı zikirdir sevgili kardeşlerim.
Bu yolun adı zikirdir. Başka bir ölçü yoktur. Namazla ve diğer ibadetlerin hiçbiriyle, namazla dahil olmak üzere, insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın temel emri gerçekleştirilemez. Farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden evvel, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı, her ikisi de bu dünya hayatından sonradır. Yani bu dünyadayken Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Allah'a teslim olun diyor. İlk teslim ruhun teslimidir. Ve bu virt adı verilen müesseseyi gerçekleştirmeden zikriniz 33 bini aşmadan ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştıramazsınız. Öyleyse demek ki insan ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese zikirdir. Allah-u Teala irci'i ila rabbike diyor. Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi belli bir muhtevayı anlatıyor bize, bizlere. Burada bu standartlar içinde zikri Allah-u Teala'nın ön plana aldığını görüyoruz. Zikir Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi geçici bir süre zikir yapmayı emreder. Bu ara sıra zikretmektir. Vezkür ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı çok zikredin. Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesîrâ. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek? Yani günün yarısından daha fazla zikredin demek. Çok zikredin, yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daimi zikirde farz mı? Evet, daimi zikirde farz. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Nisa 103. Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı yan üstü yatarken de zikretmek ne demek? Kıbleyi sağ alarak yatacaksınız. Sağ kulağınız yastığa gelecek, yastığın üzerine biraz hareket ettireceksiniz. Kulağınızdaki kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Çift atış. Kalbiniz böyle atar. Siz bu çift atışa içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye iştirak edeceksiniz uyurken ve de bir gün uyurken başladığınız zikrin uyandığınızda da kulaklarınızda ve kalbinizde, kalbinizin atışlarına paralel olarak kalbiniz böyle çift atar, devam ettiğini göreceksiniz. İşte onun için Allah-u Teala yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Şimdi sahabeye gelelim. Bundan 14 asır evvel
bütün sahabe daim zikre ulaşmışlardı. Hepsinin ulelbap olduğunu söylüyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Sahabe için Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler, sözün güzelini tatbik ederler. Onların hepsi hidayete erdiler diyor ve onlar ulelbap oldular diyor Allah Teala. Kimdir ulelbap? Allah Teala ulelbabı tarif ediyor. Li ulelbap yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulelbap öyle kişilerdir ki onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Peki ehli zikrin bu olgunluk devresidir. Kişiye gerçek anlamda ehli zikir adını veren bu ifadenin gerçek temsilcileri daimi zikrin sahipleridir. Zamanımızda bu insanların sayısı çok fazla değil. Öyleyse neden bütün sahabe daimi zikrin sahibiyle de bugün zamanımızda bu insanlar az? Çünkü tasavvufla beraber, yani Kur'an'ın ana hatlarını oluşturan, temelini oluşturan tasavvufla beraber zikir de devre dışı kalmış. Böylece ehli zikir sayısı giderek azalmış toplumun içerisinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala bir gün sizi, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve yolunuzda sebat ederseniz. Allah'tan yardım isteyin, zikrinizi arttırsın. Daimi zikrin sahibi olmak bir insan için son derece önemli bir konudur, ehli zikir olmak. Ehli zikrin özelliği nedir? Ehli zikrin birinci özelliği daimi zikirdir. İkinci özelliği, daimi zikre ulaştığı için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Tamamen afetlerin yerini faziletler almıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Yani karanlıkları kovan nurlar nefsin kalbinin bütünüyle işgal etmiştir. Üçüncü özelliği, kalp gözü açılmıştır o kişinin. Dördüncü özelliği, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür. Allah'ın bütün söylediklerini işitir bu kişi. Allah'la karşılıklı tezekkür eder konuları. Bu sebeple bu kişinin saydığımız dört vasfından ötede ehli tezekkür olması Allah ile her zaman konuşabilen birisi olması söz konusudur. Bu sebeple Allah Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazandığı için kesintisiz bir hayır kazanma sahibidir. Bu sebeple ehli zikirdir bu insan. Ve Allah-u Teala böyle insanların daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor ve onların hikmet sahibi olduklarını söylüyor. Hikmet sahibi ve hüküm sahibi olmak aynı kökten gelen iki kelimedir. Bu kişi eğer hakem olursa herhangi bir konuda veya hakim olursa, eski adıyla kadı olursa, kararlarını mutlaka Allah'tan öğrenerek vereceği için mutlak doğruyu, hakikati aksettirir. Haksızlıkta yapması, Allah'ın söylediklerini ifade etme sebebiyle söz konusu olmaz. Bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, bunun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kısacık bir muhakemeyle hemen ortaya koyabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir
müesseseyle karşı karşıyayız ki Allah Teala bütün insanlar için en güzeli emretmiş. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. İşte medrese tahsilinin eksik olan yönü bu bilgiyi belki bilgi olarak almaları, yani tasavvufu yaşayanların varlığından haberdar olmaları, belki bunun faziletinden de haberdar olmaları ama tasavvufu yaşamamaları, ilimle mücehhez olmaları. Tasavvuf ilmin ötesinde irfanı da muhtevasını alır. Bütün zikir ehli irfan sahibidir. Ve urfla, yani irfanla emreder. Eğer Allah Teala onu irşat makamına tayin etmişse, o kişi irfanla emreden ve münkerden nehyeden bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hamdolsun ki siz sevgili kardeşlerimiz, bir vakfının muhterem mensupları, sizler hepiniz zikir ehli olmaya namzetsiniz. Hepiniz şu anda da başlangıç seviyesinde de olsanız, zikir ehlinin başlangıç seviyesinde olanlarısınız. Ama zikir ehli hüviyetiniz var. Zikir ehlinin gerçek hüviyetini bünyesine toplamış olanlarsa, daimi zikrin sahibi olup, kalplerinde hiç afet kalmayanlar, kalp gözü ve kalp kulağı açılanlardır. Onlara ehli zikir diyor Allah Teala. Ve eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehlinin adı ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikre ulaşmışsa o mutlaka ulul elbab olmuştur. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Bu ehli tezekkür olmak demektir. Her konuyu rahatlıkla Rabbine sorar, Allah'a sorar. Allah-u Teala da lütfederse ona cevabını iletir. Burada zikir ehlinin başka insanlara da mihmandar olması, onların sözlerini de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onlar için cevap alması da söz konusudur. Maide Suresi, Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, o Allah ki sana Kur'an'ı öğretti, sana Kur'an'ı indirdi. Orada Ümmül Kitap'ta bütün gerçekler vardır. Allah'ın indirdiği ayetler hem muhkem ayetlerdir, gerçek anlamları açık, yerlerine oturmuş sağlam ayetlerdir, hem de müteşabih ayetlerdir. Müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka kimse bilemez diyor Allah Teala. Ama kötü niyetli olan insanlar bu müteşabih ayetleri kullanarak başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet verebilirler. Bunları kullanarak onları Allah'ın yolundan saptırmak istikametinde bir gayretleri olur. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rusuh sahipleri ise bu müteşabih ayetleri gördükleri zaman derler ki, bunlar muhakkak ki Allah'ın indindendir. Ama onlar da müteşabih ayetlerin sırrını çözemezler diyor Allah Teala ve sözünü şöyle bağlamış: İlla ulul
elvab. Ama lüplerin sahipleri, yani beş duyumuzla algılayamadığımız başka görüşlerin, başka işitmelerin, başka kalbi düşüncenin sahipleri, onun ötesinin sahipleri, herkesin sahip olduğu beş duyunun ötesindeki ilmin sahipleri, sadece onlar tezekkür edebilir diyor. Ulu'l-Elbab'ın ötesi var mı? Evet, Ulu'l-Elbab makamının ötesindekiler muhlislerdir. Onların irşadı tamamlanmıştır. Daha ötesi var mı? Evet var. Onlar da iradelerini Allah'a teslim ederek hakka tukatihi takvanın sahibi olanlar. Bir başka ifadeyle Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kendilerini irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olduktan başka tesbihin de sahibi olmuşlar. İradelerinin dışında daimi zikir onlara Allah-u Teala tarafından tesbih olarak da külli iradenin vasıtasıyla tesbih olarak da hediye edilmiş. Onlar bunun sahibi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala tarafından irşat makamına seçilenler, onlar sadece daimi zikrin sahibi değillerdir. Aynı zamanda iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ettikleri için kendi iradi yapılarıyla zikredemezler. İlahi irade onları zikrettirir mi? Hayır. O da bu işe karışmaz. Külli iradenin bu konuyla alakalı olan kesimi bu mevzuda devreye girer ve onlar daimi zikrin sahipleri iken daha öteye geçmişlerdir. Tesbihin sahibi olmuşlardır. İradeleri dışında külli iradenin bu konuyla alakalı olan kesimi onları devamlı bir zikir müessesesinin içinde tutar sevgili kardeşlerim. İşte onlar ehli zikrin üst kademeleridir. Onların üstünde Resuller vardır. Veli Resuller. Veli Resullerin de üstünde Nebi Resuller vardır. Her devirde eğer bir Nebi Resul hayattaysa, ki son Nebi Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O mutlaka huzur namazının imamlığını asaleten yapar. Onların olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığı veli resullerden devrin imamlığına tayin edilenlere vekaleten verilir. Şu anda da imamet müessesesi devam etmektedir. Vekaleten devam etmektedir. Ve o müessesenin sahibi olarak da Yüce Rabbimiz bizi bu büyük şerefe, kainatın en büyük şerefine layık görmüştür. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz bu şeref dolayısıyla. Bu sebeple gök katlarını her gün bütün o insanlara çıkartma yetkisi, o yetkiyi bu devirde Yüce Rabbimiz bize tevdi etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Ahdallahi. Allah'a verdiğimiz üç grup yeminlerden bahsediyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah'a misak verdiğiniz günü hatırlayın diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Siz de ona evet demiştiniz. Galip dediler ki, bela evet.

işittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah Teala. Bütün ruhlara Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin diyoruz. O da diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden misak istiyorum. Ey ruhlar,

Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar. Sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Ve diyoruz ki işittik. Allah Teala da diyor ki öyleyse itaat edin. Ve ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor, biz hayattayken Allah'a ulaşacağımıza, Allah'a teslim olacağımıza dair. Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, bütün hepimizin verdiği cevap, evet sen bizim Rabbimizsin cevabı. Madem ki ben sizin Rabbinizim diyor Allah Teala, öyleyse sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sizin Rabbiniz olduğuma göre bana bu yeminleri verin diyor. Ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz Allah'a yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İlahi irade yarattığı mahlukunun cüz'i iradesinden o iradenin de Allah'ın iradesine teslim olması konusunda misak istiyor. İşte Maide'ydi. Bütün bu yemin, misak ve ahdi muhtevasına alan bir ayet-i kerimedir. Ama konu orada bitmiyor. Çünkü bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizden de Allah-u Teala'nın ilahi iradesi misak almış. Orada da bitmiyor. Daha Allah'ın ahdi ve vasiyeti var. Onların da devreye girmesi lazım. Böylece kavramlar bir araya geldiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Allah'a verdiğimiz yeminler ruhumuzun, içimizin ve nefsimizin yeminleridir.

Allah Teala Ali İmran suresinde 67-68. ayetlerde kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diyor. Yeminler ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin yeminleri. Ahd de fizik vücudumuzun ahdi ama bir ahdimiz daha var sevgili kardeşlerim. O ahdimiz irademizin de misakini kaplayan ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminlere, misaklere, ahitlere daha yaklaşalım. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. İfa ederlerse ne yaparlar? Allah'ın ahdi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz midir? Hayır. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemizdir. Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimini ifade eder. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın ahdi açık bir şekilde yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi effu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. En'am 152.

Allah'ın ahdi misakimizin, irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleşmesiyle aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmemize emrediyor. Ama Allah Teala onunla kalmıyor. Daha sonra da diyor ki ve Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin hepsini birden ihtiva eder. Size bununla vasiyet etti ki diyor, böylece takva sahibi olasınız. Allah-u Teala'nın vasiyeti dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Öyleyse Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ifadesi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve böylece ifa ettikleri için misaklerini bozmazlar diyor. Yani misaklerini yerine getirmiş olurlar diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi de irademizin teslimi. Misak de, misakimiz de, irademizin misaki de irademizin teslimi. Misak ruhumuzun da teslimini içeriyor ama bu konu irademizin teslimiyle alakalı. Çünkü Allah'ın ahdiyle paralel olan şey irademizin teslimidir. Allah Teala da irademizin, ahdallah ile istediği şey Allah Teala'nın irademizin teslimidir. Ve bizler için de aynı şey söz konusudur. Fakat irademizin teslimi tek başına bir olgu değildir. İrademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Böylece misakimizi ve ahdimizi yerine getirmiş oluruz. 26. basamakta nefsimizi irade teslim et. Nefsimizi Allah'a teslim etmiş oluruz. Böylece nefsimizin de yemini gerçekleşir. Yemin, misak ve ahd gerçekleşti. Ancak ondan sonra irademiz Allah'a teslim olur ve irademizin misaki oluşur. İşte Allah-u Teala'nın ahdi bunların hepsini ifade ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini bozmazlar. Bizim misakimizle Allah'ın ahdi aynı şey. İkisi de bizimle alakalı ve bizim Allah'a teslimlerimizle alakalı. İşte Allah-u Teala'ya teslimimiz söz konusu. Bu teslimin muhtevasına baktığımız zaman dört tane teslim unsuru var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz.

Allah Teala Ali İmran suresinin 68. ayet-i kerimesinde biz insanlar için ahdini ifa ederler ifadesini kullanıyor. Bir insanın ahdi bütün yeminlerini kapsar. Bir insan Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirdiği zaman ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bu bapta bir kişinin ahdini yerine getirmesi, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi demektir. Ahd, irademizin de teslimini içerir. Ama ruhun, veçin, nefsin tesliminden sonraki tek başına iradenin teslimi anlamına gelmez. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslimin hepsi birden kül halinde bizim ahdimizi oluşturur. Allah'a verdiğimiz ahdde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek vardır. Halbuki irademizin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misakimiz sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi kapsar. Ama orada bir imkansızlık vardır. İrade tek başına teslim olamaz. İradenin teslimi için önce ruh teslim olacaktır. 22. basamak, sonra fizik beden teslim olacaktır. 25. basamak, sonra nefs teslim olacaktır. 26. basamak, en sonra irade teslim olacaktır. 28. basamağın 5. kademesi. Bunların hepsi birden bizim ahdimizdir. Hepsine birden, hepsinin bütün teslimlerin ard arda gerçekleşmesi ahdimizi oluşturur. Hem fizik vücudumuzun teslimi ahttır. Hem de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden teslimi, o da ahttır. Öyleyse bu Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın vasiyetine tekabül eder. Allah'ın vasiyeti de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya gelişimizi, ulaşmamızı ifade eder. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala hakka tukatihi, takvayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. Ve arkasından da diyor ki

Hepiniz için söz konusu olan şey, bunu gerçekleştirmektir. Bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi, o kişi için ahdini yerine getirmektir. Öyleyse ahde de irademizin teslimi var, misakte de irademizin teslimi var, ama misakimizdeki irade teslimi tek başına iradenin teslimi olmasına rağmen ahdimizin kapladığı alan, irade konusundaki ahdimizin kapladığı alan bütün teslimleri birden içeriyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz misaka gelince misakimiz iki cephede de geçerlidir. Demin bahsettiğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler dediği zaman irademizin Allah'a teslimi söz konusudur. Ama irademizin teslimi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmeyi ihata ettiği için, başka bir ifadeyle ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeden irademizi teslim etmek mümkün olmadığı için dolaylı olarak dört teslimi birden kaplıyor. Ama lügat manası tek başına irademizin teslimidir. O zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdiyle bizim misakimize, irademizin tesliminin aynı şey olduğunu söylüyor. Şimdi gelelim Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona اَنْ يُسَلَهُ ulaştırmayı yani ulaştırılmasını kelime kelime açıklamayı cümle haline getirirsek ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki misakimiz ruhumuzun misaki ve Allah'ın bir emrini ifade ediyor. Allah emir vermiş bütün insanlara ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız diyor Allah Teala. Size diyor bu emri verdim. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. İyi ama bu ayet-i kerimeden evvel onlar misaklarını bozmazlar ifadesi var. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek de misak. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, hem irademizin Allah'a verdiği yeminin adı misak. Diğer taraftan hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd, hem de Allah'a verdiğimiz ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini topluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümünü alırsak,
ve onlar misaklerini bozmazlar ifadesini alırsak, bir sonraki ayet-i kerimeyle Rad 21 ile birleştirirsek, onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesiyle karşı karşıyayız. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Bunun manası misak burada ruhumuzun misaki olarak geçer ve eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman da Allah'ın ahdine eşit olan irademizin misakıyla karşılaşırsınız. Bu Rad suresinin daha sonraki ayetlerine geçtiğimiz zaman Allah Teala konuyu genişleterek sonuca ulaşıyor. O insanlar için söz konusu olan nesnenin onlar kötü hesaptan korkarlar

ve yuhafune su'eni sab ve yahşevne rabbehum vellezine saberi iptigae veçe rabbehum diyor Allah Teala. Bunları söyledikten sonra kötü hesaptan korkan insanlar ve bu insanların misaklarını bozmadıkları ifade ediliyor. Kötü hesaptan korkan kişiler daha başlangıçtakilerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman misakları yerine getirilmiş oluyor. Ruhun Allah'a teslimi. Misakimiz. Ve onlar Allah'ın zatını talep ederler diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın zatını talep edenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını talep edenlerdir, isteyenlerdir. O zaman iki grup talep görüyoruz. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. O, Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesiyle alakalı. İki, Allah'ın zatını görmeyi dilemek. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Rasul

Misaki bütünü alıyor. Tek başına Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesini alırsak, burada sadece ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bu teslim, misakimiz ruhumuzun misaki. Böyle bir kişi Allah'ın zatını ulaşmak, o zata ulaşmak üzere talep edendir. O da Allah'ın zatını talep etmiştir. Allah'ın ahdini yerine getiren kişi de Allah'ın zatını talep etmiştir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını görmeyi talep eden kişidir. Nitekim Allah Teala ayetlerin devamında adın cennetlerinden bahsediyor. Bir kişinin adın cennetine girebilmesi için ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Hepsi üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Ahdallahi'yi ifa edin diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhu diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Enam 153'te. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Ona tabi olun. O sırat-ı müstakime tabi olun ki kimse sizi Allah'ın yolundan çıkartamasın. Kimse sizi Allah'ın yolundan men edemesin. Öyleyse oradaki sırat-ı müstakim Allah'ın ahdini yerine getirdiğimiz sırat-ı müstakim, yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmeliyiz ki ahdallahi'yi gerçekleştirelim. Ama bunların hepsini gerçekleştirdiğimiz zaman Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Nitekim Allah Teala Enam 153'ün sonunda diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir ki takva sahibi olasınız. Yani bir hakkın takvanın sahibi olasınız. Öyleyse başlangıçtaki Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'a teslim etmekle başlayan, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra o noktadan itibaren irademizin, sadece irademizin teslimini hedef alan bir müessese. Ama onların hepsi yerine getirildiği zaman, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman aslında Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bir hakkın takvanın sahibi oluyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76. ayet-i kerimesinde diyor ki bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini ifa ederse etteka ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. Burada 76. ayet-i kerimede Allah Teala ahdini ifa eden kişiden bahsediyor. Yani ruhunu, veçini ve nefsini değil, sadece ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini hepsini birden Allah'a teslim eden bir kişi bu. Dört teslimi de gerçekleştirmiş.

bir insan. Allah Teala burada Allah'ın ahdini ifa eden kişiden bahsettiği zaman bu yok. Kişinin kendi ahdini ifade ettiği zaman, gerçekleştirdiğini ifade ettiği zaman bu dördüncü faktöre bağlı, diğer üçünün ona bağlı olarak dördüncünün gerçekleşmesini ifade etmesi değil. Dördünü birden ele alması Allah-u Teala'nın ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi hepsi birlikte kişinin ahdini oluşturuyor. Yani Allah'ın vasiyetiyle eşdeğer bir husus. Dört teslim birden var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Geliyoruz 77. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah-u Teala orada, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini satarlar. Ve imanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi, iradenin teslimi ve yeminlerini satarlar, ruhlarının, veçlerinin, nefslerinin Allah'a verdiği yemin, mizak ve ahd. Eğer tek başına bu ayet-i kerimede yemin söz konusuysa, bu yemin kişinin sadece fizik vücudunun Allah'a verdiği yemindir. Ruhumuzun Allah'a verdiği şey misak, fizik vücudumuzun ahd, nefsimizinki yemin. Öyleyse yeminlerini burada aslında Allah-u Teala yeminlerini az bir bedel mukabilinde satanlar, yeminlerini yerine getirmeyenler, burada ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeyenler. İrademizin Allah'a teslimi bu yeminlerin muhtevası içine girmiyor. O, Allah'ın ahdindeki son hedef. Öyleyse ayetleri birleştirdiğimiz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala'nın Ra'd suresinin 23-24. Ayet-i kerimelerinde ifade ettiği وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ifadesinin ötesi, adın cennetlerine dayanan kesimi ihtiva ediyor olduğuna göre, mutlaka kişinin ruhunun mizakini, fizik vücudunun ahdini iradesinin Allah'a verdiği misaki muhtevasına alan bir müessese olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala çeşitli yemin gruplarını bir araya öyle bir usta şekilde yerleştirmiş ki ayetler arasında tam bir denge, tam bir tenasüp, birbirine uyum hali var.
Bu uyum halinin temel neticelerine baktığımız zaman mesele çok basit bir hüviyet alıyor. Allah-u Teala'nın ve onlar misaklerini yerine getirdiler ifadesiyle hem ruhun tesliminin misak olduğunu bir sonraki ayet-i kerimeyle bu kesime bağladığınız zaman anlıyorsunuz. Hem de iradenin teslimi olduğunu sadece Rad 20'yi açıkladığınız zaman anlıyorsunuz. Allah'ın zatını dilemenin ise Rad 20'ye göre açıklaması iradenin teslimi de içine alıyor. Allah'ın zatını irade edenler, murad edenlerden muradın ne olduğunu bir başka açıdan değerlendirirseniz, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle, yani onlar misaklerini bozmazlarla bir sonraki ayet-i kerimeyi bağladığınız zaman yeni bir olayla karşı karşıyasınız ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar ifadesi burada ruhun Allah'a teslimine kadar olan bölümü içeriyor. Öyleyse bu da Allah-u Teala'nın zatına ruhun ulaşmasıdır. Allah-u Teala'nın onlar Rablerinin veçhini talep edenlerdir ifadesi. Veçhine ulaşmak üzere talep edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Yani Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle 21. ayet-i kerimesini esas almış Allah Teala onu ifade ediyor. Gene Allah'ın zatını irade edenler, Allah'ın zatını dileyenler eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız o zaman farklı bir hüviyetle çıkıyor karşınıza. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek olarak değerlendiriliyor. Ama buradaki Allah-u Teala'nın vasiyetinden farklılık, burada Rad 20'de Allah-u Teala sadece iradenin teslimini esas almış ama diğerleri teslim edilmeden irade teslim edilemeyeceği cihetle konu gene bütünlenmiş oluyor. Çok karmaşık gibi görünen bu Kur'an bilmecesinin çözümü aslında görüyorsunuz ki o kadar karmaşık değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ayeti yazdırırsa böyle yazdırır. Ancak kültürünüz ayetlerin hepsinin ruhuna ulaşabildiği takdirde çözüme tam olarak ulaşırsınız. Hiçbir noktada bir aksaklık kalmadan konu tamamlanır. Allah-u Teala Allah'ın zatını görenleri, üçüncü kat Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenleri üçüncü kat cennetine alıyor. Ama Allah'ın zatını onu görmek isteyenleri yedinci kat cennetine alıyor, adın cennetlerine alıyor Allah'ın zatını görmek. Ancak selam makamının beşinci kademesinde Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle gerçekleşebilen bir olgudur. Orada iradenin de teslimi mutlak olarak zaruri bir faktör olarak devreye girer. O zaman onların gideceği yer adın cennetleridir. İradesini de Allah'a teslim eden herkes adın cennetine girer. Selam makamına ulaşan herkes adın cennetlerine giremez. Selam makamının beşinci kademesine ulaşıp da kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa veya kim iradesini de Allah'a teslim ederse sadece onlar irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilenlerdir. Onlar 7. kat cennetin, adlı cennetinin sahipleridir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyetiyle biz insanların yemin, misak ve ahdi ve sadece ahdi ve sadece misaki arasındaki ilişkiler bu statü içinde görüyorsunuz ki bütün bilmeceler böylece çözülüyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir yemin, misak, ahd, ahd ve misak isimli açıklamalar dizisi burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya bütün bunları bize öğrettiği için ve size öğretmemizi nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat Allah.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona, cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
siz muttali olanlar mısınız, onun halini yakinen bilenler misiniz dedi. O zaman onun haline muttali oldu ve böylece onu ateşin ortasında gördü. Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin dedi. Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. O Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine nedir bu sizin taptıklarınız demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim Aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir? İsmail Aleyhisselam,
Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, siz takva sahibi olmayacak mısınız demişti. Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyinde. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste. Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı?
Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkileri verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz Yüce ve Vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler
yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud aleyhisselamı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud aleyhisselamın yanına girdikleri zaman Davud aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum.
Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca "Onları bana geri getirin," dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. "Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın," dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp, eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem, ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem," dediler. "Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır," dediler. Ve cehennemdekiler, "Biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz?" dediler. "Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki,
Ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür.

üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan, onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla, halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar, diğerinin, başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O,
sine

Lerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da
böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizin

0: bir defa daha soruyorum.
1: Söz mü?
0: Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda.
1: Söz mü?
0: Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet. Ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah Teala ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse, şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi, mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz, kendinizi cehenneme başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah-u Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerine Allah-u Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın son peygamberine indirdiği, son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

Sırtımızda kimin üzerinde? Değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi ne cennet saadeti vardır ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz. Ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan İblis'e de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah-u Teala Nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri Resul meleklerdir. Ölüm melekleri Resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı Resul cinler de var. Ama Nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar Nebi'dir. Nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah-u Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O, hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını variste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah-u Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki, وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Diyor ki, üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun
ve Çin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bunu, bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece, öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler. Kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar
öğrendiklerini öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten. Profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanınsa cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah Teala sizi tağutun dostu olarak mütala ediyor ki realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhrucunhum minen nur ile zulmat diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğunu hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözle Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir.
Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir.

Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür, sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semi hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah-u Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar, sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah'a amin olun ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez.

sabırlı olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahların sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa, belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır. Mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr süresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âminus salâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bil sabr. Diyor ki Allah-u Teala, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Onlar

Hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi. Söyleyin kendi kendinize. Kendinize hesaba çekin. Unutmayın. Bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez. Bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alimlerinden gidin, öğrenin. Ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz.
Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı. Öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu, ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor. Ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluş ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak, neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Mutlu insan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Benden önceki konuşmacı hocalarımız Yakup Çiçek ve Doktor Yamamoto verdiği bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mutlu insan deyince aklıma ilk gelen şey Allah'ın çok sevdiği varlık. Allah Teala sonsuz bir mahlukat sistemini yaratmış. Makro aleme baktığımız zaman 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 tane alem, Fatiha suresinde hepimiz alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Bu alemlerin hepsi sakinleri itibariyle zahiri alemde insanlar, karşı zahiri alemde biz insanların nefsleri ölüler, gayb aleminde cinler, karşı gayb aleminde cinlerin nefsleri ve melekler ve şeytanlar olmak üzere bütün kainatı Allah rahmetiyle ve ilmiyle kaplamış durumda ve yoklukta olan bütün kainata her zerreye hükmeden Rabbimiz Allah her şeyi emrine verdiği insan mahlukunu muhatap alıyor ve insandan istediği bir tek şey var, mutlu olması. Yaratılış gayemize baktığımız zaman Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun, kul olsun diye yarattık. Kul olmakla mutlu olmak arasında bir ilişki var mı? %100. Mutlu olanlar Allah'ın kullarıdır. Dost olmakla mutluluk arasında bir ilişki var mı? Evet, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi kendisine dost olsun diye yaratmış. Dostlukla mutluluk arasında Yunus 62-63'te Allah-u Teala açıkça beyan ediyor. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَاسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bilin ki Allah'ın dostları velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar aminup takva sahip olmuşlardır ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Müjde demek aynı zamanda ifade edebileceğim şekilde mutluluk demektir. Yani dünyada da ahirette de insanlar için mutluluk var. Öyleyse en şerefli varlık olan insan uğruna Allah'ın kainatı yarattığı, yeryüzünün halifesi olarak tayin ettiği ve cinlere, meleklere verdiği ruh sebebiyle şimdi yarattığım bu insana Adem'e secde edin buyurduğu Allah'ın en üst seviyedeki emri, yani secdeye muhatap olan varlık. İşte bu kadar şerefli bir varlıktan Allah ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama mutlu olmasını istediği insanın yapısına baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala yaratılış itibariyle Hicr 26'da bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, Şems 7'de berzah alemini yaşayabilmemiz için bir nefs ve Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah Teala bizi mücehhez kılmış ve secdeye layık görmüş. Mutlulukla bu üçlü arasında bir ilişki var mı? Evet, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Slaytımıza bakacak olursak, hocalarımızın verdiği bilgi muhacesinde konuşuyorum. Neden huzursuz ve mutsuzuz? Çünkü bilgimiz yok.
Yani bizi mutluğa ulaştıracak o ilmin sahibi değiliz. İlim ibadetin imamıdır. Yakup hocamız çok güzel ifade etti. Vasıta emirleri bir bir devreye almak suretiyle bu vasıta emirlerin namaz, oruç vesairenin aslında mutluluğumuzun bir parçası olduğunu beyan etti. Ve biz bunları eğer yerine getirebilirsek mutlu olacağımızı ifade ettik ki gerçekten de öyle. Ama sadece bu vasıta emirler değil, ötesi de var Kur'an-ı Kerim'de. Ayetler çerçevesinde baktığımız zaman bu bilginin sahibi olmadığımız için başlangıçta hepimiz huzursuz ve mutsuzuz. Özellikle seçtiğim bir ayet var Nahl 78'de. Allah-u Teala buyuruyor ki, hiçbir şey bilmiyor halde sizi annenizin karnından çıkarttık, dünyaya getirdik. La te'alemune şeyin, bir şey bilmiyordunuz. Öyleyse başlangıçta ayetlerden gafil olan insanlarla karşı karşıyayız. Ayetleri bilmeyen insanların mutluluğu söz konusu değil. Çoğu insan mutlu olmak istiyor, mutluluğun peşinden koşuyor ve yanlış adreste arıyor. İnsanlar zengin olursa mutlu olurum. İnsanlar başarılı olursa mutlu olurum. İnsanlar çocuğum imtihanı kazanırsa mutlu olurum. Eşim bana itaat ederse mutlu olurum. Vesaire çeşitli kafalarda projeleri var. Bu insanların kendi zanları. Çevremizden de aklımızın tesir altına aldığı insanlar var. Yani akıl şeytanın tesirinde de kalabiliyor, çevrenin tesirinde de kalabiliyor ve Allah'ın tesirinde de kalabiliyor. Hangi halde acaba aklımızı kullanırsak mutlu olabiliriz? Burada karşımıza Kur'an-ı Kerim çıkıyor. 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. Her surenin başında özellikle kulağımıza küpe olabilecek bir hakikati Allah bize bildiriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak bunun yolu düşman olan şeytandan kaçıp Allah'a sığınmaktır. Evvela kesinlikle bunu bilelim. Her seferinde Allah bunu tekrar ediyor ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu görüyoruz. Ama iblisin de bizleri huzursuz ve mutsuz kılmak için bir faydasız ilmi insanlara enjekte ettiğini biz biliyoruz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Yetmez bir başka açıklaması, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a sığınmaktan, bunun yolu Allah'a ulaşmaktan, bunun yolu Allah'a kul olmaktan, Allah'a dost olmaktan geçiyor. Ama bir düşmanımız var. Başlangıç noktasında hepimiz onun hilelerine, onun tuzaklarına düşmemek için gerekli bilginin, ilmin sahibi değiliz. İşte Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde düşman olan iblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim ve onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onlar mutlu olamayacaklar. Ben buna mani olacağım. Biz insanlar da mutlu olmak istiyorsak İşte hocamızın ifade ettiği vasıtalardan bir tanesi namaz. Namaz bir mutluluğumuzun vasıtasıdır. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazın da mutluluğun en zirve noktasında bizi hedefe ulaştıran zikrin bir yardımcısı olduğunu ayet-i kerimede ifade ediyor. Ve her halükarda mutlu olmak istiyorsak istisnasız bunun yolu Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim'den geçtiğini görüyoruz. İlmin sahibi olmasak asla mutlu olamayız. Şimdi
Çok çok Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Hala akletmez misiniz? Bakalım beraberce bu akletmek ne nemenin bir şeydir? Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e la ta'budu şeytane. Ey Ademoğlu, şeytana kul olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Demek ki yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak ve kul olanların da sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu bize ifade ediyor. Ve namaz kılan herkes günde 40 kere ne diyor? Ya Rabbim beni sırat-ı müstakimine ulaştır. Beni sırat-ı müstakimine ulaştır. İşte kimler sırat-ı müstakime ulaşıyor? Akledenler, aklını kullanabilenler. Devamında Yasin 60-61 bir de 62'de de şöyle geçiyor. وَلَقَدَ اَذَلَّ مُنْكُمْ جِبِلًا كَس۪يرًا اَفَنَمْ تَكُنُوا تَعْقِلُونَ Ve şeytan çoğunuzu saptırdı, akletmediniz mi? Öyleyse iblis insanların çoğunu her devirde tuzağına düşürüyor. Neyle tuzağına düşünüyor? İşte bu içinde bulunduğumuz dünya hayatıyla. Çoğu insan bu dünya hayatına aldanıyor ve onunla mutlu olacağını sanıyor. Para, zenginlik, şan, şöhret, makam. Ama insanlık tarihi boyunca hiç kimse bu dünyevi unsurlarla mutlu olamamış, olamayacaktır. Yaratan Allah, insanın nasıl mutlu olacağını en iyi bilen O'dur. Ve bunun reçetesi olarak da kutsal kitaplar indirmiş. İşte elimizde mevcut olanlar var. Tevrat, İncil ve Kur'an. Aslıları itibariyle 7-4 teslim içeriyor. Bunu her devirde tatbik eden insanlar %100 mutlu olmuşlardır. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat'ta Hazreti Musa ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslim yaşadığını ve mutlu olduklarını Kur'an bize haber veriyor. İncil'i inceliyoruz. Hazreti İsa ona tabi olan havarilerin 7 Safa 4 teslimi yaşayarak mutlu olduklarını Kur'an bize ifade ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabenin de yine Allah'ın indirdiği reçete olan 7 Safa 4 teslimi hayatına tatbik ederek hepsinin mutlu olduklarını Kur'an ayetleri bize söylüyor. Öyleyse bir reçete var ki elimizde tatbik edildiği takdirde mutlaka ama mutlaka ama mutlaka yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkesi %100 mutlu ediyor. İstisnası yok. İster milattan önce, ister milattan sonra, ister an, ister ne deseniz deyin. Yani bizi şeytanın, düşmanı olan şeytanın pençesinden kurtaracak olan bizzat Allah'ın kudret elidir. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun yolu Rabbimizden geçer. Allah'a sığınmaktan geçer ve acaba iblis denen mahluk insanların baş düşmanı biz insanları nasıl mutsuz kılıyor? Mutsuzluk ne? Baktığımız zaman karşımıza nefsimiz çıkıyor. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur. Evet, 3 tane o eski slaytımızı gösterebilirsek. Hırs ve şehvet kısacası 19 tane afet. Bu 19 afete düşman olan şeytan %100 tesir ediyor. Gördüğünüz gibi. Ve eğer insanlar Mevlana'nın ifadesiyle nefs bir kurt, akıl bir kuzu, ruh bir iman çoban, eğer çoban olan iman zayıfsa daima kurt kuzuyu yer. Yani nefs aklı ikna eder. Devamlı olarak kişi şer işler, derecat kaybeder. Derecat kaybetmenin akabinde ruh nefsi azap eder. Huzursuz ve mutsuz. Bitiminden sonra Allah-u Teala fizik beden azap eder. Huzursuz ve mutsuz. Ve devamlı
bir sıkıntı içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi insan neden mutsuz? Başlangıç noktasında nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Nefsteki afetleri söyledim. Ruhta da bunların karşılıkları 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır vesaire. Şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanların hayallerinde tasavvur ettikleri ne kadar güzellik şey varsa hepsi ruh hasletlerinde var. Yani aslında kim ne güzel şeyi istiyorsa nereden istiyor? Ruhun talebi istikametinde arzuluyor. Ne kadar şu dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün insanlar için en çirkin, hiç kimsenin istemediği, devamlı insanı rahatsız eden, sıkıntılar çektiren ne kadar kötü şey varsa o da nefsimizden kaynaklanıyor. Öyleyse iki varlık birbirine zıt. Ruhun talebi Allah'ın talebidir, nefsin talebi şeytanın talebidir. Nefsin talebiyle ruhun talebi taban tabana zıt. Birisi devamlı iyiliği, diğeri de devamlı kötülüğü. Öyleyse bize iyiliği öğretenler de var, bize kötülüğü de öğretenler de var. Ve başlangıç noktasında hepimiz sıfır kodun altında hayata başlıyoruz. Yahut hocamızın ifade ettiği özellikle her meslekte mutlaka bir öğretici olması gerektiğini ifade ettiği gerçekten de öyle. Biz insanlar için de böyle sıfır kodun altından elimizden tutup Allah'ın emrettiği biçimde 7 sabah 4 teslim yaşattırarak kamil insan olmamızı sağlayan Kur'an'daki İslam'ın yaşanması tasavvuftur. Bir, her şeyin bir teorik bilgisi var. Kur'an'ın bütünü İslam'ın teorisini ifade ediyor. Ama bu teorinin hayata geçirilmesi tatbikatının adı tasavvuftur. İşte tasavvufu da baktığımız zaman bugün de, geçmişte de ve gelecekte de kim tasavvufun muhtevası olan 7 sabah 4 teslim yaşarsa %100 bilsin ki mutlaka ama mutlaka mutlu olacaktır. Bu dünyada cenneti yaşayacaktır. Ahirette de en üst seviyedeki cennetlerin içerisinde yer alacaktır. Çünkü dikkat edin, bütün bahsettiğim kutsal kitaplar Allah'ın sözüdür. Hocamızın ifade ettiği biz insanlar aciziz. Hiçbirimiz sözümüzde mutlak neticeyi hasıl edemeyiz. Mutlakiyet sadece Allah'a aittir. Onun elindedir. Ne kadar ona teslim olursak o kadar yardımını Rabbimizden alır ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nin 54. ayetlerimize çok manidar. Bir tek ayet bu bahsettiğim mutluluğun bütününü ifade ediyor. Allah kısaca diyor ki bana yönel, ulaşmayı dile. Allah diyor ki bana teslim ol. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar zahiri halinde yaşıyoruz. Beş duyu organıyla bir algılamaya sahibiz. Beynimiz bu yaratılan makro alemin kainatı içerisinde eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga büyüklüğü içerisinde algılayabildiğimiz sadece 5 milim. 11 milimden artı sonsuz yok. 6 milimden sıfıra kadar olan kısım yok. Sıfırdan eksi sonsuz dalgalar yok. Algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz sadece 5 milim. Acziyetimizi ifade etmek istiyorum ki bu 5 milim algılama kapasitesine sahip olan insan da en üstün, en şerefli varlık. Mesela en yakın görünen insanlara benzeyen maymunlar beyin itibariyle mukayese ettiğimiz zaman insan beyni gövdesine oranla maymun beyninin 5 katı. Biz insanlar da bu 5 duyu organıyla bir şeyleri algılayabiliyoruz. Ama Rabbimize, sahibimize bizi yoktan var eden, insan olarak hayata getiren, kainatı bize teslim eden ve bize teslim hedefini gösteren Rabbimiz sonsuzun sahibi. Evet, sonsuzun sahibi her zaman sizinle beraber. Neden o kadar emin konuşuyorum sonsuz sahibi? Çünkü Rabbimiz
ne zamanı kullanıyor, ne mekanı kullanıyor. Zaman da bir mahluktur, mekan da bir mahluktur. Biz insanlar da halk edilmişiz. Şu anda bu salonda ne kadar, sadece bu salonda değil, dünya üzerinde ne kadar insan varsa, ne kadar, sadece dünyada değil, başka hayatın var olduğu gezegenlerin hepsinde ne kadar insan varsa Allah hepsiyle beraber. Hepsini dinliyor, hepsinin kalbindekini biliyor, hepsinin talebini alıyor, hepsinin talebini değerlendiriyor ve en güzeliyle onları neticeye ulaştırıyor. Şimdi işte insanlar bilimi birazcık putlaştırmışlar. Yapay zeka diye belli bir noktaya gelmişler ve diyorlar ki o tamam artık. Bizden üstünü var mı? Biz her sualimizi yapay zeka ile sorarız, hedefine ulaştırırız. Bu tamamen bir acizlik ifadesi. Şu koskoca kainat milyarlarca seneden beri yaratılmış bir dengesizlik görebiliyor musunuz? Bir evi iki sene kullanmayın, içeri girerseniz bir daha girmek istemezsiniz. Doğal oksidasyon sebebiyle eşya çürüyor, paslanıyor vesaire. Ama Rabbimiz, sonsuzun yarattığın sahibi Rabbimiz, her şey bir denge içerisinde. Var mı günün birinde, ya bugüne kadar güneş doğudan doğuyordu ama artık denge bozuldu, batından batacak veya başka bir yerden. Mümkün değil. Allah'ı Kur'an ayetleriyle idrak ettikçe, tanıdıkça sadece hayran oluyorsunuz ve Allah'a insanı en yakın kılan şey secde hali yetmiyor size. Ötesi en büyük ibadet zikir. Zikir yaptığınız zaman da sizi tatmin etmiyor. Yani Rabbimizin bize bahşettiği bu sonsuz nimetler karşısında acaba nasıl Rabbimize hamd edeceğiz, nasıl şükredeceğiz diye insan acizini ifade ediyor ve her zaman, her noktada Rabbine hayran oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yol bu yaratılış itibariyle bir dilekten geçerip o kadar kolay, o kadar seviyor ki bizi. Biz insanlar da öyle değil mi? En sevdiğimiz çocuklarımız. Ne diyelim? Çocuk, anne ve baba çocuğuna konuşmayı öğretti. Hadi, hadi, iki seva. Tamam, sen her şeyi yaptın. En büyük hediyelerle onu eğlendir. Tıpkı bunun gibi Rabbimiz mutluluğa ulaşmak noktasında, hedefimize ulaşmamız noktasında yeter ki siz dileyin. Sizi hedefe ulaştıracak olan benim. Bana ulaşmayı dileyin ve gerisini bana bırakın. İşte Fatiha suresinde günde 40 kere sırat-ı müstakime ulaşmayı diliyoruz. O zaman sırat-ı müstakime ulaşmak ne menem bir şey. Baktığımız zaman gerçekten sırat-ı müstakim emr aleminde bir yol, melekût aleminde ve bu yol insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Şimdi kutsal kitapların muhtevasına baktığımız zaman hepsinde hidayet ve nur olduğu bildiriliyor. İşte Maide 44 hidayet ve nurdur Tevrat. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 Ahkâf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nur. O zaman Allah'ın bizler için dilediği mutluluğun hidayetle gerçekleşeceğini görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de nedir? Mutluluk. Biz hidayetle ancak mutlu olabiliriz. O zaman Kur'an'ı inceliyoruz. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Nefsin hidayeti, nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetlerden temizlenmesi. İradenin hidayeti de tamamıyla Rabbimize teslim etmemiz. Şimdi bu kısa konuşmamda ben sadece ruhun hidayetini dile getirmek istiyorum. Ve ruhun hidayeti bir dilektir. Sadece bizden istenen, şu an 8 milyar insan var. 8 milyar insan mutlu olmak istiyorsa tek bir şeyi dileyecekler kalplerinden. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bir sağlaması var. Ne demek istiyorum? Ulaşmayı dilediğiniz
Gerçekten dilden mi dilediniz, kalpten mi dilediniz? Dilden dilemek, kalpten dilemek ayrı şeyler mi? Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'de herkes namaz kılıyor ama iki çeşit namazdan bahsediyor. Maun suresinin 5 ve 6. ayetlerinde onların namazlarında sehv içindedirler. Mumin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde onlar namazlarında huşu içindedirler. İşte namazı huşu içinde kılmak var. Namazı sehv içinde kılmak var. Sehv içinde kılınan bir namazın Allah katında hiçbir değeri yok. Ama Allah Teala huşu sahiplerinden kabul edeceğini buyuruyor. Öyleyse tıpkı bunun gibi dilden dilemek var, kalpten dilemek var. Dilden dilerseniz Allah katında bir kıymeti yok. Bu konuda çok ayet var. Hücurat 14, Maide 41 ve benzeri diğer ayetler, Fetih 11. Bunlar dilden dileyenler, Allah'tan yardım alamayanlardır. Ama kalpten dileyenleri Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalpten dilemeniz halinde Allah mutlaka Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan şey bu dilektir. Bu dileği dilebilmemiz için Allah Teala bize yardımcılar göndermiş mi? Evet. İnsanlık tarihi boyunca hangi kavimde olursak olalım, hangi lisanı kullanırsak kullanalım, o lisanla Allah Teala bir Resulünü gönderiyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi, biz Resullerimizi kendi lisanıyla gönderiyoruz ki insanlara bu daveti ulaştırsınlar. Bütün kutsal kitaplar itibariyle hakikati Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 64. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Diyor ki Rabbimiz kul ya ehlil kitabî ey ehli kitap, te'alav ila kelimatin sevaen beynena ve beynekum. Bir kelimeye gelin, sizinle bizim aramıza müsavi olan, eşit olan bir kelimeye. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şey şirk koşmayalım. İşte bu Allah'tan başkasına kul olmamak, ona hiçbir şey ortak koşmamak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve Allah Teala bu istikamette Resullerini ard arda gönderiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu dileğin sahibi olmamız için de Allah Teala ayetler vaz etmiş. 7 tane ayet-i kerimede kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalete bırakıyor. İşte Yunus 7. Ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razı olanlar. Bunlar mutlu olabilirler mi? İmkansız. Ahirette gidecekler ya cehennem. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah biz onları nefslerin şaşkınlığı içinde bırakırız. Yunus 15. Ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 45. Ulaşmayı dilemeyenler. Furkan 20. Ulaşmayı dilemeyenler. Rum 8. Ulaşmayı inkar edenler. Secde 10 keza öyle. 7 ayet-i kerimede ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğini kişi inkar edince, talep etmeyince geride kalan nefs, fizik, beden, serbest irade ve akıl hayatı o kişi mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Ve bugün şu dünya üzerindeki bütün kavgalar nereden kaynaklanıyor derseniz işte bu ulaşmayı dilemeyenlerin birbiriyle olan kavgasıdır. Ulaşmayı dilemeyenlerin iç dünyasında nefse ruhun kavgası vardır. Ulaşmayı dilemeyen insanlar kendileri edinen insanlar arasında devamlı kavga halindedirler. Ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'ın emirlerini kabul etmiyorlar, yasaklarını çiğniyorlar ve ulaşmayı dilemeyenlerin uyduğu varlık şeytan. 7 ayeti kerimede Rabbimiz diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse bizi karşı karşıya getiren, bize kötülükleri öğreten şeytan. 7 ayet-i kerime şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de çok önemli, size açıklamak istiyorum. Nur 21. Allah Teala ey iman edenler şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri, yani bizi huzursuz ve mutsuz kılacak olan şeyleri emreder, kötü emreder. Ama sadece şeytan hayatımızda yok.
Rabbimizin Resulleri var, Rabbimizin yardımı var, onlar da var. Ve diyor ki Rabbimiz, Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezki edemez. O zaman suallerim var size, mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Daima Resulullah'ın hadisi var. Sizin soyunuza bakmaz, sizin malınıza bakmaz, çekmiş emanınıza bakmaz. Devamlı olarak insanla Allah arasındaki ilişkide Allah nereye bakıyor bizde? Kalbe bakıyor. Kalpteki niyet ve o niyete paralel işlediğimiz amele. Niyetimiz ne? Niyetimiz hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Namaz kılıyoruz hocam diyeceksiniz tabii ki. Günde 40 kere sırat-ı müstakim ulaşmayı diliyorum. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse elbette ben ruhumu hayattayken Allah'a ulaştırmak istiyorum. Ama iblis tuzak kuruyor. Özellikle Araf 16-17'yi söyledim. Ama Hicr 39'da da bize dünyayı güzel gösteriyor. Hazreti Ömer'in şu sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytana itaat eden? Ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir dünyayı meyleden? Ulaşmayı dilemeyen. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı, mutluluğun da anahtarı, Allah'a sevginin de yegane alemet-i farikası bir dilek. Bir kere daha sesleniyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca mutlu olanların hepsi bu anahtarla hedeflerine ulaşmışlar. Ulaşmayı dilemişler. Şimdi diyeceksiniz ki madem böyle hocalar bize öğretmiyor, sen de bunları söylüyorsun ayetlerde. Acaba Resulullah'ın bu konuda hadisi var mı? 7 tane hadiste Allah Resulü bu lika Allah'tan bahsediyor. Meşhur Cibril hadisini şu anda ekrana gelsin. Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne bir sual soruyor. قَالَ مَا الْاِمَانُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ İman nedir ey Allah'ın Resulü? Cevap, قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِ وَلِقَائِهِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَحْسِ Öyleyse lika Allah'ın başlı başına bir iman olduğunu ifade ediyor. Lika Allah yoksa iman yoktur. Lika Allah. Başka hadis var mı? Yüce Allah kulunu dünya hayatıyla kendi arasında, likası arasında serbest bıraktı. Kul olanlar neyi seçmişlerdir? Kim söyleyecek? Lika Allah'ı. Hadis-i şerif 3. Men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'ı likayı. Kim lika Allah'ı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Men kerihe lika Allah'ı kerihe Allah'ı likayı. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse, istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz lazım. Dilerseniz bu hadis-i şerif gelince men habbebe lika Allah'ısız lika Allah'ı seçtiniz, istediniz. Sizi kendisine ulaştıracak siz misiniz Allah mı? Allah. Habbebe Allahu likayı. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Bu iş ne kadar, neden bu kadar önemli? Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil. Şu an dünya üzerinde ne kadar huzursuz ve mutsuz insan varsa herkes dışındaki insanları suçluyor. Kimisi eşini, kimisi evladını, kimisi komşusunu, kimisi babasını, kimisi... Yani hep faturayı dışarıya kesiyorlar. Halbuki sualim var size. Şu an dünya üzerinde 8 milyar insan kim huzursuz ve mutsuzsa bunun sebebi nedir? Kimdir? İnsanın kendi nefsi. İnsanın kendi nefsi ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmemesi. Öyleyse bizi huzursuz mutsuz kılan dışımızdaki insanlar değil, bizi huzursuz ve mutsuz kılan içimizdeki nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve bu 19 afetin 19'una da şeytan tesir ediyor. Eğer nefs aklı ikna ederse o kişi hayatı boyunca mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatını devam ettirir. İşte al sana mutsuzluk üçgeni. Bir kenarı nefs, bir kenarı şeytan, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler.
Bunlar devamlı bizi azap içinde, huzursuzluk içerisinde, mutsuzluk içinde tutar. Ama eğer siz ruhunuzun talebine uyarsanız, ruhun talebi nedir? Ruh dünyayı istemiyor. Ruhun talebi nedir? Ruh cenneti de istemiyor. Ruh nereden gelmiş bize? Kim söyleyecek? Öyleyse Allah'tan gelen tekrar Allah ne istiyor emanetini? Kendisine geri istiyor. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلَى هَالِيَا Nisa 58. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ya hocam ruh bir emanet midir? Ne diyorsunuz? Ruh emanet midir? Evet. İşte bu emaneti Allah-u Teala geri istiyor ve bir dileğinize bağlamış. Kalben ulaşmayı dilemenize bağlamış. Dilediğiniz an bu talebi Allah kalbinize gördüğü an kesinlikle Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Bugün İslam alemi İslam'ın 5 şartına kendisini bağlamış durumda. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle ne yapamaz? Kim söyleyecek? Cennete giremez. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartı da hepsi amel. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizi birinci kat cennete ulaştıran bizim amelimiz değil. Allah'ın rahmeti. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama nereye gidecekler? Cehenneme. Sebep? Amelleri boşa gittiği için. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler. Ama gidecekler yer neresi? Cennet. Cennetlik amel işleyip de cehenneme gitmesinin arkasında ulaşmayı dilememeleri ve amellerin boşa gitmesi vardır. Cehennemlik amel işleyip de cennete gitmemizin arkasında ulaşmayı dilemeleri ve günahların örtülmesi var. Ayetler net olarak bize ispat ediyor. Şu anda o zaman bunları dinleyen siz sevgili kardeşlerim, iman ediyor musunuz? 8 milyar insan Allah'a ulaşmayı dilerse hepsi cennetlik olur mu? Evet. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İşte onun için Allah Resulü yesiru ve la tuhassiru beşiru ve la tunafiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyin, nefret ettirmeyiniz. Yunus ne diyor? Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Din o kadar kolay ki tarifi gayrimümkünsüz. Ve şu dünyaya gelen bay ve bayan herkes için dinden daha üst seviyede bir nimet yok. Ve bu dünya hayatına gelen herkes için onların aradığı şey mutluluk dinin içerisinde ve sadece Allah'la kişi mutlu olabilir. Çok enteresan zahitliği tarif eden insanlar var. Zahitlik kişinin dünya hayatında sahip olduğu şeyle değil, Allah'ın sahip olduklarıyla sevinmektir. Allah'a deyin bakalım. Şimdi Allah dediğiniz an Allah size bir şeyler gönderiyor. Ne gönderiyor? Rahmet gönderiyor, fazıl gönderiyor, selavat gönderiyor. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsanız neyle mutlu olacaksınız? Bunlarla. Rahmetle mutlu olacaksınız, fazılla mutlu olacaksınız, selavatla mutlu olacaksınız. İşte iblis buna mani olmak istiyor. Allah demenizi istemiyor iblis. İşte Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesi. İstevkaza aleyhimü şeytan fensâhum zikrillah. Şeytan onları kuşattı. Neyi unutturdu onlara? Allah'ın zikrini. Allah'ın zikrini şeytanın unutturduğu kişiler kimlerdir? Hüzbü şeytan, şeytanın taraftarları. Kim zikri terk ederse Allah ne yapıyor ona? Şeytanı musallat ediyor. Hangi ayet? Zuhruf 36. Men yakşu an zikrihanmanin nukayittav şeytane. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar kolay ki bir dilek. Bir kere daha sesleniyorum. Birinci kat cennetin sahibi olmak istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şimdi sağlaması var. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet sağlaması bu. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. İçinizden Allah'ın zikri gelmiyorsa, zikir hoşunuza gitmiyorsa, zikri sevmiyorsanız, siz dilden dilediniz, kalpten dilemediniz. Kalpten dileyenlerin zikri sevmemesi mümkün değil. İşte bir bedevi gelmiş Allah Resulü'ne demiş ki ben cennete gitmek istiyorum.
Namaz kılıyor musun? Hayır. Oruç tutmuyorsun? Hayır. Zekat veriyor musun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. E sen ne yaparsın? Bebeği bedevi demişti. Ben demiş seni çok seviyorum. Demiş herkes sevdiğiyle haşlanır. Öyleyse sevgi tek başına bir kurtuluş senedi. Allah'ı zikretmek sevgi midir, nedir? Ne diyorsunuz? Evet, Allah'ı zikretmek

ve ona teslim olmamız da mümkündür. Çünkü din İslam'dır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Şimdi hepimiz olayları yaşıyoruz. Mesela şu anda hepimiz bu salondayız. Kardeşlerimiz hazırlamışlar. Allah'ın huzurunda hepsine teşekkür ediyoruz. Ecirleri daim olsun, gayretleri daim olsun diyoruz. Böyle bir olay yaşıyorsunuz. Ben şu anda konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Bu bir olaydır. Ama olayların da değerlendirmemiz söz konusu. Belki birileri burada şu anda bizim konuşmamızdan rahatsız olabilir. Değerlendirir, ya sen beni bunun için mi buraya çağırdın? Bak şimdi zamanımı şuna bu şekilde düşünebilir. Tamam, onun düşüncesi böyle. Bir de birisi de hakikaten mutluluğu arayan birisi ve gelmiş yeni bilgiler öğreniyor, ulaşma dileği. Bu kadar basit bir dilekle ben cennete gideceğimi kim dilemez ki, kim istemez ki diyebilir. Dolayısıyla insanların değerlendirmeleri farklı. Yanlış değerlendirilenler var, doğru değerlendirilenler var. Yanlış değerlendirilenleri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle onların zanda bulunarak Allah'a ulaşmayı dilemediklerini söylüyor. Çünkü eğer davete icabet etmezlerse Allah Rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmediği zaman o kişinin gözünü açmaz. O kişinin kulağını açmaz. O kişinin kalbini açmaz. Yaşıyor, nasıl diyorsun açmaz? Sevgili kardeşlerim, gözlerin görebilir ama görme işlemi zihinde gerçekleşiyor. Kulakların sesleri alabilir ama işitme olayı beyinde gerçekleşiyor. Kalbiniz ekinet varsa idrak edemez. İşte bütün bunların faal hale getirilebilmesi neye bağlı? Sizin bir dileğinize bağlı ki o dileğin sahibi olduğunuz an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Şimdi beraberce bakalım insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında Bakara 216'da olaylar var. Biz insanlar olayları yanlış değerlendirebiliyor muyuz? Evet. Bir hırsız başkasının malını çalıyor, seviniyor. Ama derecat kaybediyor. Öbürü de mal sahibi üzülüyor ama derecat kazanıyor. Allah'a göre önemli olan derecat kazanmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah ölçüyü koymuş. En'am 132'de وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مَا عَمِلُوا. Hayatınızın 24 saatin 24 saniyesinde de bir şeyler yapıyorsunuz. Ya derecat kazanıyorsunuz ya derecat kaybediyorsunuz. Ölüme kadar ki olan olaylarda kaybettiğiniz dereceler kazandığınız dereceden fazlaysa cehennem. Ölüme kadar yaptığınız bütün olaylarda kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceden fazlaysa gideceğiniz yer neresi? Cennet. Ama Allah Teala bir başka hükmü daha devreye koyuyor. Diyor ki istediğiniz kadar cennetlik amel işleyin. Sizinle cennet arasında bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü devreye girer. Kitap ne? Kur'an-ı Kerim. İşte bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse siz sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olmasını istiyorsanız yolunuz nereden geçmesi lazım? Kur'an'dan geçmesi lazım. Kur'an'a giriş yoksa, ulaşmayı kalben dilemiyorsanız ne yaparsanız yapın amelleriniz boşa gidiyor. Hangi ayet? Kehf 105. Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amaluhum. Ameller boşa gidiyor. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz günahınız kainat kadar olsun. Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Allah günahlarınızı örter ve sizi mutlaka birinci kat cennete alır. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Bu birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için mutlaka bir üstaza gerek var mıdır? Bir mürşide gerek var mıdır? Bir kamil insana gerek var mıdır? Evet, kesinlikle gerek vardır. Nitekim Ali İmran 31'de söylemiştim. İn kuntum tuhibunallaha. Allah diyor ki eğer beni seviyorsanız fetebiuni.
bana tabi olun.

0: Öyleyse Allah sevgisinden sonra bizim gerçekten sevgimizin kalpten olup olmadığının alameti farikası sağlaması nedir? Tabiyet. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediniz, engelleri kalktırdı Allah-u Teala ve Tekabun 11'e göre hidayetle kalbinize ulaştı Allah-u Teala Rahim esmasıyla. Kalbinizi kendisine çevirdi. Kafotuç Enam 25'e göre göğsünüzden kalbinden nur ulaştı ve sonuçta 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. Mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ibadetlerin sultanı zikre başlıyorsunuz. Diğer bütün İslam'ın 5 şartını hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Hiç unutmayın. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Ne olacak, ne olmuştur. İşte hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla derecesini yükselten, altın ve gümüş infaktan daha kıymetli, şehit olmaktan daha müteber bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir diyorum. Ve dikkat edin, mutluluğumuzun anahtarı nedir? Allah'ı zikretmektir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar Allah'ı zikrediyorsanız mutlunuz o kadar. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse mutlunuz Allah'tan geçer, Allah'ın zikrinden geçer. Ama Allah'ın zikrinin sizi o mutluluğa ulaştırabilmesi için bir hazırlık devresini geçmeniz lazım. İşte bu hazırlık devresi 7 Furkan 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor ve onun için ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkesiyle cennete girerler. Nefs tezkesinin başlayabilmesi için mutlaka mürşide ne yapmanız lazım? Tabi olmanız lazım. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölür. Öyleyse hepimiz üstazımızı, şeyhimizi, mürşidimizi aramakla mükellefiz. Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُوا بِسَّبْرِ وَسَّلَاتِ Mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan kalbimize iman yazılmaz. Mürşide ulaşmadan günahlarımız sevaba çevirmez. Mürşide ulaşmadan yedi nimetin yedisine de sahip olamayız. Ulaşabilmemiz için ne lazım? Mutlaka ulaşmayı dilemek. 12 tane insanla Allah-u Teala bize mürşidi gösteriyor ve derhal ona tabi olduğumuz zaman bir mürşit önünde tövbe etmek var, bir de kendi kendimize tövbe etmemiz var. İkisinin mukayesesini sizlere sunmak istiyorum. Bir kişi üstazın önünde tövbe ederse alacağı ikramlar nedir? Kendi başına tövbe ederse Allah'tan alacağı nedir? O mukayeseyi bir slide'da yapıyoruz. Mürşit önünde yapılan tövbe ile kişinin kendi kendine tövbesinde. Mürşidine yapılan tövbede devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Kendi kendine tövbe ettiğin zaman bir şey olmaz. Devrin imamın ruhu gelmez. Mürşidine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Furkan 70. Kendi kendine yaptığınız tövbede günahlar sevaba çevrilmez. Mürşidine yapılan tövbede kalbe iman yazılır. Kendi kendine yaptığınız tövbede yazılmaz. Ayetleri de gösteriyoruz. Mürşidine yapılan tövbelere vücuttan alıp sırat-ı müstakim ulaşır. Kendi kendine yaptığınız tövbeler o vücuttan ayrılmaz. Mürşidine yapılan tövbede zikretmeye başladığın zaman iki çift nur gelir. Kendi kendine yaptığınız tövbede nur gelmez. Bire 700 kazanmaya başlarsınız. Bire 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Yani kendi kendine yaptığınız tövbede Rahman esmasının bir gereğidir. Bire 10 kazanırsınız. Ama Rahim esmasının gereği 7 nimeti Allah'tan alamazsınız. 7 kalp şartının sahibi de olamazsınız. Ve bugün dikkat edin, camilerimiz dolup taşıyor. Hedef ne? Hedef insanların birbiriyle dost olması, kardeş olması, yardımlaşması. Resulullah'ın iman, Müslüman tarifi nedir? El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yediği. Müslüman nedir? Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Şu anda bu hadis-i şerif gereğince biz İslam alemini böyle söyleyebilir miyiz? Çünkü Neden söyleyemiyoruz? Nefs ses kesiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözü nefsini tezke eden Müslümanlar için söylemiş. Şimdi hadise bakalım. Bir insan nüfuzcana İslam yazılı ben Müslümanım diyor. Bir de Allah Resulü'nün Müslüman tarifine bakalım. Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi ben de size emrediyorum. Birinci emir size dinlemeyi emrediyorum. Hadis-i şerif gelsin. İkinci emir size itaati emrediyorum. Üçüncü emir size cihadı emrediyorum. Dördüncü emir size hicreti emrediyorum. Beşinci emir size cemaat olmayı emrediyorum. 5 şeyi Allah Peygamber Efendimiz'e emretmiş, o da bize emrediyor. Ve cemaatin dinin esası olduğunu ifade ediyor. Ve kim cemaatten ayrılsa İslam bağını boynundan çıkartmıştır diyor. Ve dikkat edin, sahabeden bir tanesi ya Resulullah bu kişi namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet diyor. Çünkü siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, Allah size müminler, Allah size Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Şimdi sevgili kardeşlerim, kimdir Müslüman? Müslüman, dinleyen, mürşidini dinleyen Müslüman, emrine itaat eden Müslüman, nefs-i cihadı yapan Müslüman, ruhunu hicretle Allah'a ulaştıran Müslüman, cemaatin içinde yer alan kişi. Kul da aynı şekilde öyle. Ama sadece dilden bu sözler söyleniyor ve bu dilin getirdiği mana, yaşam noktasında kimsenin bir ilgisi yok. Sabahtan akşama kadar İranilerin sözüyle ifade edeyim. İraniler diyorlar ki geldik, toplandık, konuştuk ve dağıldık. Amaçsız bir şey. Halbuki ne olması lazım? Bu ayetlerin hülasasında mana itibariyle bizden ne istiyor? Biz onu kalbimize nakşedebildik mi? Mesela sualim var size. Dost dost diyoruz. Kimdir Allah'ın dostları? Resulullah tarif etmiş. Hamale-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. İşte hadis-i şerif. Kur'an taşıyıcıları. O Kur'an taşıyıcılarına dost olanlar Allah'ın dostu. O Kur'an taşıyıcılarına düşman olanlar Allah'ın düşmanı. Allah Resulü söylemiş. O zaman eğer Allah Resulü söylemişse bu konuda bizim kendi kendimizi analiz, kriteriz etmemiz gerekmez mi? Ya ben Allah'ın dostu muyum? Allah bana dost olmayı emrediyor. Ben Allah'ın dostu muyum? Allah'a dost olmak için ne lazım? Allah'ın dostuna dost olmak lazım. O zaman Allah'ın dostunu arayacaksınız. Allah'ın dostunu bulan arayan kişidir. Allah'ın dostunu bulamayan da aramayan kişidir. Aramak istiyor musunuz? Evet. Şimdi aradığınızı ve tövbe ettiğinizi kabul ediyorum. O üstazın, o mürşidin size emrettiği şey, diğerlerini zaten yapacaksınız. Emrettiği şey zikir, zikir, zikir. 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen nurlar, fazıllar %7 artarak devam eder. Nefsi emmarede %7, 15 bin zikir. Nefsi levamede %7, 17 bin zikir. Nefsi mülhemede 19 bin zikir. Dikkat edin. Zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen iki çift nur göğsüne gelir. Açılan yolu takip ederek nefsin manevi kalbine infak eder. Gelen nurlar kalbe yerleşir. 21 bin zikir. Nefsi mutmaine. Dördüncü kat. Nefsi mutmaine demek ne demek? Kişinin doyuma ulaşması, mutlu olması manasına geliyor. Öyleyse insanı doyuran şey ne? İnsanı doyuran şey dünya zenginliği, şan, şöhret değil, makam değil. İnsanı doyuran, mutmain kılan, mutluluğa ulaştıran Allah'ın zikridir ve kalbe inen nurdur. %30 nura ulaştığınız an nefsinizin en büyük afeti olan hırs afetini kontrol altına almış olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse evvel emirde biz cennete gitmek istiyorsak, ne yapmamız lazım mutlu olmak istiyorsak? Hırs afetini, bu hırs afeti dünyada neye sahip olursanız olun yeterli görmeyen bir anlayışı bize empoze ediyor. Ama siz o %30'luk nura ulaştığınız zaman, mutmainne kademesine ulaştığınız zaman hırs afetini kontrol altına alıyor Allah-u Teala. Ve mutmain olan kişi diyor ki ya Rabbim bana neyi verirsen en güzeli odur. İyi ki daha fazlasını vermedin, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin isyan ederdim. Ve kişi böylece mutmainne kademesine geliyor. Bitiyor mu burada? Hayır. 23 bin zikirle nefs-i raziye geliyor. 25 bin zikirle nefs-i marziye ve 33 bin zikirle, 25 bin zikirle nefs-i marziye ve 33 bin zikirle nefs-i tezkiye. Şimdi dikkat edin. Ulaşması gereken vücudumuz, ruhumuz da Allah'ın zatından üfürülmüştü. Ve halk arasında şöyle bir söz var. Haydan geldik, öyle değil mi? Ruhumuz bize nereden verildi? Allah'tan. Nereye gidiyoruz haydan geldiysek? Huya gidiyoruz. Ruhumuz nefs tezkiyesiyle huya ulaştı mı? Ulaştı, Allah'ın zatına ulaştı. 7 tane gök katı geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Fatır 18. Ne diyor Rabbimiz? Men tezekka fennemâ yezekâ li nefsî. Kim tezkiye olursa ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayan Rabbimiz ama nefsimizin manevi kalbinde %51 nurla bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Bizi mutsuzluktan kurtaran da Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin manevi kalbi %100 karanlıktan %51 nura ulaşınca ne kadar mutluyuz, kim söyleyecek? %51. %51'lik durumla bir slaytımız var. Mutluluk insanın iç dünyasında nefsle ruhun kavgasının bitmesidir. Mutluluk insanın dış dünyasında insanın başka insanlarla kavgasının sona ermesidir. Mutluluk Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Bu slaytımızı da gösterirsek ve böylece konuşmamızı sonlandıran daha fazla vaktinizi almamak istiyorum. Mutluluğun 3 şartı. Birinci şart 3 alemde. İç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah'la olan ilişkilerimizde. Kesin bir mutluluğa ulaşmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. Ve mutluluğun ikinci şartı daimi olması. Yani kısa mutlulukla zevkleri karıştırmamak lazım. Bir zevki yaşarsınız biter ama mutluluk öyle değil, daimi bir olaydır. Ve mutluluğun üçüncü şartı da üç alemde. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası. Değişen ne? Değişen ruh mudur yoksa nefsimiz mi? Nefs. Bize Allah-u Teala nefsi vermiş. Ben nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyorum. Tasfiye noktasında ihlasa ulaşıyoruz. Ve böylece nefsle ruh arasında kavga bitiyor. Dış insanlarla olan kavgamızı sona erdiriyoruz. Eğer nefsimizin manevi kalbinde afetler yoksa, özellikle kavga eden seslere, taraflara sesleniyorum. Karı koca, aile reisi bay kardeşimiz, nefsi ihlasta, eşi de nefsi emmarede. Kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Olmaz, çünkü o kişinin diğeriyle kavga edebilmesi için afetlerin var olması lazım. Afetler yok. Afetler yok, kavga yok. Diyelim ki bey nefsi emmarede, hanım ihlasta. Afetleri kalbinden temizlemiş. Yine kavga olabilir mi? Olmaz. Kavganın var olabilmesi için her iki tarafın ne olması lazım? Nefsleri karşı karşıya geliyor. Onun için muhterem Efendimiz ne diyor? Eğer bir yerde kavga varsa tek taraflı değil. Çift taraflı. Birisinin hatası %1, diğerinin %99. Hiç önemli değil ama her ikisinde kavga eden tarafların hangi bedenleri kavga halinde? Onları kullanan kim? İşte sevgili kardeşlerim, biz de kavga eden taraflara diyoruz ki kavga etmeyin, mutluluğu yaşayın. Kavga etmek istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet, zikredeceksiniz. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Bitiminden sonra nefsi var, tekrar saldıracak. Tamam, o sırada da kesinlikle onun size karşı yaptığı hataları ne yapacaksınız? Affedeceksiniz. Bakın, Allah Kur'an-ı Kerim'de bize kimi örnek gösteriyor? Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz. Hangi ayet? Ahzab 21. Ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde ne var? Güzel bir örnek var. O bizim için örnek. O örneği Allah neyi emrediyor? Araf 199. Huzul avfe وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَنَتْ اَنَا الْجَالِينَ Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse o örnekse, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra gerçekten başkalarıyla olan kavgamızı bitirmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Bir, zikredeceğiz. İki, affedeceğiz. Üç, ne yapacağız? Üç, bitiminden sonra onların da bu hatadan onları kurtarmak için ne yapacağız? Tebliğ edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Allah Resulü diyor ki, benim sözlerim şeriat, fiillerim tarikat, davranışlarım marifet ve hakikat de benim sırlarım diyor. Bunların hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'de özetlemiş. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın Resulü'nü örnek alırsanız, bunlar sizden uzakta değil. En üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu. Layık olursanız bir bir bunu Allah'tan alırsınız. Hepinizin bütün bu güzel mükafatlara ulaşmanızı, şu dünyayı cennet içinde geçirmenizi, diğer insanlarla olan kavgayı tamamen sonlandırıp, herkese dost olmanızı, herkesi sevmenizi, sevdirerek de mutlu olmanızı Rabbimizden, Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Üniversitesi'nin bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Nehl suresinin 14. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cehadu biha ve stey kanet ha enfu suhum zulmen ve uluvva fenzur keyfe kâne akibetül mufsidin ve cehadu bile bile bilerek inkar ettiler. Biha onu ve steykanet ha yani ve İsteykanet ha. Onu yakin olarak bildiler, inandılar. Enfüsühüm kendileri, nefsleri zulmen, zulmederek ve uluven ve büyüklenerek, büyüklük taslayarak. Fenzur fe unzur. O zaman öyleyse bak, keyfe nasıl kâne oldu, akıbetü, akıbetler, sonlar.

onu yakin yani kesin olarak bildikleri yani inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin yani fesat çıkaranların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Allah Teala burada Hazreti Musa'nın o mucizeleri göstermesine rağmen bunların mucize olduğunu bile bile inkar ettiklerini burada ifade ediyor. Asasının ejderha oluşu, koynundan elini çıkardığı elinin bembeyaz nura dönüşmesi, bunların doğru olduğunu, Rabbani olduğunu bilmelerine rağmen bile bile inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bu hep böyle olmuştur bu konular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde ayı ikiye böl, o zaman biz sana tabi oluruz diyenlere söylediği söz, ben ayı ikiye bölemem, ben de sizin gibi bir insanım. Ama Rabbime dua ederim, talep ederim ondan. Eğer Allah Teala uygun görür de onu yaparsa, ayı ikiye bölerse, gerçekten sizler bana tabi olacak mısınız? Diyor. Onlar da diyor ki evet, o zaman tabi olacağız. Ve Allah Teala kabul ediyor talebini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ayı ikiye bölüyor. Ama bunun üzerine onlar diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. İşte Hazreti İsa da aynı şeyi, Hazreti İsa için de aynı şey söyleniyor. Ve Nem suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davude ve Süleymane ilma ve kalal hamdu lillahillezi ve fadda lena ala kesirin min ibadihil mu'minin. Velekat ve andolsun atayna, biz verdik Davud'e, Davud aleyhisselam ve Süleyman'e, ve Süleyman aleyhisselam ilmen, ilim. Ve kala, ve ikisi dediler. Elhamdü hamd lillahillezi li Allahi ellezi li a, yani Allah'ın a'sı, sondaki a'sı. Allahi Allah, ellezi ki o. Lillahillezi, üç kelimeden oluşuyor. Li Allahi ellezi. Allah'a, li Allahi Allah'a, ellezi ki o. Faddaleyna, bizi üstün kıldı. Faddaleyna, bizi üstün kıldı. Ala kesirin, çoğuna, min ibadihi, kullarından. El müminin, mümin olanlar. Ve andolsun ki Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Ve onlar mümin kullarının çoğundan
bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve onlar mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Allah Teala onlara verdiği ilim de onları üstün kılmış. Gene bu surede, daha evvelki ayetlerde Hazreti Süleyman'ın ordusundan bahsediyor Allah Teala. İnsanlardan ve cinlerden müteşekkil bir ordu. Şeytanları da kullandığını Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti Süleyman'ın şeytanları da cinleri de emrinde kullandığını söylüyor. Yani şeytanların cinlerden farklı bir kabile olduğunu ifade ediyor Allah Teala böylece. Ama biliyoruz ki cinler de şeytanlar da dumansız ateşten, yani enerjiden yaratıldı. Hem Davud Aleyhisselam'ın hem Süleyman Aleyhisselam'ın ilme sahip oldukları Kur'an-ı Kerim'de böylece ifade buyuruluyor. Ve Nem Suresi'nin 16. ayet kelimesi ve varise Süleyman'ı Davud'e ve gale ya ey yuhen nasu ullimna menti kat tayri ve utina min kulli şeyin inne haza le huvel fadlul mubin. Ve varise, ve varis oldu, mirasçı oldu Süleyman'ı, Süleyman Aleyhisselam, Davud'e, Davud Aleyhisselam'a ve kale ve dedi, ya eyyuha, ey ennasu insanlar, ullimna bize öğretildi, mentika, nutuk, dil, lisan, ettayre, kuşlar, bize kuşların lisanı. Ve utina ve bize verildi, min kulli şey, her şeyden, inne muhakkak, haza bu, lehü ve muhakkak ki o, el fazlu, fazl, üstünlük, el mübinu, apaçık. Allah Teala iki peygamberine de fazl vermiş, üstünlük vermiş. Ve şöyle oluyor muhteva. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'a varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazldır dediler.

Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut. Davut, Hazreti Süleyman'ın babası. Hazreti Davut Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam'a varis oldu. Onun mirasçısı oldu. Yani ondaki şeyler Hazreti Süleyman'a kaldı. Ve kuş dili öğretiliyor Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da. Yani kuşlarla, insanlarla konuştukları gibi kuşlarla da konuşuyorlar. Ayrıca bize her şeyden verildi diyorlar. Demek ki Allah Teala onun dışında birçok ilmi daha öğretmiş. Her ilmi öğretmiş Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da.

ve her şeyden verildiğini Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede anlatıyor. 17. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve huşire li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve tayrı fehüm yuzeûn. Ve huşire haşredildi, toplandı. Li Süleymane, Süleyman için, Süleyman Aleyhisselam için, cunudühü, onun orduları, minden, el cinni cinlerden, el cinler ve el insi ve insanlar ve ettayrı ve kuşlar. Ve böylece bundan sonra hüm onlar yüzeyûn, yüzeyûne düzenlendi. Ve Süleyman Aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Hazreti Süleyman insanlara da hükmetti ordular olarak, cinlere de hükmetti ve kuşlara da hükmetti. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davud'tan sonra kuş dilinin o da sahibi olarak hayatını sürdürdü. Cinleri de rahatlıkla görebiliyordu ve onlara emrini yaptırabiliyordu. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Hazreti Süleyman'ın şeytanlara da derin sulardan bir şeylerin çıkarılması konusunda vazife dağıttığını, onların da bu emri yerine getirdiklerini ifade ediyor. Öyleyse bu zamanların, bu zamanda yaşayan insanlara garip gelen bir husus, Hazreti Süleyman'ın orduları vardı, cinlerden ordular, insanlardan ordular ya da dinlerden bir ordu, insanlardan bir ordu, kuşlardan da bir ordu. Hazreti Süleyman hepsine hükmediyordu. Ve 18. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza etev ala va din nemli. Kalet memletün ya ey yuhen nemlut hulu mesakine kum la yahti mennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun. Hatta sonunda olunca, iza olduğu zaman, etev geldiler ala vadin nemli, karınca vadisine. Kalet dedi nemletün bir karınca, ya eyyuha ey en nemli karıncalar topluluğu, bu türlü girin mesakinehum, meskenleriniz, yuvalarınız,
La yehtemennekum, sakın sizi la yehtemennekum, sakın sizi ezmesin. Süleyman Aleyhisselam ve cünüdühü ve onun orduları, ehüm ve onlar la yeşurun, farkında olmazlar. Karıncaların konuşmalarını veriyor Allah Teala. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz." Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her hayvan topluluğunun mutlaka bir reisi vardır diyor. Bir başkanı vardır diyor. Onlar da sizin gibi cemaat halinde yaşarlar diyor. Yani karıncalar da başka hayvanlar da hepsi topluluk halinde yaşarlar. Ve toplum şuuruna en çok sahip olan iki hayvandan bir tanesi karıncalardır, bir tanesi de arılardır. Kendi aralarında bir koloni oluştururlar. Ve her konuda çalışanlar birbirlerinden ayrılmışlardır. Aksatılmadan bütün üyeler kendi görevlerini gerçekleştirirler. Kimsenin yaptığıyla ilgilenmez. Herkes kendisine düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışır. Aralarında görev konusunda ne bir kavga, ne bir anlaşmazlık olmaz. Antenleriyle haberleşirler. Bizler gibi konuşurlar. Düzgün cümlelerle bizler gibi konuşurlar. Ve her karınca ve her arı yapacağı görevi, arılar o kovandaki görevlerini, karıncalar o toplumdaki görevlerini son derece iyi bilirler ve yazdan kışa bir birikime girerler. Dikkat edilmesi lazım gelen husus aralarındaki imrenilecek olan dostluktur ve vazife şuurudur. Herkes kendi vazifesinin, görevinin neleri ihtiva ettiğini, ne yapması lazım geldiğini tam olarak bilir ve mutlaka yerine getirir. Görev varsa o görevi yerine getirmemek söz konusu değildir hiçbir karınca için. Öyleyse mutlaka bir başkanları vardır. Ve onun emrine mutlak olarak itaat ederler. İtaat etmemek diye bir olay söz konusu değildir. Mutlak olarak görevler insan, karıncalar arasında ve arılar arasında dağıtılmıştır. Herkes sadece kendi göreviyle görevlenir. İşte oradan bir kesit bu. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca bu başkanları olsa gerek. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkına varamazlar. Size eziverirler, size ezmesin. Onun için yuvalarınıza girin, diyor. Burada çok açık bir şekilde karıncaların da bir dizaynları olduğu, bu dizayn içerisinde karıncaların birbiriyle bizler nasıl konuşuyorsak kendi aramızda onların da konuştuğu neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah Teala 19. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fe tebesseme dahiken
min kavliha ve kâle Rabbi evzûni en eşküre nimete kelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terdahu ve ethilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Allah Teala bunu söylüyor. Fe o zaman bunun üzerine tebessüm etti. Dahiken gülerek min kavliha onun sözüne ve dedi ve kâle Rabbi Rabbim evzini beni başarılı kıl. En eşküre benim şükretmem nimeteke senin nimetin elleti ki o en amte sen nimetlendirdin en am buyurdun. Aleyye bana

nimetlendirdin, en'am buyurdun aleyhi bana ve ala ve a şuna şuna şuna. Valideye anne ve babam ve en amele salihan ve benim salih amel yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmam. Derdehu sen ondan razı oldun. Ve etkilni ve beni dahil et bir rahmetike senin rahmetinle fi içine ibadike senin kulların es-salihin. Salih kullarının içine beni dahil et diyor. Salih kullarının içine beni dahil et. On sekizinci ayette bir karıncanın konuşmasını görüyoruz. Ve karıncanın bu sözü söylemesini Hazreti Süleyman duyuyor. Karıncalar antenleri sebebiyle birbirlerinin sözlerini uzak yerlerden işitirler. Arılarda da aynı haberleşme vasıtası var. Antenler onu sağlar. Bir yerde bir yiyecek vücuda geldiği zaman, yakalandığı zaman, yorulduğu zaman, tespit edildiği zaman o karınca veya arı ötekilere derhal haber verir. Belli bir çap içerisindeki bütün arılar, arıların söylediğini, bütün karıncalar da karıncaların söylediğini işitirler. Ve anten sistemi kendileri tarafından en güzel şekilde ayarlı olması gerekir. Öyledir. Ve birbirlerini işiterek sözlerini, fikirlerini birbirlerine ulaştırırlar. Hazreti Süleyman da bunu kulaklarıyla değil, kalbiyle işitiyor. Ayakta olan bir insan, yerde bulunan, belki de yuvasının içinde bulunan bir karıncanın diğerlerine haber veren sesini normal standartlarda işitemez. Bir karınca bir kuş kadar, kuş gibi ses çıkartamaz. Bizim kulaklarımızın duyacağı standartta değil. Ayaklarının dibindeki bir karıncanın konuşmasını duyuyor Hazreti Süleyman. Ve tebessüm ediyor, gülümsüyor. Bu nedir Hazreti Süleyman için? Allah-u Teala'nın bir nimeti. Ve Hazreti Süleyman nimete karıncanın sesini duyup da tebessüm ettiği zaman Allah'ın kendisine ne kadar büyük nimetler verdiğini bir defa daha yaşamış oluyor. Başka insanlar karıncaların konuşmasını işitemiyorlar. Kuşların konuşmasını işitemiyorlar. Manasına varamıyorlar. Kuş sesini herkes duyar ama onun ne manaya geldiğini anlayamaz. Hazreti İbrahim ise bütün kuşlarla konuşuyor, karıncaların da ne söylediğini işitiyor. Muhtemeldir ki arıların da söylediklerini Hazreti Süleyman işitmiştir. Ona dair bir işaret yok ama öyle olduğu bunlardan bakılarak öyle olması lazım gelir diye düşünmek söz konusu. Bir işaret yok Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın arıların da lisanını anladığına dair. Ama kuşların lisanını anlıyorsa, karıncaların lisanını anlıyorsa, o zaman arıların da lisanını, belki bütün hayvanların lisanını anlaması normal bir olaydır.
Ve şimdi şükretmeye başlıyor Hazreti Süleyman. Rabbim bana, anneme babama, bana ve anne ve babama enam buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel, yani nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et. Bu Allah'ın razı olduğu salih amel, nefs tasfiyesi. Nefs tezkiyesi önce, nefsimizin kalbi yarı yarıya Allah'ın nurlarıyla doluyor. %51'den sonraki devrede tezkiye bitmiştir. Tasfiye devam eder. Ve nefsimizin kalbinde daimi zikre ulaşıp da hiç afet kalmadığı noktada nefsimizi tasfiye de etmiş oluruz. Bunun ötesi var mıdır? Evet, nefsimizin müzeyyen olması. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta tamamlanıyor. Nefsimiz tezkiye oluyor. %51 nurlarla doluyor. Nefsimizin kalbindeki afetler %51 oranında yok oluyor. Ve tasfiye müessesesine geldiğimiz zaman buradaki rakam %100'dür. Ne zaman nefsimizin kalbi daimi zikre ulaşıp da %100 Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o dolduğu noktada Allah-u Teala'nın bir nimetiyle karşı karşıyayız. Nefsimizin kalbi bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Allah-u Teala bize yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul-Elbâb makamındayız. Onu tamamlıyor. Göklerin melekûtunu göstermeye başlıyor. İhlas makamındayız. 7 tane gök katını ve 7. gök katındaki 7 tane alemi tamamen gösterip tesettüm intihayı görürsek ihlas makamı da bitiyor. Ondan sonra salah makamı, işte Hazreti Süleyman beni salih kullarının arasına dahil et diyor. Anlaşılıyor ki Allah Teala marifeti daha önce vermiş Hazreti Süleyman'a, salih kullarının arasına girmeden. Yani nefs tasfiyesi ve nefsinin kalbini müzeyyen etmesini beklemeden Allah Teala ona marifet vermiş. Kuşların dilini, karıncaların dilini ve daha pek çok dili bilmiş olması lazım diye düşünüyoruz. Burada kuşların dilini bildiği kesin. Cinlerin de dilini biliyor, şeytanların da dilini biliyor. Onlar da bizim konuştuğumuz gibi kendi insanlarıyla konuşuyorlar. Ve Hazreti Süleyman'ın bu talebini Allah-u Teala elbette kabul buyuruyor.

Suresinde söylüyor. Cinler deyince belki de cinler ile birlikte gene onlar gibi dumansız ateşten yaratılmış olan şeytanların da o muhtevada yer alması söz konusu olabilir. Bununla şunu söylemek istiyoruz. Yani insanın emrine veriyor Allah-u Teala cinleri de, şeytanları da, kuşları da, karıncaları da, lüzumlu hayvanları da hep emri altına alan insan. Ve 20. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefek kadat tayre fe kale maliye la eral huthude em kâne minel gâibîn ve tefekkada ve yoklama yaptı. Ettayra kuş ve sonra gâle dedi ma diye niçin ben la era görmüyorum. Era görüyorum. La era görmüyorum. El hutude hutut kuşunu neden görmüyorum ben? Hem veya yoksa kâne oldu. Minel gâibin. Gayb olanlardan, kaybolanlardan mı oldu diyor. Ve kuşları yokladı. Yani teftiş etti. Sonra hüthüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu? Dedi. Kuşları, cinleri, insanları teftiş ediyor. Yoklamadan geçiriyor. Ve hutut kuşunun orada mevcut olmadığını görüyor. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Hiç zamanımız insanlarına benziyorlar mı? Allah-u Teala insanoğluna ne kadar yetki vermiş. Hazreti Süleyman'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen daha birçok kıssası var. Allah-u Teala'nın ona tay mekan verdiğini görüyoruz. Bu tay mekanın üç boyutlu olması lazım ifadelere göre. Üç ayrı yerde geçen üç ayrı yerde olduğunu sanıyorum. Üç ayrı zaman parçası içeren hız açısından üç ayrı rüzgarı emrine alışı. Yani ruh tay mekanı, nefs tay mekanı, ruh tay mekanı ve fizik vücut tay mekanı da gerçekleştirmiş durumda Hazreti Süleyman. Peygamberler arasında Allah'ın dizaynı birbirinden farklı şekilde tecelli etmiş. Allah Teala Hazreti Musa'ya elini koynuna sok bembeyaz çıksın diyor, yetki veriyor, asanı at diyor, asa bir canavar oluyor. Hazreti Musa birçok yetkiyle donatılıyor ama Hazreti Musa bir başka açıdan ilmi ledunu almıyor. Allah Teala ona ilmi ledunu vermiyor. Aslında Hazreti Musa'nın elini sokup bembeyaz çıkarması, azasının canavar olması, daha başka gösterdiği kerametler

keramet değil, affedersiniz, mucizeler. Bir peygamberden bahsediyoruz. Onu bu mucizelerin ötesine taşıyor. Diyor ki Allah Teala, ya Rabbi, ilmi ledunundan bana da ver. Ben de ilmi ledununa sahip olmak istiyorum. Allah Teala kabul ediyor. Hazreti Musa da diyor ki, kimden alacağım? O da diyor ki, falan yerde seni bekleyecek. Bu yer iki denizin birleştiği yer. Biliyorsunuz Hazreti Musa ile bir genç, yanındaki genç beraberce yola çıkıyorlar. Onun Hazreti Harun olması kuvvetli bir ihtimal. Ama Allah Teala o ayetlerde bir genç diyor sadece. Belki kendisinden genç olan kardeşini kastediyor. İkisi beraber yanlarına kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Ve bir yere kadar gidiyorlar. Hazreti Musa diyor ki, hadi aç bakalım torbamızı, yemek lerimizi yiyelim inşallah. Kuru balıklarımızı, karnımızı doyuralım. Ama yanındaki diyor ki, kuru balıklar yok. Nasıl yok diyor Hazreti Musa. O da diyor ki, bir evvelki gittiğimiz yerde balıklar canlandılar ve suya girdiler. Kıyısında oturduğumuz denize doğru zıplaya zıplaya gittiler, denize girdiler ve yok oldular, kayboldular. Hazreti Musa diyor ki, nerede oldu bu diyor. İki denizin birleştiği yerde diyor. O zaman Hazreti Musa'nın aklı başına geliyor. İşte orada diyor, o ağacın altında bekleyen kişiydi diyor. O Allah-u Teala'nın bize vazifeli kıldığı kişi, bu Hızır Aleyhisselam. Söz konusu olan Hızır Aleyhisselam. Bütün devirlerde var olmuştur ve var olacaktır. Ezelden beri Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'ı fizik ötesi ilmiyle donatmış ve bütün Allah'ın dostlarına yardım etmek için vazifeni kılmıştır. Ve Hazreti Musa döndüğünde bakıyor ki hakikaten ağacın dibindeki İhtiyar olan zat hala orada. Hemen Hazreti Musa koşuyor. Ona diyor ki, senin emrinde olmam, emirlerine tam itaat etmem kaydıyla bana ilminden öğretir misin diyor. Allah'ın sana verdiği ilmi ledun demek istiyor. Onu bana öğretir misin? Hazreti Hızır da ona diyor ki, sen benimle beraber olamazsın diyor. Benim söylediklerime, yaptıklarıma, yaptıracaklarıma tahammül edemezsin diyor. Sen buna dayanamazsın diyor. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, beni sabırlılardan bulacaksın diyor. Allah-u Teala da emrini vermiş. Hazreti Musa denemelerden geçecek. Ve beraberce bir köye gidiyorlar. Köyde hiç kimse onlara yiyecek vermiyor. Bir evden yiyecek veriyorlar. O yiyeceği yedikten sonra Hızır Aleyhisselam diyor ki, bahçe duvarını yıkıyor ve bir açılmaya başlamış olan muhtemelen bir deliği böylece kapatmış oluyor. Ama bahçe duvarı yıkılmış. Hazreti Musa
sabretmesi lazım geldiği halde, dayanamıyor. Diyor ki bu kadar köyün içindeki ahaliden sadece bu bize iyilik etti. Sen onun bahçe duvarını yıktın. Hızır Aleyhisselam diyor ki sen benimle yapamazsın. Demedim mi ben sana diyor. Daha sonra bir günün kıyısında, nehrin kıyısında bir iskelede insanlar görüyorlar. Gene yiyecek istiyorlar. Hiçbir gemi sahibi bir şey vermiyor. Ama birisi veriyor. Hazır Aleyhisselam bu iğneye karşılık adamın gemisinin bordasını deliyor. Elindeki baltayla parçalıyor ve gemi karaya oturuyor. Sefere çıkamıyor. Tamam. Hazreti Musa bunun büyük bir haksızlık olduğu kanaatinde. Düşünün, o mucizeleri gösteren Hazreti Musa diyor ki sen büyük bir yanlışlık yaptın. Bize yemek veren sadece buydu. Hazreti Aleyhisselam diyor ki bak ben sana söylemedim mi diyor sen benimle yapamazsın diye. Gene diyor aynı yanlışı yaptın. Eğer bir defa daha diyor aynı yanlışı yaparsan aramızdaki ilişki biter. Ve kısa bir zaman sonra bir pınarın başındalar. O sırada oradan su içmekte olan bir genci Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa dayanamıyor. Aynı hatayı kendisi de vaktiyle yapmış. Bundan çok ızdırap duymuş olduğu için muhtemelen dayanamıyor. Diyor ki bu kadar da fazla, sen hiç kabahatsiz bir çocuğu öldürdün. O zaman Hızır Aleyhisselam diyor ki ben yaptıklarımı kendim yapmıyorum diyor, bana yaptırılıyor. Ve diyor ben bunları kendi irademle ben öyle istedim diye oluşturamam. Bu yetkinin sahibi değilim. Bu çocuk annesine babasına evine ulaşabilseydi büyük zararlar verecekti. Allah-u Teala da bu zararları bu standartlarda önlemeyi uygun gördü diyor. İşte bu minbar üzere bizim Hazreti Süleyman'ın da hududu görebilmesi, görememesi söz konusu. Nem suresinin 21. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Le uazibennehu azaben şedida şediden ev le ezbe hannehu ev le yetiyenni bi sultanin mübin. Le elbette muhakkak vazibennehu ona azap edeceğim. Azaben şiddeten, şiddetli azapla. Şiddetli azap. Ev veya le mutlaka ezbehannehu onu mutlaka boğazlayacağım. Keseceğim. Ev veya le yetiyen nebi bana kesin olarak getirmeli. Sultanın bir delil apaçık. Bir delil getirmeli. Delil getirmeli mübinin apaçık.

onu ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, yani keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Hüttüt kuşunun başı dertte. Hazreti Süleyman hüttüt kuşunu teftişte göremiyor ve bunları söylüyor. Nem suresinin 22. ayet-i kerimesi buyuruyor Allah-u Teala. Fe mekese gayre ba'idin fe kale ehattu bima lem tuhit bihi ve ci tuke min sebe in bi nebe in yakin. Fe artık böylece Mekke'si bekledi. Gayre bayin, uzak olmadan, çok geçmeden. Fe o zaman böylece kale dedi. Ehattı, ihata ettim, öğrendim. Bima şeyi lem tuhis, sen ihata etmedin. Bihi onu ve ciltüke ve sana getirdim. Min sebe'in, sebeden, Yemen'den bir bölge, sebe. Binebe'in bir haber, yakinin, yakin olan, kesin olan. Şöyle oluyor netice. Çok geçmeden geldi kim? Hüthüt kuşu. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebe'den sana yakin, kesin bir haber getirdim, dedi. Sebe'den sana kesin bir haber getirdim. Hüthüt kuşu geliyor, geri dönüyor. Teftişte bulunamayan hüthüt kuşu gitmiş bir keşifte bulunmuş. Sebe bölgesinden haber getiriyor Hazreti Süleyman'a. Görüyoruz ki Hazreti Süleyman kuşlarla, karıncalarla, hayvanlarla, cinlerle, fizik ötesi bir ilişkinin içerisinde ilm-i ledünün sahibi, ama buradaki ilim bu standartlarda bir ilim. Onun da yapamayacağı şeyler var. Onların ne olduğunu daha sonra Allah Teala diğer ayetlerde inşallah söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir dersimizin sonunda sizlere gene inşallah veda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesela ala Muhammed teyzu billahi minneşe. Allah'ım elhamdülillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir daha birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Hablillah. Allah'ın bir ipi mi var diye soranlar olacak şimdi bize. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ipi var. Allah'a ulaştıran bir ip. Habl, ip demek. Ve Allah-u Teala o ipe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamızı istiyor. Ancak o ipe sarılanlar sonunda Allah'a sarılırlar. Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileğin sahibi olduğu andan itibaren Allah'ın ipine o kişi sarılmıştır. Allah'ın ipine sarılmıştır, dalaletten hidayete adım atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hiç kimse doğduğu zaman hidayet üzere değildir. Çünkü hidayet üzere olmak bir iradi konudur. Mutlaka kişisel iradenin devreye girmesi ve Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Artık o hidayettedir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Artık dalalette değildir, hidayettedir. Hidayette olmanın başlangıç noktası Allah'ın ipine sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde durubet aleyhümüz zilleti eynema sukifu illa bi hablin minallahi ve hablin minennasi, onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Alçaklık damgası vurulmuştur. Ancak Allah'ın ipine sarılanlar hariç ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Ve bâhu bi gıdâbi minallâhi ve onlar Allah'ın gıdabına uğradılar. Ve durubet aleyhümül meskene ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike bi ennehum kânü yekfurûne bi âyetullâhi. Bunun sebebi onların ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Ve yaktulûne l-enbiyâye bi gayrin hakkı. Allah'ın nebilerini, peygamberlerini haksız yere öldürmeleridir. Zalike bimâ âsâ ve kânü yâtedûn. İşte onların isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. Öyleyse bütün insanların üzerine vurulan bir damga var. Zillet damgası. Herkes bu damgayla doğar. Ama kim Allah'ın ipine sarılırsa
Allah'ın ipine sarılan kişi bu zilletten kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'de bir kavramdır. Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah'ın ipine sarılanlar kimlerdir? Kim insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bu insan Allah'ın yardımlarını almaya başlar. Bir süre sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini 12 tane insanla gerçekleştirdiği anda yeni bir ipe daha sarılmıştır. Allah'ın ipine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var. Allah'ın ipi. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? İp, ona tutunduğunuz zaman sizi bir yerlere ulaştırır. Bir ip merdivene tırmanan kişi ip merdivenin sonuna kadar yükselir. İşte Allah-u Teala'nın ipi de öyle bir iptir ki kişiyi Allah'a kadar ulaştırır. Allah'ın ipi 3. basamaktan 27. 21. basamağa kadar devam eden bir müessesedir. O ipe sarıldığınız an farklı bir konumdasınız. Allah Teala burada bu ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlara zillet damgası, insanlara meskenet damgası vurulduğunu söylüyor. Meskinlik damgasından da yani meskenet damgasından da zillet damgasından da bir insanın kurtulabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilediğiniz anda meskenet damgası da zillet damgası da sizden silinir. Artık siz bir miskin değilsiniz. Aktivite içinde olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette harekete geçen bir dilek sahibisiniz. Allah'a ulaşma dileğinin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği bütün insanları kurtuluşa ulaştıran ilk kapıdır. Bundan evvel insanların hangi durumda olduğunu bize Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Şimdi ayet-i kerimeyi bakalım beraberce. Diyor ki Allah Teala "Va'tesimu bihablillahi cemian." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. "Ve la teferruku" ve fırkalara ayrılmayın. Daha buradan Allah-u Teala'nın ipinin fırkalara ayrılmayanları kapsadığını görüyoruz. Allah'ın ipi sadece fırkalara ayrılmayanları kapsayan bir iptir. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar dalaletten kurtulanlardır. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar müminlerdir. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar. Hadi bakalım kimler fırkalara ayrılmayanlarmış beraberce gözden geçirelim.
Allah Teala Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şunları söylüyor. Habibim diyor, kendini ve çini hanif olarak dine ikame et. Yani dini hayata geçirmek için ve çini vazifeli kıl. Bütün insanlara dini açıkla. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor ve çini dine doğrultuyor. Hanif, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti İbrahim'in hanif dininin sahibi olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinlik kazanıyor. O hanif fıtratıyla ki diyor Allah Teala, biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala hanif dinini yaratıyor ve bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıyor. Dikkat edin, sadece hanif dini var ve sadece hanif fıtratı var. Başka bir din, başka bir fıtrat, başka bir dini yaşayabilecek olan başka bir fıtrat, yaşama kabiliyeti yok insanlarda. Sadece hanif dini var din olarak ve bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Sadece o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Öyleyse ikinci bir dinin oluşması zaten Allah Teala tarafından kesin şekilde engellenmiş. Sadece hanif dini var. Bu dini yaşayabilecek olan özellikle bütün insanlar yaratılıyor. Ve neden sadece hanif dini? İşte Allah Teala sonucunda onu da açıklıyor. İşte kayyum olan din budur diyor. Hanif dinidir diyor. Yani kıyamete kadar kıyamda kalacak olan, ayakta kalacak olan, hep ikame edilmesi devam edecek olan din bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi din. Kayyum ezeli ve ebedi demek. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır ve grup grup olmuşlardır. Fırka fırka olmuşlardır. Ve o müşriklerin her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmamıştır. Öyleyse Allah Teala'nın buradaki ifadesi Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve fırkalara ayrılmayın. Yani fırkalara ayrılmayanlar, sadece onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış olanlardır. Bunlar kimlerdir? Rum 31'e göre takva sahipleridir. Takva sahipleri kimlerdir? Gene Rum 31'e göre Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri amin olanlar olarak değerlendiriyor. Bir de münip olanlar olarak değerlendiriyor. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar onlardır. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki
Şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan, müminlerden ibaret olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neymiş? Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Sadece bir tek fırka Allah'a kul olmuş. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte müminleri oluşturan bu tek fırka, takva sahipleri, müminleri oluşturan bu tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte o tek fırka, fırkalara ayrılmayanların fırkası, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin fırkası. Allah Teala Enam 152 ve Enam 153'te de aynı konuyu bir defa daha işliyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdini yerine getirmek dört teslim içerir. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunun adına Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Allah'ın ahdını yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tefekkür. Ve Allah Teala diyor ki ve fırkalara ayrılmayın. Ve la tefekkürü. Sırat-ı müstakimin dışındaki hiçbir yola tabi olmayın ki o yolların hepsi sizi Allah'ın yegane yol olan sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar fırkalara ayrılanların yollarıdır. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane sırat-ı müstakim geçiyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Enam 153 orada bitmiyor. Devam ediyor Allah Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki bir defa daha sadece takva sahipleri sırat-ı müstakimin üzerindedir. Diğerleri sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrılmayanlar, tek fırkanın üzerindekiler mümindir. Tek fırkanın üzerindekiler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. İşte Allah Teala bu noktada sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların dizaynını veriyor bize ve diyor ki Allah'ın ipine hepiniz birden, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Öyleyse nasıl sarılacağız Allah'ın ipine sımsıkı? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelen kişidir. Yöneldiği anda fırkalara ayrılmamış, tek fırkanın sahibi olmuş ve mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi Allah'ın ipine
sımsıkı sarılmıştır. O ip sırat-ı müstakimdir. Bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ipi fırkalara ayrılmayanların sahip olduğu iptir. Fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani takva sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa o fırkalara ayrılmamıştır. Ayrılmamışsa Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah Teala devam ediyor Âl-i İmrân 103'te. Veskürü nimetallahi aleyhim aleykum iskuntum adaen feellefe beyne kulübikum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ve o zaman Allah sizin kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana ve sizi nimetiyle kardeşler kıldı. Buradaki Allah-u Teala'nın nimeti ne? Düşmanken dost olma keyfiyeti. Buradaki nimet Allah'ın sırat-ı müstakimi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve diledikleri anda sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. İşte bu bir numaralı sırat-ı müstakimdir. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakime ulaşmadan evvel onlar fırkalara ayrılmışlardı. Allah'ın ipine sarılmamışlardı. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler, o zaman Allah'ın ipine sarılmış oldular. Yani sırat-ı müstakime sarılmış oldular. Birinci sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakime sarılmadan evvel birbirlerine karşı düşmandılar. Bu sırat-ı müstakime sarıldıkları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala kalplerini telif etti. Ve Allah'ın bu telif etme nimetiyle, kalplerini birleştirme nimetiyle kardeşler oldular. Evvelce düşmandılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Diledikleri zaman Allah kalplerini telif ediyor ve onlar dostlar oluyorlar, kardeşler oluyorlar. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz. Fe enkazukum minha ve sizi oradan Allah kurtardı. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Böylelikle Allah size ayetlerinizi açıklıyor ki lealekum tehtedun. Bu sebeple hidayete eresiniz. Öyleyse ayetlerin açıklanması ve kişinin birinci sırat-ı müstakime ayak atması, Allah'a ulaşmayı dilemesi ve fırkalara ayrılmaktan kurtulması, takva sahibi olması onu birinci sırat-ı müstakimde kılıyor. Kişinin burada böyle yaptığı takdirde takdirde hidayete ermesi söz konusu olduğuna göre bu kişi bu noktadan itibaren artık dalalette değil. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan herkes birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde
bütün sırat-ı müstakimler anlatılmış. Ve birinci sırat-ı müstakimi fırkaları ayrılmayanların sırat-ı müstakimi olarak değerlendiriyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki tabi olursanız o zaman siz fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Hangi yol olursa olsun o yol sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. O zaman siz takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala. Birinci takvanın sahipleri Allah'a yönelenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte birinci takva için Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Yunus suresinin 62, 63, 64'ünde 64. ayetlerinde diyor ki Allah Teala Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Şimdi İnam Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakıyoruz. Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık, geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar mahzun da olmazlar. Yani neden ya Rabbi sen onları cennetine aldığında beni cehenneme atıyorsun demek durumunda kalmazlar. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Sonra ne diyor? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Burada da onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisinde de cehennemden kurtuluş söz konusu. Her ikisi de bir numaralı takvayı ifade ediyor. Başlangıç takvasını. Yani fırkalara ayrılmaktan kurtulunan noktayı işaret ediyor. Bunlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Sonra ne diyor Allah Teala? Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi onların. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada aminu tabirini kullanmış Allah Teala. Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Bir numaralı sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. İşte bu sırat-ı müstakim bir iptir. Allah'ın ipidir. İnsanları oradan alır, mürşidine ulaştırır. Birinci ip burada tamamlanır, yerini ikinci ipe terk eder. İkinci ip farklı bir iptir. İnsanlardan bir ip. Burada Ali İmran 112'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan ve insanlardan bir ipe
sarılanlar, üzerlerine zinet damgası vurulmaktan kurtulanlar. Üzerlerindeki zillet damgası silinenler. Dalaletten kurtulanlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, insanlardan bir ipe sarılamazsınız, ulaşamazsınız. İnsanlardan biri mürşittir.

iki tane sebep var onların dalalette kalması konusunda: haddi aşmış olmaları ve Allah'a isyan etmeleri. Kimler Allah'a isyan edenlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'ın ipi, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sarıldığınız iptir. Sizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bir iptir. Bu ip sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada, üçüncü basamakta ulaştığınız iptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu işte o kulp Allah'ın ipidir. Şimdi bakıyoruz Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla dine alınamaz. Dinde zorlama yoktur buyuruyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki Allah Teala: Kad tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt ile irşat yolu ile gay yolu, irşat ile gay birbirinden tebeyyün etmiştir. Beyan edilmek suretiyle birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İki tane yol var. Birisi rüşt yolu, insanları hidayete erdiren, Allah'a ulaştıran yol. İkincisi gay yolu. Gay ile rüşt birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kesinlikle tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, şekillenmiştir. Göz önüne serilmiştir. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amene olursa, fekat istemseke bir ulvetün huska, o lenfisame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Allah işitir ve bilir. Ve ne görüyoruz? Urvetül vuskaya sımsıkı yapışmak söz konusu. İşte bu urvetül vuska kulp, Allah'a ulaştıran bir iptir. Urvetül vuska kulp, sağlam kulp, bir başka manada ip, Allah'a ulaştıran ip, irşat yolunun ipi. İrşat yolu kendisi bir yoldur, sırat-ı müstakimdir. Zaten Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi bir seçimi ifade ediyor. İrşat yolunu ve gay yolunu kişi mukayese ediyor birbiriyle, karşılaştırıyor ve ya gay yolunu seçiyor ya da irşat yolunu seçiyor, rüşt yolunu seçiyor. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, kabul etmezse ve Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan
bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor.

kelimatıyla nur onların kalplerini, onları zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor. Şimdi bir de Urvetül Vuska'ya sarılmayanlar, tağutu inkar etmeyenler, Allah'ı inkar edip de tağuta yönelenler. Tağutu dost edinenler. Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezine keferu evliyahum tağute yuhricunehum minen nuri ile zulümati." Kim de tağutu kabul eder, Allah'ı inkar ederse, Allah'ın yolunu seçmez de tağutun yolunu seçerse, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Her kişi hidayete ermişse kalbi %51 nurla dolmuştur. Eğer herhangi bir sebeple bu kişi Allah'ın yolundan düşerse, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a ulaştıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi kandırırsa, kişinin ibadetleri yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Eğer kalbindeki bütün nurları Allah Teala geri alır. Kalbindeki iman kelimesini alır. Kalbinin mührünü, kalbinin kapısını tekrar mühürler. Bu kişi hidayetten tekrar dalalete geri dönmüştür. Dikkat edin, birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren yedinci basamağa kadar gelen kesimdir. Sonra Allah'a yönelmiş durumdasınız. Allah Teala size yardımlarını çok net bir şekilde ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık her şey sizindir. Bu dileğin hemen arkasından Allah size 7 tane furkan verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bir insanken, bir ölüyken Allah sizi canlandırır, gören, işiten bir hüviyet kazanırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın yolunda sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. İrşat makamına Allah onları ulaştırır. 14. basamakta mürşitlerine ulaşırlar. Onlar ki Allah Teala göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Kalplerine ulaşmıştır. Kalplerini Allah'a döndürmüştür. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Ve onları Allah mürşitlerine ulaştırmıştır. Huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılmışlardır. Allah onlara mürşitlerini göstermiştir ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra gene Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına Allah Teala tarafından ulaştırılırlar. 7 gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur.

Demek ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan itibaren Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış oluyoruz. Bu ip bizi önce Allah'a ulaştırıyor. Ama orada her şey bitmiyor. Allah'ın ipi Allah'ın kendisine düşen görevi gerçekleştireceğinin kesin bir işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş, onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an 7. basamaktaki 1. sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Mürşidimize ulaştığımız zaman 2. kademesindeyiz yolun, tabiyet. 2. kademesi, 2. sırat-ı müstakim. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıldığı sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini oluşturan sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimini gerçekleştiren sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakim. İrşada ulaştıran sırat-ı müstakim, 6. sırat-ı müstakim ve irademizi Allah'a teslim etmemize bizi ulaştıran sırat-ı müstakim, 7. sırat-ı müstakim. Öyleyse 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ve Allah'ın ipi 1., 2. ve 3. sırat-ı müstakimi kapsayan bir iptir ki Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın ipi. Öyleyse bu ipin, Allah'ın ipinin muhtevasında 3 tane sırat-ı müstakim oluşuyor. Ve 3 tane de hidayet şekilleniyor. 3. hidayette ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaştıran ip burada sona erer. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Allah'ın bize verdiği 12 tane ihsanla mürşidimize ulaştığımız zaman yedinci basamaktan sonraki 2. sırat-ı müstakim tamamlanmış olur. Ve Allah'ın ipi hala devam eder. Ne yapıyor Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? Tegamin suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُمْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor. Kalbe ulaşan Allah Teala kalbe hidayet koyuyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor, Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor. Ve fazıllar kalpte çekici güç olmadığı için kalbe giremiyorlar. Ve bu noktadan sonra kalbe giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişinin kalbinin huşuya ulaşmasını sağlıyor. Ve huşuya ulaşan kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü mürşidini görmek huşu sahiplerinin hakkı. Huşu sahiplerine verilmiş bir hak. Hacet namazını kılacak ve Allah-u Teala'dan soracak. Kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Bu kalbe Allah'ın ulaşmasından itibaren geçen, yani 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. basamaklar
ikinci sırat-ı müstakimi kapsar. Burası ikinci hidayetin ipidir. İpin, Allah'ın ipinin ikinci bölümünü oluşturur. Ve ne zamanki irşat makamına ulaşırız, tabiyetimiz gerçekleşir, o ana kadar aldığımız 12 tane ihsanın ötesinde Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almamız söz konusudur. Allah'ın ipinin 3. ve son bölümüne adım atıyoruz burada. İrşad makamı Allah'ın bir farz emridir. Yerine getiriyor kişi. Hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştiriyor ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Ama aynı zamanda da başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alıyor. Sonra Allah Teala o kişiye o güne kadar bire 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Ruh Allah'a doğru gök katlarında yolculuğunu, seyri sülükünü arttırdıkça. Sonra bir başka olay daha cereyan ediyor. Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücut nefs tezkiyesi boyunca güçleniyor. Mücadele kabiliyeti kazanıyor. Nefsin afetleriyle. Ruh vücudundan ayrılıp kişinin Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın her şeyin en güzelini nasip ettiğini görüyoruz kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu Allah'a doğru devam ettiriyor. Allah ile olan ilişkimizde bu müesseseye baktığımız zaman burada Allah'ın emanetinin bizde bir emanet olan ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi söz konusu oluyor. Ne zaman ruh Allah'ın zatına ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa Allah'ın ipi tamamlanmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan kişi Allah'ın ipine sarılarak o ipin ulaştıracağı makama Allah'ın zatına ulaşmıştır. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah'ın ipinin fonksiyonu burada bitmiştir. Burası üçüncü hidayeti ifade eder. Öyleyse Allah ile olan muhtevaya, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında 10 derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir ve 3 tane sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla 3. sırat-ı müstakimde tamamlanır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları
sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaştığı ilk sırat-ı müstakim birinci sırat-ı müstakimdir. Sonra Allah-u Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırması söz konusudur. Allah-u Teala Allah'tan mürşidini soran kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dileme sırat-ı müstakimi birincisi, Allah'a yönelme sırat-ı müstakimi ikincisi. Mürşide tabi olduktan sonra Allah'a ulaştıran üçüncü sırat-ı müstakim devreye girer. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ipinin üçüncü safhasıdır. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yatay sebildir. Tabi olunan dergâhtan ana dergâha kadar bir yatay sebil. Ana dergâhtan altın kapıdan başlayan yedinci gök katına kadar ulaşan ikinci sebil, dikey bir sebil, adı tarik-i müstakim. Sonra yedinci kattan soldan sağa yedi tane alemi aşan bir yatay sebil, üçüncü sırat-ı müstakim, üçüncü sebil. Ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran dördüncü sebil. Böylece sebiller tamamlanır. Allah Teala'nın dizaynında bu sebiller bir bütünü ifade ve ihata eder. Dört sebil bir sırat-ı müstakim ifade eder. Bu sırat-ı müstakim aksiyoner sırat-ı müstakimdir. Allah'a ruhu fizik standartlarda, ruhun fiziğine göre, fizik standartlarına göre ruhu yedi tane gök katını aşırarak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim söz konusudur. Üç sırat-ı müstakim Allah'ın ipini oluşturur. Bunlardan üçüncüsü kendi içinde dört tane sebile ayrılır. Bu sebillerden bir tanesi de tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan en büyük yol. Allah'a kadar uzanan, yedi tane gök katını aşan bir yol. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın sözüne dikkat edin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki hidayete eresiniz. Hidayette olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar, hidayette kılar. Ama üçüncü sırat-ı müstakim hidayete erdirir. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah'ın ipinin bütününü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane insan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet alarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizleri garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra
5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. Ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasinun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka problemimize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın size ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tav'an mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı,
Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki, bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı, doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da yine yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala
kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara fırkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım göz katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17.000 zikirden başlıyorsunuz zikre. 15.000 zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah-u Teala'ya yönelmişseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası? Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası dinleyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz, mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına, diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dinlemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını af mı edecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Af edecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar.
Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumin naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır diyeyim. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Ama putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar hepsinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala

Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık. Tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı sadece. Onları Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan, ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak, açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişi

en zikir yapması lazım. Ya Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında, veçhinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsenül Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül meab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor. Meabın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamı ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İhdi sırat-ı müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna hangisini kullanırsanız kullanın ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede daha Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır.
onlar için Ahsen-ül Husna ve ziyade diyor. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakim ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah-u Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ahsen-ül Husna ve onun daha ötesi, ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Ahsen-ül Husna. Ahsen-ül Husna'ya ulaşmak, ziyadesi Ahsen-ül Hüsna'yı görmek, güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine Ahsen-ül Hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun Ahsen-ül Hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah-u Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadarı yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için Ahsen-ül Hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzle diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah-u Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah-u Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah-u Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi olamaz. Çünkü
Allah Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bidatlar İslam alemin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim. Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşıp tabiiyet 2. safa, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safa. İşte Kur'an dini 7 tane safadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safa. Ve bütün safalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz kıldığı ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'ın 7 safhasının 7'si de 14 asırda tamamen devreden çıkarılmış, eser bile kalmamış hiçbirinden. Ve eğer Allah Teala bize bunları, bu 7 safhayı öğretmeseydi, sahabenin hayatıyla da Kur'an-ı Kerim bunları ispat etmeseydi, bugün hiç kimse cehennemden kurtulamazdı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bidat müessesesi, şeytanın insanların başına ördüğü en büyük çoraptır. Bu çorap, bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. Elinde kainattaki en kıymetli silah var, zaman. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından evvel de hayatta olan iblis, kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyamet günden sonra da cehennemde yaşamaya devam edecek. Ama hayatı devamlı. Bu çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin
kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın yedi safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dolayısıyla şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu yedi safhadır. 28 basamakta yedi safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu, hiçbir mürşit, hiçbir Allah'ın dostuyum diye ortaya çıkan kişi bu yedi safhanın hiçbirinden haberdar değil. Şimdi sözü geçelim, ispata gelelim. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavramdır. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevi sebilâ men inâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse Allah'ın farz kırdığı bir husus bu. Peki bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi, Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala Zümer 17'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرِ بَعْدِي. Onlar, yani sahabe, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Tağuta kulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktığına göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa
insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre, Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranı nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya batmayen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki. Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç, diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar, onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen, bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Diyor ki, ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse istihane Allah'tan mürşide istemektir ve mürşide ulaşıp tabi olmak, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman, sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz farz, ne görüyoruz sahabe tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü. Ve günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah onun kalbine ulaştı. Kalbinin göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı, huşu sahibi oldu
mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazılların her %7 birikiminde o kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar. Ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını aşmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırılmasını emretmiş. Ruhun ulaştırılmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zariyat 50 fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 54 ve enübi ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyüküm nezabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra veçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah Teala bütün emanetleri emanetin sahibine tesliminizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devrede nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır o kişinin. اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. O kişinin dönülecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar o sahabe sözü dinlerler,
ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbini Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah Teala buyuruyor Şura 13'te, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı? Kendisine. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır ve bütün sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci'i ila rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz ki 5 ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala açık bir şekilde Yasin 60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun
Adem oğulları olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Nefsin de fizik vücudunun teslimine bakıyoruz şimdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân 20'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik de diyor o kitap sahiplerine ve ümmelere. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul elbab oluyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul elbab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskurallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yeterken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbaptır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbab olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikre bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebeten ilahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikir de farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Gördük ki onlar bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o ulul elbab kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolmadılar Allah'ın dininde kalpleri halis olmuş muhlis kullar
olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, deyin ki diyor Allah Teala'ya Peygamber Efendimiz, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, seni, beni senden sorarlarsa Habibim de ki ben onlara, kullarıma çok yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri kaydıyla. Böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi, hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş. Ullelbap olmak da unutulmuş. Muhlis olmak da unutulmuş. İrşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz. Ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekte dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi.

din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız ama dininizi bilmiyorsunuz. Ve bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki: Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa siz de o takvayla takva sahibi olun diyor herkese. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşad makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş. İki grupta irşat makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar Allah Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı denemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar herkes Allah'ın cennetinin 1. katına mutlaka kavuşur. Hiç ibadeti olmasa da, hemen ertesi gün ölse de sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü, %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem.

sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanları bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu bugün İslam aleminde de oluşturmuşlar. Büyük kısmı Allah'laşmayı dinemiyorlardı. Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Çünkü kendilerinin tatbikatıyla inen ayetler aynı paraleldeydi. Ve bütün dinlerde İslam'ın bu yedi safhası mevcuttur. Ve Hristiyanlık da ondan evvel gelen Judaizm de, yani İsrail kavminin Hazreti Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hazreti İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar, insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek, bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'a ulaştırmak, mürşide ulaşmak, ruhu ulaştır, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak? Namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis, vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır. Bu hedeflere ulaşabilmeniz için vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş, hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah-u Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken, nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa
Sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları? Bize dikkatle bakın. Hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz oyuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı. Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz. Sizler için. Hakkımızda insanların verdiği karara değin. Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar, Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmekle vazifelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, öğrenciler, dizleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan hangi şartların içinde olursunuz olsun olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala şansa geçit vermez. Şans şeytanla ilişkili konularda geçerlidir. Ne zaman Allah devreye girerse şans olayı devreden çıkmıştır. İlahi kudret sizi mutlak saadete ulaştıracaktır. Yani şu saadet dediğimiz şeyi gelin bir gözden geçirelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk İç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun ikinci özelliği sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz.
Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık, emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihrettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluk için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinleri olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah-u Teala meleklere de, cin tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah Teala ve melekleri yaratan Allah Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyor zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kalındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah
dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda iradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا تَعْغُوْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَوْوِي لَا اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ اِبَاد۪ي Buyuruyor ki, Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i Kerime'de Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeler olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur?
mükellefe fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı denediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 7'de birini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazançhanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ve bütün günahlarınız örtülüyor. Neyi garanti ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Günahlarınız örtüldüğü zaman Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Biliyorsunuz cennet ölçüsü günahları sevaplarından fazla olan insanların gideceği, cennete girebilmesi mümkün değildir. Buna göre dizayn edilmiştir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa sadece onlar cennete girebilirler. Müminin 102 ile 103 bu büyük hakikati söylüyor hepimize. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin sevapları ağırsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin yüzüşte de tam tersi var. Kimin diyor sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve tağuttan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle tarihe karışmış oluyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiye artık tesir edemiyorlar. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Allah'ın koruyucu kalkanının altına girme olgusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilahi iradesi o kişiyi koruma altına alır. Artık ilahi irade devrededir. Ve cüz'i iradeye şeytanın, insan ve cin şeytanların tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve tağutun dostlarıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nure. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Diyor ki Allah Teala Allah'a amin olanların dostudur.
Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olanların dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur, yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahu mittagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tagutun dostluğundan, tagutun hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü tagutu dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor. Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah-u Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah-u Teala. Kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir. Ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan haccet namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine. Ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah-u Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur.
İkinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır. Üçüncüsü kişinin ruhu başın üzerine gelen devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. Beşincisi o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah-u Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken o noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye İmanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine büyük bir bağlılıkla büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş.
ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlara dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten örülmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından diledi, kullarından diyorum affedersiniz, kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun, hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah-u Teala o kişiye? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti garanti etmiştir Allah-u Teala. Ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi.
mutlu bir insan en az yarıdan daha fazla mutlu bir insan. Her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor. Ve bu noktadan sonra tehlike de başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah Teala o kişiyi bulunduğu yerden, şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir sebeple. Neticede Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse, o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah-u Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki, bir hiç karşılığı, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor, dünya saadetinde yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de diyor ki, Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor, kim bana ulaşmayı derse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır. İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi amini olan kişidir. Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki, kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki, muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde. Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz, o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, siz diyor sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Müşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi
emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl eminsem, emin olduysam ve Allah Teala beni kendisine ulaştırdıysa o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır. Zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır, 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. Ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikrede ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına

Öyleyse ne olmuştur? Bu kişi hem cennet saadetinin sahibi olmuştur, hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zaman ki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır. Ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır. Zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır. Hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah Teala tarafından engellenmez. Kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam mutlaka Allah Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı, paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizi tahakkuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz.

Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız. Ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah-u Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız hangi ibadeti yaparsanız yapın kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar Allah Teala'nın ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz, dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden, 60 sene ibadet eden kişi Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler.
izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk barında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın mutluluk daveti. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırdığı mutluluk davetinin muhtevası ne? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetçisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bütün mutluluk garantisidir. Bu mutluluk davetçisi Kur'an-ı Kerim sadece Kur'an hakikatlerinden oluşuyor. Biz sizi mutluluğa davet ettiğimiz zaman aslında Kur'an'a davet etmiş oluyoruz. Mutluluğa ulaşmak istiyorsanız arkanıza beraberinde Kur'an-ı Kerim'i almak, Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bu dinin teorisidir. Ama pratiği, tatbikatı ise İslam'dır. Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder. Allah'a kul olmaya davet eder. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Ben sizi dinlemeye davet ediyorum. İtaat etmeye davet ediyorum. Ben sizi cihada davet ediyorum, hicrete davet ediyorum, cemaat olmaya davet ediyorum. Kim cemaatten ayrılırsa o şeytana lokma olur. Ama bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Kim cahiliye davasını iddia ederse mutlaka cehennemlik kimselerden olur. Evet diyor. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Öyleyse en alt seviyede Allah'a kul olmak söz konusu. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, zahmet olsun diye yarattık. Gerçekten de yaratılış gayemiz bu ve Fatiha suresinde biz İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Öyleyse şeytanın kulu ve dostu olanların şeytanın kulu ve dostu olarak kurtularak Allah'a kul olması bir dilektir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 11. madde şeytanın kulu ve dostudur. Ayet-i Kerimer Bakara 257 ve Zümer 17. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarırlar ve Allah'ın kulu olurlar. Allah'ın kulu olanlar için kesin müjde vardır. Kul olmakla mutluluk aynı safhaları içerir. Kim Allah'a ekber kul olursa, mazim kul olursa o kul cennet saadetinin ve dünya saadetinin de sahibi olur. Allah'ın Kur'an'dan muradı tahakkuk eder. Hadis-i şerifte saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, deraletten kurtulup hidayete bulunmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Demek ki saadetli, mutlu insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesinin altına bulunmak arzulayan, delaletten kurtulup hidayette bulunmayı isteyen Kur'an'ı ders alsın. Başlangıç noktasında herkes delalette. Delaletten kurtulup hidayete adım atmak, hidayeti dilemektedir. Allah-u Teala hepimize bunu farz kılmıştır. Başlangıçta herkes delalette. İşte ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Ama delalette olan insanlar mutlaka tebliğe muhataptırlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse o zaman delaletten kurtulup hidayete ererler. Allah Teala da bunu söylüyor. Allah razı olsun. İkinci sual, mutluluğun Kur'an'daki reçetelerini uygulayan herkes mutlak mutluluğa ulaşır mı? Evet. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir mutluluk garantisidir. Mutluluk üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşamaktır. Mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Yani zikir bölü zaman. Allah Teala Al-İmran 104'te ne diyor? وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Allah sizin içinizden size bir ümmet bulunsun. Sizi hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden. Zikir hayır mıdır? Evet, zikir hayırdır. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduklarını idrak etmeleri mümkün olsun. Bizi mutsuzluğa ve mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar bize teslim edilmiştir. Mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Nefsimiz başlangıçta hastadır ve hasta olan nefsimizin tedavi edilmesi gerekir. Bunun doktoru da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı tüm insanlar için nefs hastalıklarının doktorudur. Reçeteyi ondan alır da hayatımıza tatbik edersek çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşen bir durum ve sadece bir dilekle. Ama dünya ve ahiret saadetinin tamamına ermek istiyorsak bu o kadar kolay değil. Daimi zikir gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir dik yokuş olarak zikredilmiş. Fizik ucunun Allah'a teslimi de dik yokuştur. Daimi zikir de dik yokuş olarak Kur'an'da yer alıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın sunduğu mutluluk davetini unutmayı nasıl başarmış? İblisin dış tesiriyle. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini biliyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّ لَوْ لَحَابِزُونَ. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis insanları mürşide ulaşmaktan men etmek için her şeyi yapıyor. İşte Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öyleyse burada iblisin gayesi ne? İnsanları mürşide ulaşmaktan men etmek. Nur 21'de de Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Bakara 78'de ise insanların çoğunun emaniye denilen insanların zanlarına tabi olduğunu bize beyan ediyor. O zaman Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman insanlar için mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. Öyleyse Kur'an'daki mutluluğu yaşamak istiyorsak hidayeti dilememiz ve hidayeti hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Hidayet ne o zaman? Hidayet Bakara 120'de kul ünne hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alimen 73 kul ünne hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Tevrat'ın da hidayet ve nur olduğunu, İncil'in de hidayet ve nur olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in de hidayet ve nur olduğunu biliyoruz. Bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar. Çünkü iblis bir takım insanların eliyle adım adım kitabın özelliğini değiştirmeyi başarmış. En başarılı olduğu konu ise hidayet konusu. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Eğer hidayet yoksa din yoktur. Eğer hidayet yoksa iman yoktur. Her şey onunla başlar. Hidayetçi mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. İşte eğer Maide 44'te Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kur'an'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Görüyoruz ki hidayetin sahibi olmak, Kur'an'daki hidayeti dilemekle, nurun sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla gerçekleşir. Ve bu onlar ikisi söz konusu değilse, hiçbir zaman hedefe ulaşmak da mümkün olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, bir tık da dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah tüm insanları mutlu olması için yaratmıştır ve bu mutluluğa ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememiz emredilmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tamamen kendini teslim etmekten geçiyor.
3: Onunla beraber olmak, mutlu olmak, emirlerine itaat her türlü mutluluğun kapısını açacağını anlıyoruz.
4: Namaz çok önemli bir şey. Namazda huzuruna çıkıyorsun Allah'ın. Bir konuşabiliyorsun, iletişim kurabiliyorsun.
1: Peki Allah-u Teala'ya sizce biz nasıl ulaşabiliriz?
2: Bize emrettiği şekilde tamamen yasalar vardır tabi. Kur'an-ı Kerim bir yasadır. Bunlara uyarak tabi ki Allah'a ulaşacağız.
3: Bu sadece kalpten bir duadır. Kalpten bir dua ile Allah'a ulaşılır diye inanıyorum.
1: Mesela Mevlana'yı biliyorsunuz, Yunus Emre, hep Allah dostları. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: Herkesin hayalidir bu yani. Herkesin istediği bir şeydir. Olmak isterdim.
3: Başka da ne isteyebiliriz ondan başka? Tabii ki isteriz.
2: Biraz benim ailevi sorunlarımdan ötürü ya Rabbi bir an önce emaneti al diye. Biraz isyanvari gibi şey. Hani şu andaki mesela üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı bu bir kaçıştı aslında.
1: Aslında Allah'a ulaşmak demek, ölmeyi istemek demek değil de Allah'a dost olmayı istemek. Beraber de isteyelim inşallah.
2: Ya Rabbi seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
2: Ya Rabbi dostun evliyan olmak istiyorum ve beni onlarla arkadaşlık kurmam nasip eyle.
1: Nasıl bir dua sizce?
2: Siz çok güzel şu anda biraz şey oldum ya hani bir hafiflik geldi bana ya siz ne yaptınız bana Allah razı olsun sizden.
0: Evet görüyorsunuz ki durum Böyle bir misafirimiz ailevi sorunlarından ötürü ya Rabbi bir an önce emaneti al gibi biraz isyanvari dua ediyorum. Üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı. Bu bir kaçış tabii aslında. Allah insanlara kaldıramayacağı büyük yükler mi? Aslında din kolaylıktır. Dinde zorluk yoktur. Allah-u Teala Bakara 185'te Allah yürüdüğü hükümlüyüz ve la yürüdüğü hükümlüyüz. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Din kolaylıktır. Hangi şartlarda olursak olalım, en ağır üzüntüler içinde olsak, başkalarının zulümlerinin %100 üzerimize düğümlendiği, bunların altında %100 ezilen sonsuz bir huzursuzluğun içinde olsak dahi, bir insan bizim için mutluluk mutlak olarak gerçekleşebilir mi? Evet. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a inananların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Bu dilek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Arkasından bu dileğin zikirle beslenmesi, desteklenmesi gerekir. Nitekim zikreden bir insan mutlaka o zikirle birlikte bir çift nuru Allah'ın katından o kişinin göğsüne getirir. Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde اَلَمْ يَنْ لَز۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُنُ زِكْرِ اللّٰهِ مُعَنْ زَيْنَ مِنْ حَقِ O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Sakın o ehli kitap gibi olmasınlar. Üzerinden zaman geçti, zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaştı, onlar gibi olmasınlar. Ve böylece fasık onlardan oldular. Başlangıç noktasında herkes fıskta ama bu şekildeki bir fısk insanı ikinci fıska da götürebilir ve dönülmez bir yola, şeytanın yoluna girebilir. İşte öyle insanlardan olmak istemiyorsak, bak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikirle kalbimizi beslememiz gerekir. Bu da ancak nefs tezkiyesi yani mürşide tabiyetle asıl hedefe bizi ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olabilmesi için Allah'ın gönderdiği mürşitlere tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Tamamen Kur'an'ı yaşamayı ifade ediyor.
2: O zamanın çağı, dünyası tabii ki günümüzdekiyle çok farklıdır. Yakın bir komşumuz var. Bana dedi ki işte köyde sofi olmak çok kolaydır Avrupa'da. Halbuki aslında ben şu anda şunu düşünüyorum, diyorum ki neden zor? Ama bu demek değildir ki imkansızdır. İmkansız bir şey yoktur.
1: Peki bu zamanda da var mıdır sizce?
4: Vardır. Tabii ki çok vardır. İman güçlü olanlar yakındır Allah her bir zaman.
3: Her zaman vardır. Sadece bizim aramamız gerekiyor.
2: Öyle zatlar mutlaka vardır. Babam kendisi de yani Allah'a şükür öyle bir insanın evladıyım ama layık değilim.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Camilerde diyebilirim. Ramazan'da mesela iftarlar veriliyor. Hep bir toplu ortam hani toplaşılıyor. Orada bence de daha çok bulabiliriz.
2: Allah'ın yoluna yönlendiğimiz zaman, o toplumda olduğumuz zaman öyle insanlar Cenab-ı Allah mutlaka sana buluşturur.
1: Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Ama ben bilmiyordum.
2: Tabii hacet namazını kılmak için önce bütün namazları kılmak gerekiyor. Hacet namazlarını tabii çok önemli, çok değerli vakitlerindir.
0: Bir misafir müşidi bulmak konusunda hacet namazı kılmak için önce bütün vakit namazlarını kılmak gerekiyor dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazı kılması yanlış mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İki tür insandan bahsediyor. Ameli boşa gidenler ve ameli boşa gitmeyenler. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. İşte bu neye göre şekilleniyor? Allah'ın zatını dileyen, amelleri boşa gitmeyen takva sahipleri. Bakara 272, En'am 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38, 39 ve İnsan 9, Leyl 20. Bunlar hepsi Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ama Allah'ın zatını dilemeyen, amelleri boşa giden, takva sahibi olmayanlar. Orada da Allah Teala şu ayetlere örnek veriyor. Bakara 217, Al-İmran 22, Maide 53 ve Araf 147, Tövbe 17, Tövbe 69, Kehf 105. Bunlar Allah'ın zatını dilemeyenler. Demek ki kurtuluşun anahtarı Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. Daha sonra Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdıktan sonra hedef Allah'ın zatını görmek. Yani hedef değişmiyor. Tüm insanlar için her şeyi ben insan için yaratma, insanı kendim için yarattım. O zaman kalben ulaşmayı dileyen bu insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse huşu sahiplerine Allah'a mürşid gösterir. Çünkü Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Kabul edelim ki biz hacet namazı kıldık. Allah bize mürşid gösterdi. Mürşide tabi olmamız lazım. Tabiyet farz mı? Tabiyet de 7 ayet-i kerimede farz. Kur'an-ı Kerim'e, Tevrat'ta, İncil'e baktığımız zaman hep Allah Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti İsa ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Hazreti İsa ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyün. Hazreti Musa ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyün. Hazreti İsa ona tabi olanlar İncil'de Havariler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan sahabe Kur'an-ı Kerim'de sahabe adıyla Ensar ve Muhacirin olarak zikrediliyor. Öyleyse Allah'ın dinini yaşayanlar ancak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabiyetle birlikte kişi yedi nimetin ve yedi kalp şartının sahibi olur. Bir insanın Allah'la olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hacet devazı bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu indirmiştir. Allah'tan mürşit sorulması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bu dizayn içerisinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptırtacaktır. O sevgi içerisinde isteyerek namaz kılacaksınız, isteyerek zikredeceksiniz, isteyerek ibadet edeceksiniz. Ve bu amellerin sonucunda Allah'ın mükafatlarına nail olacaksınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öperim. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtığını söyleyebilir mi? Evet. Allah'ın emirleri ve yasaklarını muhtevasını alan Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Emirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatları, emirlere isyan eden yasakları çiğneyenlerin de alabileceği cezalardan bahsediyor Allah Teala. Bunlar gerçekten Allah'ın peygamberine indirdiği kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğuna göre bunları göz ardı edenler, bunlarla ilgilenmeyenler, bunları öğrenmeyenler, bunları öğrenip hayattan tatbik etmeyenler aslında Allah'ın onlara vereceği mutluluktan kaçanlardır. Mutluluk ve Allah kelimesi birbirinin tamamlayıcısıdır. En mutlu olanlar Allah'ın en yakın olanlarıdır. En yakın olanlar ruhlarında, meşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Teslim aşağı doğru indikçe Allah'a yakınlık adım adım daha gerilerde kalır. Teslim Allah'a doğru yaklaştıkça ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iraden teslimiyle noktalanır. Hiç kimse Allah'sız bir mutluluğa ulaşamaz. Eğer siz bir mutluluk yolculuğu başlasın isterseniz, böyle bir yolculuğun başlayabilmesi bir dileğinize bağlı. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Atalar sözü, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmamız nefsimizi ıslah etmemizden geçiyor ve bunun için Allah'ın adını çokça zikretmemiz emredilmiş. Allah'ı zikretmenin faydaları nelerdir?
4: Sakinleşme, huzuru bulma diye düşünüyorum. Nefsimizdeki afetlere tamamen bir ilaçtır, bir tedavidir.
2: Kaza ve belalardan tamamen uzak kalırsın. Tabii Allah'ın ismini kuşkusuz her türlü zikretmemiz gerekiyor. Günlük bir şey, günlük olarak yatarken, kalkarken, yiyirken, içerken, yolda yürürken. Tabii bunlar önemli.
1: Mesela başına gelen sıkıntılarda, imtihanlarda nasıl düşünür?
4: Demek ki hayırlısı değilmiş diye düşünür. Allah'ın daha güzel fikirleri, daha güzel planları vardır her zaman bize karşı. Tevekkülden düşünür. İmtihan olduğunu düşünür, daha çok ilerleyeceğimiz bir şey olduğunu düşünür.
2: Büyük alimler zamanında hapisler yaşamış, büyük ağır hastalıklar geçirmiş. Bunlar hiçbir zaman Allah'ım neden verdin diye bir şey olmaz.
1: Peki sizce herkesin zikrettiği, herkesin birbirini sevdiği yeni bir dünya kurulabilir mi?
4: Zor diyebilirim ama işte imanı güçlü olanlar, yani hepimizin imanı o kadar güçlü olsaydı yani galiba olabilirdi.
2: Günümüzde tamamen hani biraz imkansız denilecek şekilde görünüyor. Eğer İslamiyet hakim olursa, gerçekten İslamiyet hakim olursa, inşallah rahim ki bugün o gün de gelecek Allah'ın izniyle, mümkündür.
1: Bunun için ne yapmak lazım?
4: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek lazım.
0: Bir misafirimiz, herkesin birbirini sevdiği bir dünya için, eğer gerçekten İslamiyet hakim olursa ki, inşallah o gün gelecek, Allah'ın izniyle o zaman mümkündür. İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağı günler gelecek midir? Evet, dinler birleştiği zaman herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak ettiği an, anladığı zaman bu gerçekleşecek. Şu anda insanlar iblisin dış tesiriyle de farklı dinin mensubu olduğunu zannediyorlar. Ama kutsal kitapları incelediğiniz zaman kutsal kitaplardaki öğreti tamamen Allah'ın öğretisi. Allah tektir. Ve Allah'ın bütün insan için vaaz ettiği din de tektir. İşte bu hakikati idrak eden, anlayan herkes mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bir üçüncü, daha doğrusu ikinci asr-ı saadet mutlaka yaşanacak. Hadiste İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdene olsun. Kimler de o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İşte eğer ifsad olan Resulullah'ın sünneti ıslah edilirse, ortadan kaldıran Resulullah'ın sünneti ihya edilirse, ki bu mümkündür, kişinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve öğretmesi hedefine dayalıdır. O zaman herkes Allah'ın kendisine indirdiği, iman ettiği kutsal kitapların önüne hayatına tatbik ederse, o zaman zaten tüm kutsal kitaplar 7 sabah 4 teslimden ulaşıyor. Herkes 7 sabah 4 teslimi yaşarsa o zaman mutlaka bir mutluluk asrı içerisinde olacaklardır. İslam birliği gerçekleşecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevmem de kalbimden. Sonsuz hürmet ve saygılarınızdan öpüyorum. Uygun görsel bir sualim olacaktı muhterem hocam. Mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentilerinden nasıl vazgeçebilir? Arz ederim, sonsuz hürmet saygılarınızdan öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereketi. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrarlayacak olursak, mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentileri nasıl yok edebilir? Veren el olmak. Çoğumuz başka insanların devamlı bir beklentinin içindeyiz. Ve bu yüzden mutsuzuz. Beklentilerimizi sıfırlamayı öğreneceğimiz gün kadar gerçek mutluluğu yaşayamayız. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Biz onlara bir şeyler vereceğiz. Sevgi, şefkat, Allah-u Teala size ne verdi diye. Şu anda elinizde bulunan her şey neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır malzemedir. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ama onlardan beklenti içinde olmamak kendi sahanız içinde veren el olmanızı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere İslam'dan kopan Kur'an gerçeklerinden bahsediyoruz. Bu konumuzun 8. bölümünü oluşturacak. Affedersiniz, 9. bölümünü oluşturacak. Konumuz ihlas. İhlas İslam'dan kopmuştur. İhlası, hadi gelin sizinle beraber ihlasla Allah-u Teala'ya dua ederim şeklinde bir hüviyete bağlamışlar. Yani işten olursa bir şey, o ihlaslı oluyormuş. İhlas da, Kur'an'daki ihlas da o demekmiş. Oysa ki, sevgili kardeşlerim, ihlas, Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhasından 6.'sının adıdır. Muhlis olmak, ihlas sahibi olmak demek. Ve bütün sahabe ihlas sahibi olmuşlardı. Ama ihlasın, kalpten bir talebin vücut bulmasıyla tahakkuk edeceğini zannetmek bir saftirliktir. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmanın en açık delilidir. Kur'an'ın ruhunu bilmeyenler tarafından yazılmış olan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin aslında Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar dinlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar arasında doğruya çok yakın şeyler yazmış olanlar da, doğruları kabul edenler de var. Onları tenzih ederiz. İhlas ve halis kelimesi, muhlis kelimesi, muhlasin kelimesi aynı kökten gelir. İşte ihlas bir makamın adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhayı, mürşide ulaşıp tabiiyet ikinci safhayı, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safhayı, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safhayı, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safhayı, muhlis olmak altıncı safhayı ulaştırır Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir merdivenin 27. basamağını ifade eder. Muhlis olmak. Nefsin kalbini halis kılmak. Ve bundan sonra geriye bir makam kalır. Salah makamı. Salah makamının 5. kademesinde de kişi iradesini de Allah'a teslim eder ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılandın cümlesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz ihlas. Kur'an'dan kopmuş olan kavramlardan birisi. 28 basamağın neresine oturduğunu bir tarafa bırakın, bugünün din adamları 28 basamağın 28'inden de haberdar değiller. Mesela bir takva kavramı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız, üçüncü basamaktasınız, ondan evvel takva sahibi falan olamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Bunların hiçbirinden haberdar olmayanlara
Biz din öğretmeye kalkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, en çok acıdığımız zamanımızın din adamlarıdır. Allah'ın dininden habersiz olan o zavallı insanlar televizyonları parsellemişler, okulları parsellemişler ve de din öğretiyorlar insanlara. Onları cehenneme götürecek olan bir din öğretisi. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir trajediyi yaşıyoruz. 70 milyon insan bu din adamlarının öğretisiyle cehenneme doğru gidiyor. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs Allah'a teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani nefsinin kalbi halis olur. Şimdi kısaca bu basamaklara bir atıf yaparak, oradan gelerek bir kişinin nasıl muhlis olduğunu beraberce görelim. Birinci basamak olayları yaşıyor, herkes yaşar. İkinci basamak olaylar karşısındaki tavrı ortaya koymak. Ve herkes senede en az iki defa musibetlerle imtihan olur ve tavrını ortaya koymak mecburiyetindedir. İstese de istemese bir tavır sergileyecektir. Bu kişinin kimliğini ortaya koyar. İşte bu noktada insanların %90'dan fazlası seçilir Allah-u Teala tarafından. Nereye seçilir? Onlar Allah'a ulaşmayı engelleyenler değildir. Onlar seçilenlerdir. Onların arasından onda birden daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Allah Teala tarafından seçilirler. Ama %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dileyenler üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Dileyen üçüncü basamaktadır. Tecelli dördüncü basamakta tecelli eder, oluşur. Ve bu tecellinin neticesinde, Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisi neticesinde Allah-u Teala o kişiye furkanlar verir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o İnananlara, yani hak mümin olmayan mümin olanlara sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Öyleyse hak mümin olmayanlara, yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de sadece Allah'a inananlara diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Öyleyse insanlık bu ayette muhteşem bir müjde almış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örtecek. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor kişide. Bu tecelli o kişi üzerinde kör, sağır ve dilsiz olan o kişi üzerinde öyle bir tesiri icra ediyor ki o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor.
Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Gizli perde. O kişinin görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, işitme engelini. O kişinin işitme hassasının mührünü açıyor. Geliyor kişinin kalbine

yerine ihbatı koyuyor. Kalbe idraki sağlayan bir Allah-u Teala'nın ilahi kompütürü. İşte 7 tane faktör. Bu 7 faktörün her birinde o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar bir dereceyi o kişinin amel defterindeki sağ tarafa yeşil rakamlarla yazılan amel defterinin sağındaki o muhteşem ilaveye bakıyoruz. Her bir Allah-u Teala'nın muhtevası, yani gözleri açması 2, kulakları açması 2, kalbi açması 3, 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği o ihsanlar, her biri o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar sevap yazılmasına sebebiyet veriyor. Kişinin sevaphanesine. Günahlar ve sevaplar. Kaybedilen dereceler, nakıs dereceler, kazanılan dereceler, zahit dereceler. Kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Sevapları var olduğu için o kişi günahları sevaplarından az olan birisi ya da asıl ifadesiyle sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer cennet oldu. Peki ne yaptı bu kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Peki bundan sonra ne olur? Allah o kişiye ulaşır, kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5, 6 ve 7. basamakta görme, işitme ve idrak etme kesimleri halledildi kişinin. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaştı. 9. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. İşte 8. basamaktaki ulaşmayı söylüyor Allah Teala. Femen yu'min billahi yehti kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyerek iman ederse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Onun kalbine ulaşırım diyor. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde diyor ki kurumuş topraklar yağmura nasıl hasretse, işte böyle bir huşunun içinde olan insanlara, insanların kalbini Allah kendisine çevirir diyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeye açar. İslam'ı açmak, teslime açmak. İslam kelimesi de teslim kelimesi de silim kökünden geliyor. İslam dini Allah'a teslim olma dini demektir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Bütün dinler aynı dindir. Tek bir din söz konusu olmuştur. Ve de İslam'da o tek dinin bugünkü ifadesidir. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse Allah göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü

yarar diyor ve İslam'a teslime ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Bunları Allah Teala dizayn etmiş. Herkes için bütün kapılar ardına kadar açık. İnsanlardan istediği tek bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu mutlaka muhlis kılar Allah Teala. İşte bu kişiyi Allah Teala bu safhalardan geçiriyor. O kişinin kalbine o yardığı yarıktan kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl isimli iki tane nur gönderiyor. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girdiği zaman o kişinin kalbinin durumuyla kalpleri zikirsizlikten veya zikirle kararmış, kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur yolu açtığımız ve kalbine o yoldan nur gönderdiğimiz kişinin kalbiyle kalbi kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan kişinin kalbi aynı olur mu diyor. Bu nurlar girmeye başlar nefsimizin kalbine, sadece rahmet nuru girebilir ve sadece %2 girebilir. Bu giriş Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılmış. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin kalbinde huşu oluştuğu zaman o kişi hacet namazını kılıp mürşidini soruyor ve Allah ona mürşidini gösteriyor. İşte Allah Teala mürşidi Allah'tan sormaya istihane istemek diyor. Bu muhtevayı anlatmış. Bakara suresinin 64 ve 65 63 ve 64. ayetlerinde diyor ki وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kimliğini isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerinin özelliği neymiş? Özelliğini söylüyor. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Kesin şekilde inananlardır. Onlar aynı zamanda ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inananlardır. İşte bu nokta kişinin hacet namazıyla sorduğu kişi mürşittir. Sorar, Allah ona gösterir. Kişi gider mürşidine ulaşır. Ama kişinin bunun için, bu hedefe ulaşması için huşu sahibi olması lazım. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmiş olması lazım. Sadece onlar mürşitlerini sorduklarında Allah'tan cevap alabilirler. Diğerleri cevap alamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir.
mürşidin farz olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, yeniden takva sahibi olun ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin. İşte bu hacet namazıyla isteniyor ve nasıl istendiğini söyledik. Ali Bakara suresi 63-64. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşınca o noktaya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Bu sefer nimetler yağmaya başlar kişiye. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başın üzerine gönderilir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ve katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. 2. Nimet. 3. Onların günahları sevaba çevrilir. Allah Teala diyor ki Furkan 70'te, kim mürşidine tabi olur, böylece kim tabi olur, böylece mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, nefs tezkiyesi burada başlar, Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor, sevaba çevirir diyor. Bu da günahların sevaba çevrildiği bir noktadayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu standartlar içinde olaya bakıyoruz. Herkes için aynı şeyler geçerli. Mürşidine ulaşan kişinin mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. O kişinin kalbi artık müsait hale gelmiştir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihini çekerek Allah'ın ismini tekrar ederse, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurlar o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbinin içine girer. Rahmet de, fazıl da, salavat da o kişinin kalbinin içine girer. Fakat kalpte kalıcı olanlar başlangıçtaki sadece %2 rahmetin ötesinde artık sadece fazıllar olacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği zaman kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. O kişinin böylece nefsi emmarede olması söz konusudur. Nefsin kalbinde %2 fazla bir tarafa bırakalım, %2 rahmeti bir tarafa bırakalım, bundan sonra hep fazıllar gelecektir. %7 fazıl biriktiği zaman ruh birinci gök katına çıkar. Burası nefsi emmaredir. Ela ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis su'i ila ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf Allah-u Teala böyle söylüyor: "Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç." Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu noktada tahakkuk ediyor. Burası Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği yer.

Neresi? Başlangıçta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Rahim Esması'na tecelli. Bu tecelli kişiyi ruhunu birinci gök katına ulaştırdığı yere kadar götürüyor. Burası nefse emaredir. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Artan zikirle nefsin kalbine giren nurlar artıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Nefsi levame, kişi nefsini kınıyor. Kıyamet suresi 2. ayet kerimesi. O nefse kasem ederim ki fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır, öyle değil. O levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burası ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katı. Ruh ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, birinci faktör, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. İkinci faktör, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Üçüncü ayet-i kerime. Burada o kişinin durumu anlatılıyor. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında. Ve dördüncü gök katına ruhun ulaşması için o kişinin nefs-i mutmainneye ulaşması lazım. Dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle nefs-i mutmainne oluşur. Allah Teala diyor ki ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur, doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Kalplerin mutmain olabilmesi, tatmine ulaşabilmesi, doyuma ulaşabilmesi sadece bir tek anahtarı gerektirir. O anahtar zikirdir. Zikir, Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dileyen birinin zikri duyulduğu, Allah Teala tarafından derhal Allah'ın sünnetullah tarafından derhal duyulur. Sünnetullah oraya Allah'ın ilahi kainattaki her zerreye kumanda eden ilahi kompütürü, sünnetullah oraya Allah'ın rahmetiyle fazlını, rahmetiyle salavatını gönderir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilememişse ne kadar zikrederse etsin, o kişinin kalbine hiçbir zaman, o kişinin göğsüne hiçbir zaman Allah'ın nuru ulaşmaz. Tabiatıyla kalbine de ulaşmaz. Öyleyse her şeyin bir anahtarı var. Sevgili kardeşlerim, anahtar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemenin anahtarı da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi konumuz olan ihlasın anahtarı da aynı anahtardır. Her şey oradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. İşte böylesine bu kadar güzel bir dizayn gerçekleştirmiş Allah Teala. İnsanları bir hiç karşılığı mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kişinin ruhu mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncü katta nefsi mutmainne var. Sonra nefsi radiye geliyor. Beşinci gök katı. Nefsi radiye geliyor. Nefsi radiye beşinci gök katı. Nefsi mardiye altıncı gök katı. Nefsi radiyede biz Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor. Ve ruh altıncı gök katına çıkıyor. Hem mutmainne, hem radiye, hem de mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade buyurulmuş.
Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, sen de diyor Allah'a geri dön, Allah'a rücu et, geri dönerek Allah'a ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte burası Vardiye kademesi ve daha sonrası son kademe, yedinci kademe, teskiye kademesi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim nefsini tezkiye ederse, Fatır 18, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi ezelde Allah'a tezkiye olacağına dair söz vermiştir. E ruhu Allah'a döner diyor. İlallahim masir diyor. Ruh Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Allah'ın zatında ruh yok olur. 22. basamak. Böyle olan insanlara evvap diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın o ruha mehap olacağını ifade ediyor. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yolu, yol ittihaz eder. E kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'ın zatında yok oluyor ruh. Burası Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena makamını işaret eder. Öyleyse bu noktaya kadar geçen olaylara bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala Rum 31 ve 32'de diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi olun ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, farz. O kişi mürşidine ulaşmıştır. 14. basamakta farz mı? Söyledik ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezîne iştenebu tâgûte an yâbudehâ enâvu ilallâhi lehumün büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor, onlar tağuta kul olmaktan, şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan
iştirak ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Tağut'u kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Diyor ki Allah Teala orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Fetih Suresi 13. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün sahabe tabi olmuş. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmış. Allah Teala ruhlarını, sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştığını kesinleştiriyor. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Zümer 18'de bu istikametteki hedefi söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el huda hidayettir. Hidayete ermiş bütün sahabe. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve de Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşmanın da farz olduğunu gördük. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak farz mı? Farz. Zümer Suresi 51. Zümer Suresi 8. ayet-i kerime. Affedersiniz. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bundan sonrası sahabe daha çok zikrediyor. Daha çok zikir bir yerden sonra o kişiye bir taht ihsanını ifade ediyor. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında yok olması, me'ab olması, o kişinin evvap olması söz konusu, ruhun me'aba ulaşması, me'abda yok olması söz konusu. İşte böyle bir durum tahakkuk ediyor, ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası ruhun Allah'ta ifna olduğu, yok olduğu nokta. Fena fillah, fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, fani olmak. Burası 22. basamak. Sonra o kişiye Allah Teala bir taht veriyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkmış kişinin. 61'deyken 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan etmiş Allah'ın katında. Allah'ın indinde baki oluyor kişi. O tahtın üzerinde o kişinin ruhu o tahtın üzerinde baki oluyor Allah'ın indinde. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onlara Allah'ın katında tahtlar vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar %71'den sonra bu makamda geçer. Burası beka makamıdır. Allah'ın zatına baki olma makamıdır. Herkes bu makamlara kolayca erişebilir. Ve bundan sonra konunun zorluğu başlıyor. Bu makamdan daha yukarıya çıkabilmek için kişinin mutlaka zahit olması gerekir. Negatif zühd, Kur'an-ı Kerim'de
Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala o ayet-i kerimede, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir değerle sattılar diyor. Yusuf'a değer vermiyorlardı. O negatif zühd. Ama zahit pozitif zühdün sahiplerine denir. Zahit demek her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikreden kişi demek. Kur'an-ı Kerim'de 3 zikirde farz kılınmış. Ara sıra zikretmek farz mı? Farz. Allah Teala zikri demin söylediğimiz Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinden farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşana kadar geçen zikir az zikir, günün yarısından daha az zikir. Peki günün yarısından daha çok zikir, çok zikir farz mı? Evet, o da farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani bu çok zikrin sahiplerinin amin olanlar olduğunu, Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler diyor Allah Teala, siz beka makamına geldikten sonra artık Allah'ı çok zikirle zikretmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu çok zikirle zikretmek günün yarısından daha fazla zikretmek. İşte kim her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrederse ancak o kişinin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve kişinin zikrinin artışıyla paralel olarak %81'e kadar bu zühd makamında yürür. Ve kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleştiğinde bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada o kişinin nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Geri kalan %19 karanlık olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala'nın Kur'an'daki işareti Âl-i İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Farz olduğu da kesin. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 66 ve 61'de Eleme ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adu'un mübin ve eni buduni hâzâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu sıratı müstakimdir ve ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Hepimizden ahd almış fizik vücutlarımızdan, Ademoğulları fizik vücutlarımız. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Daimi zikre ulaşınca birinci özelliği kişinin daimi zikre ulaşmış olması. Daimi zikir sebebiyle ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünü açıyor Allah Teala, göstermek istediği her şeyi kalbin kalp gözüne gösteriyor. Dördüncü olarak o kişinin
Kalp kulağını açıyor Allah Teala, Allah'ın bütün söylediklerini, Allah onunla konuştuğu zaman Allah'ın bütün söylediklerini kişi işitiyor. Bu dört tane temel şart o kişinin üç tane vasıf şartı kazanmasına sebebiyet veriyor. O kişi ehli tezekkür oluyor. Allah Allah her zaman her konuyu konuşabilmek, tezekkür etmek imkanının sahibi oluyor. Bir, ehli hayır oluyor. Daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanıyor. Her an hayır kazanıyor. Ehli hikmet oluyor. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görüyor. Ve aynı zamanda hakim veya hakem olduğu zaman mutlaka adaletle hüküm veriyor. Çünkü Allah Teala'dan sorarak hüküm veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu makam ulul-elbab makamıdır. Daim zikir nefsin teslimini içerir. İşte ihlas makamı bundan sonraki makamın adıdır. Ulul-elbab makamında bütün insanlara yedi kat yerler gösterilir. Yani yerlerin melekûtu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cehennemler aşağı doğru. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gidiyor. Aşağı doğru cehennemler, yer katlarının altına doğru, aşağısına doğru gidiyor. Yedi kat cehennem. Ve Allah Teala o kişiye yedi kat yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul-elbab makamının bir özelliği daha var. Ulul-elbab makamındayken kişiye ana dergah da gösterilir. Devrin imamının dergahı. O dergah bizim dergahımızdır. Allah Teala'nın bu devirde devrin imamlığına tayin ettiği kişi o biziz. Huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın huzurunda namaz kıldıran bizim ruhumuzdur. Her gün bizden ayrılıp da ruhumuz oraya gitmiş değil. Zaten ruhumuz Allah'a ulaşmış. Ama Allah Teala onun katında bir ruhumuzu orada huzur namazının imamlığına vazifeli kılmış. Ruhumuz hep oradadır. Bir ruhumuz oradadır. İndi ilahidedir. Orada huzur namazını kıldırır. Bir başka ruhumuz Ümmül Kitab'ın altındadır. Boşlukta duran Ümmül Kitab'ın altındaki ruh, oradaki müderris, o kürsünün başındaki kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulul-elbab makamının sonrası ihlas makamıdır. İhlas farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala diyor ki beyine beşte ve ma umiru illa leyabudullahe. Onlar emrolunmadılar, illa Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlis kullar olmakla emrolundular. Lehuddine, onun dininde, onun, Allah'ın dini için halis kullar, nefslerinin kalbini halis kılmış muhlis kullar olmakla emrolundular. Hünefaya hanifler olarak. Üzerimizde demek ki emrolunmuş, farz kılınmış. Peki bütün sahabe muhlisler oldular mı? Hepsi oldular siz sevgili kardeşlerim. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisin. Muhlisler
öyle kişilerdir ki onlara Allah Teala 7 kat gökleri gösterir. Devrin imamının ruhu da, devrin imamının dergahı da zemin kattaki, o da elbette daha evvel zaten daha evvelki kademede gördüğü bir husustu. Ulu'l-Elbab makamında ve de birinci gök katında açıkta yapılan secde, ikinci gök katında su varılma havuzlarının bulunduğu kesimle yedinci kata kadar çıkabilenlerin bulunduğu ikinci kesim, üçüncü kat gökyüzünde bir köşke benzeyen iki katlı dergah, dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslı, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı gök katında Sıbkatullah olma mahalli, buz kalıbına benzeyen o nurdan çıkan nurların, ışıkların nasıl oradaki ruhların derilerini onun rengine boyadığı, nasıl çatlattığı ve sadece çatlamayan bir kişinin oradan ayrılıp daha üst kata çıkabildiğinin görüntüsü gösterilir kişiye. Bu noktadan sonra o kişiye Allah Teala yedinci katın sırlarını gösterecektir. Birinci alem kader hücreleridir. Altıgen kader hücreleri. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Orada da devrin imamı görev yapar. Üçüncü kat, üçüncü alem, üçüncü katta yedinci katın üçüncü alemi kudret denizidir. İnsanların kudret denizine insan ruhlarının nasıl daldıkları gösterilir. Dördüncü alem makamı Mahmud'tur. Orada da bütün olayları her gün devrin imamı görür. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Divan-ı Salihinde olan olayları da Allah Teala ona gösterir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafilenin sağ kanadında oraya ulaştığı için Divan-ı Salihine ulaşıldığı andan itibaren o gün Divan-ı Salihinin başkanlığı devrin gavsındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçer. Kafile tekrar geri döndüğü noktaya kadar hep orada o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ruhu başkanlık eder Divan-ı Salihine. Ve Divan-ı Salihinden sonra zikir hücrelerine gelir ruhlar. Orada her biri 2 metreden daha yüksek küresel bir sistemin içine girip orada günlük zikirlerini yaparlar. Orası zikir hücreleridir. Muntazam sıralar halinde her biri otururlar ve zikirlerini yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak her gün olmaz. Belki birkaç günde bir, belki birkaç haftada bir kişi zikir tamamlaması emrini aldığı zaman o sitretin mintaya ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasındaki ağaç oradan Allah'ın zatına doğru dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. İşte insanlardan kim sitretin mintayı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Salah makamına geçer. Bunun işareti tövbe-i nasuha davet edilmektir. İhlas makamının sonu tövbe-i nasuhtur. Salah makamının başı gene tövbe-i nasuhtur. Allah-u Teala nasuh tövbesiyle tövbe ettirir kişiye. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek nasuh tövbesi tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuh tamamlandıktan sonra
O kişinin günahlarını örter Allah Teala, ona salah nuru verir ve günahlarını sevabı çevirir. Bu dört kademe, tövbe-i nasuh, günahların örtülmesi, salah nuru verilmesi ve kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayından sonra o kişinin iradesi de Allah'a teslim olmak üzere hazır hale gelmiştir. İrade Allah'a teslim olur ve kişi salah makamının 5. kademesindeki son noktaya ulaşır. İşte ihlas makamı bundan evvelki son makamdır. Ve tabiatıyla İslam'dan kopan kavramlardan en önemlilerinden biridir. İnsanlar bu söylediğim şeylerden uzaktan yakından haberdar değiller. Ve biz onlara dinlerini öğretmeye uğraşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir gün kimliğimiz kesin şekilde insanlar tarafından anlaşılacak. O zaman bugünün din adamları omuzlarındaki ağır vebali idrak edecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki İslam'dan kopan kavramlardan ihlas makamını bu akşam sizlerle beraber gözden geçirdik. O makama nasıl ulaşıldığını, o makamda neler olduğunu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, nebi resuller, peygamber olan resuller. İki, veli resuller, peygamber olmayan resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye nebi demiyor. Kimler için kullanıyor nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor ve nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi resuldür. Hazreti İsa bir nebi resuldür. Hazreti Musa bir nebi resuldür. Hazreti İbrahim bir nebi resuldür. Hazreti Nuh bir nebi resuldür. Hazreti İsmail bir nebi resuldür. Hazreti Davud bir nebi resuldür. Kur'an'da 20'den fazla nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim, ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşler. Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resul'ü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resuldür, bir kısmı Nebi Resuldür.
Nübüvvet Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Öyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın.

Aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an Nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için Nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azm'dır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi Nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Nebi Resul olarak geçiyor. Bazılarında Nebi Resul kullanmış Allah-u Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah-u Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah Teala. Resuller diyor. Ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki

onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibin meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletli görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir. Bir nebi resuldür. Ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir Resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu nebilere baktığımız zaman, nebilerin hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna geliyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü Resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala? Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminin 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor. Ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü.
Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, sen seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında da bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbe edenin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Arap'tılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği için hiçbirisi nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün nebilere kitap vermesi, nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde ...20 tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar, Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı.
Ama son nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, ondan sonra nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına. Cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş. O keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil nebi olmaları? Çünkü son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah Teala. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz.
Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler, bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize o Resuller gelip, ama biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler, ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz?
bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, ve Allah Teala o kavim resullerinden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür. Allah Teala Cin suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatemül Enbiya'dır diyor. Hatemül Resul'dür demiyor. Hatemi Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah Teala açık açık diyor ki Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala diyor ki biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse, hiç değilse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler, biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber
sona ermiştir. Ondan sonraki bütün Resuller mutlaka sadece veli Resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun köpeği gibi sönüveriyor. Allah Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resulüdür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazın imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdedir. Gene Resuldür, Veli Resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe merasimi olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edebilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde resul yaşamıyorsa, o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size resul gelmedi mi? Risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme insanların her devrede yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar
şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi Nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi Nebi olmadan Resul oluyor. Hani Nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde orada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil,
sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları seçer mi? Konumuz bu. Birçok insan eğer Allah Teala insanları seçerse insanlara karşı haksızlık yapmış olur diye düşünürler. Gerçekten böyle bir düşünce doğru mudur sevgili kardeşlerim? Onu beraberce görelim. Böyle bir düşünce doğru değildir. Neden değildir? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, asli ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesinin bütününü görelim. Allah Teala diyor ki, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de yani seninle beraber olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulun talebin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Ama hayır mı, şer mi yaşadığını insanlar pek bilmezler. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız diyor Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte basit bir misal verelim. Birisi bir başkasına ait olan bir malı çalmış. Çalan kişi o malı satacak veya kendisi kullanacak. Bundan memnuniyet duyuyor. Ama aslında bir cürüm işlemiştir. Günah kazanmıştır. Bize de derecat kaybetmiştir. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Derecat kazandıran bütün olaylar da hayırdır. Hırsız, memnun, oradan parasını çalmış bir kişinin veya başka bir şeyini çalmış. O çaldığını harcayacak, paraya çevirecek, harcayacak veya para çalmışsa onu harcayacak. Ondan memnuniyet duyuyor.
Ama işlediği şey şer. Malı çalınanda ya da parası çalınanda üzgün. Ben diyor bunu helal kazandım. Neden çaldırıyorum? Üzülüyor malının veya parasının çalınmasından. Aslında birisi ona derecat kazandırıyor hırsız. Malını çaldığı kişiye derecat kazandırmış oluyor. Çünkü malı çalınan, haksızlığa uğrayan kişi, o haksızlığı yapanın kaybettiği dereceyi aynen kazanır. O da kazanıyor derece, yani hayra ulaşıyor. Derecat kazanmak sadece o hayırdır. Derecat kaybetmek ise şerdir. Ne görüyoruz? Malı çalınan kişi derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor ama üzülüyor. Derecat kaybediyor hırsız da ama seviniyor. Tam Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çünkü kim kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, o kazandığı derecelerden, kaybettiği derecelerden dereceler fazla olan kişi cehenneme gider. Kıyamet günü mizanlar kurulduğu zaman herkes kendi mizanına bakacaktır. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar kitapları, yani rakamlı kitapları, yani amel defterleri, yani hayat filmleri sağlarından verilenlerdir. Cehenneme ulaşacaklardır. İçini gezeceklerdir. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek aynı gün, kıyamet günü cehennemden tekrar çıkacaklar. Doğru cennete gideceklerdir ebediyen kalmak üzere. Cehennemde hiçbir işkence, hiçbir ızdırap duymadan, işkence yaşamadan. Bir de cehennemde kalacak insanlar var. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin günah tartıları sevap tartılarından ağır gelirse onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor. Öyleyse kimin sevap tartıları ağır gelirse Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre onlar cennete girecek olanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin gidecekleri yer cennettir. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağında olayları yaşamak vardır. İnsanlar hayrı şerri bilmedikleri için sevilmesi lazım gelen yerde üzülebilirler. Üzülmesi lazım gelen yerde sevinebilirler. Çünkü onlar dünya üzerinde bir şeylerini kaybetmişlerdir veya bir dünyalık bir şey kazanmışlardır. Sevgili kardeşlerim, ikinci basamakta insanlar durumlarını ortaya koyarlar. Allah'ın katında bu noktada insanlar imtihana tabi tutulur. Allah Teala diyor ki her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğimizi görmezler mi diyor Allah Teala. Hepimiz imtihandan geçeriz. Her sene bir takım olaylarla Allah Teala hepimizi, herkesi
imtihan eder. İşte o imtihanlarda insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İki türlü insan oluşur. O imtihanda başarı kazananlar, bir, kaybedenler, iki. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayeti kerimesinde diyor ki: kendilerine musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ona ruhumuzu döndüreceğiz, vasıl edeceğiz. Allah Teala diyor ki, işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız diyenler, musibetlerle isabet imtihan edilmelerine karşın, imtihan edilmelerine mukabil, hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlar. Musibetlerle imtihan edilmenin iki türlü neticesi var. Bir, bu neticeyi alan insanlar. Pozitif neticeyi alan insanlar, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Bakara Suresi'nin bu 156. ayet-i kerimesi. Allah'ın rahmeti ve salavatının onların üzerine olması demek, o insanların

perdeyi kaldırır, işitme hassasını açar, idrak hassasını açar kişinin. Sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbini Allah'a döndürür. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Yani Allah Teala tarafından seçilmiştir ve Allah Teala bu kişi bu noktaya geldiği zaman onun Allah Allah Allah Allah diye zikir yapması üzerine onun göğsüne rahmetle salavat gönderir. İki tane nur, rahmetle salavat. Bu nurlardan rahmet ve salavat ikisi beraber kalbe ulaşırlar. Ama kalpte yer edinebilen, sadece %2'lik bir yer edinebilen rahmet nurlarıdır. Acaba neden? Çünkü Allah Teala bu kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretun bis-su'i illa ma rahime rabbim." Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri değil, hayrı emrederler demiş oluyor. İşte Allah'ın Rahim esması biz insanlar için son derece kıymetlidir. Allah insanların çoğuna, insanların hepsine Rahman esmasıyla tecelli eder, ayırım yapmaz. İnsanların hayatta kalmaları için, onlara gıda maddelerini temin etmek, onlara oksijen, hava vermek, havayı temin etmek yaşamaları için, ağaçları bu sefer sebeple seferber edip onların boşluğa, havaya oksijen bırakmalarını temin etmek fotosentez yoluyla, klorofil özümlenmesiyle hep Allah'ın Rahim, Rahman esmasının fonksiyonlarıdır. Öyle fonksiyoneldir ki bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi kullanırlar. Ve köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Karbonhidratları oluştururlar. Karbonhidratlar biliyorsunuz gıda maddeleri. Gıdaları için karbonhidratı oluştururlar ve açığa oksijen çıkartırlar. Bitkilerin bu fotosentez yoluyla karbonhidratları oluşturduktan sonra otomatik olarak ortaya çıkan oksijen, hayvanların ve insanların hayati maddesidir. Olmazsa olmaz şartıdır, oksijen olmazsa insan nefes alamaz ve yaşayamaz. Ama olay orada bitmiyor. Biz insanlar da havadan oksijen alırız, onu kullanırız ve açığa karbondioksit çıkartırız. İnsanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijene mukabil karbondioksit çıkarmaları, bitkilerin hayati maddesini teşkil eder. Bitkiler havadan o karbondioksiti almasalar, onların yaşamaları mümkün değil.

karbon hidratları oluşturamazlar. İnsan ve hayvanlar da bitkilerin çıkardığı oksijeni alamasalar onlar da yaşayamazlar. Onlar için hayat mümkün olmaz. Böylece iki tarafı birbirine Allah Teala bağlamıştır. Muhtaç kılmıştır. İşte o Allah, yaratan Allah, insanları imtihan ettikten sonra, o imtihandaki davranış biçimlerine göre insanları seçer. İşte musibetlere sabreden ve ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım diyen, musibetlere sabrı neticesinde bu hakkı kazanan kişi de kişi Allah Teala tarafından seçilenlerdendir. Seçilenler bunların hepsini mutlaka içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seçilmek diye bir olay var. Sadece onları değil, Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Peki niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesinler de diler dilemez Allah'ın cennetini ve Allah'ın korunmasını, Allah tarafından korunmayı hak etsinler diye seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası seçilir. Bunlar içinde ateistler olabilir, Allah'a inanmayanlar olabilir. Bunların içinde katiller olabilir, hırsızlar olabilir. Sadece bir tek grup insan seçilmez. Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Kim bu insanlar? Allah Teala vasıflarını anlatıyor. Nisa 167, 168, 169. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar diyor Allah Teala. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar. Sonra onlar uzak bir dalalet içindedirler. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar diyorlar ki, ey ahali diyorlar, İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey de zaten yoktur. Hafazan Allah, eğer bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür. İnsana hayat veren şey ruhtur. İşte bu zırvanın temelidir. Böyle bir sebeple insanlar hidayeti unutmuşlar. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleriyle birlikte başlayan bir olay bu sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması reddedilmiş. Hiçbir
dayanak olmaksızın. Ve demişler ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra da ona efidet verdik. Fuatler, görme, işitme ve idrak etme hassaları verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. E'si bu ki Allah-u Teala verdiği emaneti geri istiyor. Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet kelimesinde İrci'i ila Rabbiki. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön diyor. Bunun nefsin tezkiyesiyle mümkün olabileceğini de bir evvelki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh da diyor ki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne diyor Allah Teala? Rabbine geri dön. Neyle? Nefsini mutmainne, radiye ve teskiye olmak üzere, radiye ve marziye olmak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı katlara çıkar ve neticede teskiye ol ve ruhunu Allah'a ulaştır. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Önce nefse sesleniyor. Mutmain ol, Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. 4, 5 ve 6. basamaklar. Sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Ve sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. O zaman diyor, ey fizik vücut sen, kullarımın arasına böylece gir. Ve arkasından da diyor ki cennetime gir. Öyleyse Allah Teala burada nefsi kullanmış ama nefse de ruha da fizik vücuda da sesleniyor. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebetilileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? İnne Allahe ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Nisa 53'te Allah Teala diyor ki Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder. Geri vermenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak kullanılmış ama sahibi tekil. Ruhumuz da emanettir, fizik vücudumuz da emanettir, nefsimiz de emanettir, irademiz de emanettir. Bütün emanetlerin onların sahibi olan Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Neyse sevgili kardeşlerim, emanetler, o emanetlere dikkatle bakın. Allah'a iade edilmesi mutlak olarak gerekli. Ruhunuz, beçiniz, nefsiniz ve iradeniz.
işte bu emanetleri Allah'a teslim edebilecek olan kişi Allah Teala tarafından seçilmiş olan kişidir. Onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Ama bu seçilen insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler seçilenlerin %10'undan toplamın değil, seçilmiş olanların %10'undan çok daha aşağıdadır. Onun için insanların çoğu bu sebeple cehenneme gidecektir. Ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerine kulak asmadan, bu dünyayı arkasına ne yattığını bilmeden yaşayanlar. Oysa ki arkasında ya cennet var ya cehennem var. Ya insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler, cehennemden kendilerini kurtarırlar ya da dilemezler. O zaman da gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları seçiyor, bir grup insanı seçmiyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi? Hem dilemeyenler hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte Allah-u Teala orada Nisa 167'de onlar diyor, kafirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olurlar. Onlar arkasından diyor ki ellezine keferu ve zalemu. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah'a insanların ulaşmasına engel olan kişi mutlak olarak küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse mümin olamaz. Allah'a inanmak kişiyi inanan kılar. Ama cennete ulaşacak olan bir mümin kılamaz. O cennete ulaşacak müminler hak müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler o standartlarda bir mümin olabilir. İşte Allah Teala o insanları seçmiyor ki onlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmamış, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuştur. O zaman onlara zulmetmişlerdir. Ama aynı zamanda da derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onun için Allah Teala onlar kafirlerdir ve zalimlerdir diyor. Hem kendilerine hem de o Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olduğu insanların cennetine mani oldukları için onlara zulmetmişlerdir. اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ diyor. Allah onlara onlara mağfiret etmeyecektir. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez.

Sonra da diyor ki Allah Teala Allah onları cennete ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna. Vela liyetiyehum tarika. Allah onları tarika, müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Hidayet etmez. O yola vasıl etmez. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna vasıl eder, ulaştırır. Haldine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Cehennem yerine ulaşan, yoluna ulaşan insanların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve orada ebediyen kalırlar. Öyleyse insanların seçilenleri ve seçilmeyenleri daha başlangıçta rol oynuyor. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçiyor ki alabildiğine geniş bir insan topluluğu seçim hakkının sahibi olsun. Ötekileri seçmemesinin sebebi onların üzerinde omuzlarında vebal olmasıdır. Kim başka birinin cehenneme ulaşmasına sebebiyet veriyorsa, ona o istikamet etkiliyorsa, o insan omuzlarına vebal almıştır. Başkasının günahından bir parçayı almıştır. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim kimin hidayetine sebebiyet verirse, o hidayetine sebebiyet verdiği kişinin kazandığı derecelerden onun da hakkı vardır diyor. Kim kimin dalalette kalmasına sebebiyet verirse, bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedirler, onların dalalette kalmalarına sebebiyet verirse, onları da onların kaybettiklerinden bir miktar kayıp vardır diyor Allah Teala. Öyleyse herkesin Allah'ın yoluna girmesi için gayret etmelisiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ki onlardan siz de pay alasınız. Sizler Allah'ın seçtiği kullarsınız. Seçildiğiniz için buradasınız, bizimle birliktesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler seçilmelerine rağmen dilememiş olabilirler. Bu onların kendi hataları sebebiyle cehennemi tercih etmelerini sağlamıştır onlara. Onlar kibirlilerdir. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Yolunu görseler onu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu ittihaz ederler. İşte onlar bugünkü devrin omuzlarında vebal olanlarıdır. Alimlerden omuzlarında vebal olanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendikleri halde onun gerçek muhtevasını araştırmak mecburiyetini duymayanlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlaka seçilenlerden olmasını Allah Teala istiyor herkesin ama herkesi seçmiyor. Öyle bir grup var ki o grup kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyor. Onların seçilmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere bir aradayız. Ve Yusuf Suresi 35. ayet-i kerime ile inşallah konumuza giriyoruz. Burada Yusuf Suresi'nde Hazreti Yusuf'un hayatı anlatılıyor. Ve sadece olaylar anlatılıyor. Ve burada ruha girmeyi icap ettirecek şeyler çok az. Devam ediyoruz 35. ayetle. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme bedalehum min ba'di ma re'evul ayati le yescunnehu hatta hin. Kelimeler sümme, sonra, daha sonra, bedalehum, onlara zahir oldu, uygun göründü, min badima, şeyden sonra, ra'evu el ayati, ayetleri, delilleri gördüler. Le yescunnehu, onu mutlaka zindana atacaklar. Hatta e kadar, hinin belirli bir vakit, süreye kadar. Ve cümleciklere geçiyoruz. Sümme bedalehum, daha sonra onlara uygun göründü. Min badima ra'evul ayati, delilleri gördükten sonra yescunnehu, onu mutlaka zindana atacaklar, hatta hinin belli bir süreye kadar. Sümme, daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Aslında hem kadının kocası hem de yetkililer konuyu incelediler ve delillerin var olmasına rağmen, deliller Yusuf'un lehinde olmasına rağmen Yusuf'u bir süreye kadar, en azından dedikodular duruluncaya kadar muhtemelen zindana atmaya karar verdiler. Ve Allah razı olsun 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehale me'ahus sicne feteyan. Kale ehaduhuma inni erani a'siru hamra. Ve kalel aharu inni erani ahmilu fevka reisi hubzen te kulut tayru minh nebina bi tevinih inna nerake minel muhsinin. Ve dehale ve girdi kelimeler. Meahü, onunla beraber es-sicne, zindan, feteyani, iki genç erkek. Kale dedi,
1: ehadühüma onlardan biri. İnni muhakkak ki ben erani beni kendimi görüyorum. Asürü sıkıyorum. Hamran üzüm. Ve kale el aharu ve diğeri dedi. İnni gerçekten ben inni görüyorum. Erani görüyorum.

Erani'yi görüyorum. Ahmilu taşıyorum. Fevka üstünde reisi başım. Hubzen ekmek. Tekulu yiyor ettayrı kuşlar. Minhu ondan. Ne bina bize haber ver, bize anlat. Bir tevilihi onun yorumunu. İnna muhakkak ki biz nerake seni görüyoruz minel muhsinin muhsinlerden. Şimdi kelimelere bakıyoruz, kelimeleri tamamladık ve cümleciklere geçiyoruz. Ve dehale me'ahus sicne ve onunla beraber zindana girdi. Feteyani iki genç erkek. Kale ehaduhuma ikisinden biri şöyle dedi. İnni erani muhakkak ki ben kendimi görüyorum rüyamda. A sıru hamren üzüm sıkıyorum. Ve kale aharu ve diğeri de şöyle dedi. İnni erani gerçekten ben de kendimi görüyorum. Muhakkak ki ben de kendimi görüyorum. Ahmülü fevka reisi hubzen başımın üstünde ekmek taşıyorum. Te kulüt tayru minhu. Kuşlar ondan yiyorlar. Nebina bi tevilihi. Bize onun onların tevilini, yorumunu haber ver. Anlat yani haber ver. Bize onların tevilini, yorumunu haber ver. Yani anlat. İnna nerake minel muhsinin. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi. Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum. Ve diğeri de şöyle dedi. Gerçekten ben de kendimi başımın üzerinde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun yani onların tevilini, yorumunu haber ver. Parantez içinde anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Şimdi olayın arkasında yatan muhtevaya beraberce bakalım. Bu iki delikanlının birisi hükümdarın sucusuydu. Diğeri de aşçısıydı. Mısır'ın ileri gelenlerinden bazısı Melik'e suikast yapmaya karar vermişler. Şarap ve yemeğine zehir katması için. İkisine bol para teklif etmişlerdi. Önce kabul etmelerine rağmen Saki yani sucu sonradan vazgeçmişti. Ve Melike Saki Melike yemeğin zehirli olduğunu o yemeği yememesini söylemişti. Ahçı da Saki'yi ithaf edip şarabın zehirli olduğunu söyledi. Onun üzerine hükümdar yani Firavun dedi ki sen aşçıya bana getirdiğin yemekleri ye bakalım. Saki'ye de sen de şarabı iç dedi. Aşçı yemeği yemek istemedi. Saki ise şarabı rahat rahat
içti ve aşçı yemekten yemedi. Melik Reyyan ikisini de zindana attırdı. İkisi de zindanda rüya gördüler ve Yusuf'tan rüyalarının tabirini istediler. Şimdi Hazreti Yusuf'u bir muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Muhsin olanları Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olarak görüyor. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. İşte bir insanın muhsinlerden olabilmesi için mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olması lazım. Ama Saki ile aşçı bu istikamette ona muhsin olduğunu söylüyorlar. Yani bilgili, dürüst bir insan olarak görmüş olduklarını ifade ediyorlar. Muhsin kelimesinin manasını ise bilen Hazreti Yusuf. Gerçekten muhsinlerdendi. Daha da ötesi idi. Muhsinlerden de daha öteye geçmişti Hazreti Yusuf. Allah ile konuşabiliyordu. Allah'tan vahiy alabiliyordu. Daimi zikrin sahibi olmuştu. Ve 37. ayet.

Bismillahirrahmanirrahim. Kale la yetikuma ta'amın türze kânihi illa nebbetukuma bi tevilihi. Kable en yetikuma zalikuma mimma allemeni Rabbi. İnni terektu millete kavmin la yu'minune billahi. Ve hum bil ahiretum ahiretuhum kafirun. Kelimeler. Kale dedi ki la ye'tikuma, size ikinize gelmez ta'amın bir yemek, türzekanihi onunla rızıklandırılacağınız, illa'den başka ancak nebbetukuma, size ikinize haber verdim bir tevili, onun yorumunu, açıklamasını. Kable, önce en yetiyekuma, size ikinize gelmesi. Zalikuma, işte bu ikisi, mimma, şeylerden. Allemeni, bana öğretti. Rabbi, benim Rabbim. İnni, gerçekten ben, muhakkak ben, terektü, terk ettim. Millete kavmin, bir kavmin dinini. La yu'minune, inanmayan. Billahi, Allah'a. Ve hüm, ve onlar. Bi el ahiretühüm. Bil ahiretühüm, kendi ahiretlerini. Ve cümleciklere geliyoruz. Gale, Yusuf Aleyhisselam dedi, şöyle dedi. La ye tikuma, size ikinize gelmez. Ta'amün türzekanihi, onunla rızıklandırılacağınız bir yemek. İlla nebetukuma, size ikinize haber verdiğimden başka. Bir tevilihi, onun tevilihi, tevilini, yorumunu, durumunu. Kable en yetiyekuma, size ikinize gelmeden önce. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. İşte bu ikisi Rabbimin bana öğrettiklerindendir. İnni terektu. Gerçekten ben terk ettim. İnni terektu. Gerçekten ben terk ettim. Millete kavmin la yu'minune billahi. Allah'a iman etmeyen bir kavmin dinini terk ettim. Ve hüm bil ahiretühüm kafirun. Ve onlar kendi ahiretlerini inkar. Ve onlar ahiretlerini inkar edenler. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Burada Hazreti Yusuf'un statüsü çok daha kesin bir şekilde çıkıyor. Çünkü o söylüyor, bu işte bu ikisi bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Yani rüya tabirlerinin ötesinde ben olayları vücut bulmadan evvel bilirim diyor Hazreti Yusuf. Ne demek istiyor? Ben bilirim demiş olmuyor. Rabbim bana öğrettiği için bilirim diyor. Allah'ın bütün bu konudaki yetkilileri aynı şeyi söyler. Allah öğrettiği için bilirim derler. Şeytanın öğrettikleri ise şeytanın öğrettiğinden bahsetmezler. Ben bilirim derler.
aslında onlara öğreten, büyücülere öğreten iblistir. Hüddamla meşgul olanların öğretisinin sahibi iblistir. Cinleri insanların üzerine saldırtan, cinlerden kağıt falını öğrenen insanlar aslında şeytanın öğretisini yapıyorlar. Hazreti Yusuf ise Allah'tan alıyor ilmi ve söylerken de ona göre söylüyor. Bu hem bunu yapmak, yani sizin başınıza gelmeden önce olayları bilmek, ben bunu Allah'tan öğrendim. İkincisi, rüyanın yorumunu yapmak, onu da Allah'tan öğrendim. Bu ikisi, rüya yorumu yapmak ve geleceği önceden bilmek, benim Allah'tan öğrendiğim, Allah'ın bana öğrettiği iki şeydir diyor. Ben bilirim demiyor. Allah bana öğrettiği için bilirim diyor. Bunları bilmesi Hazreti Yusuf'un muhsinlerden çok daha ötede bir muhsin olduğunu ya da ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim edip nefsini ahsen kılan bir muhsin olduğu ortaya çıkıyor. Allah-u Teala muhsin kelimesini genel anlamda fizik vücudunu Allah'a teslim etmişler için kullanıyor. Ama nefsini Allah'a teslim edenler için de muhsin kelimesi kullanılıyor. Nefsini birincisinde fizik vücudunu ahsen kılmıştır kişi. İkincisinde nefsini ahsen kılmıştır. Her ikisinde de Allah-u Teala hem ahsen kelimesini hem muhsin kelimesini kullanıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi ve fizik vücudunu ahsen kılan kişi, nefsini Allah'a teslim ederek muhsin olan kişi ve nefsini ahsen kılan kişi. Ama takvalarda birincisine, fizik vücudun teslimine muhsinler takvası diyoruz. Nefslerini Allah'a teslim edene edenler için ahsen takva diyoruz. Bir ayrım olsun diye. Burada Hazreti Yusuf'un muhsin olması başka bir hedefe Hazreti Yusuf'u götürdüğü kesin. Allah ile doğrudan doğruya her şeyi konuşabilen bir özelliğin sahibi yetmez. Olayları Allah-u Teala ona vücut bulmadan evvel haber veriyor. Ve 38. ayet-i kerime. Vettebatu millete abai İbrahim'e ve İshaka ve Yakub ma kâne lena en nüşrike billahi min şey zâlike min fadlullahi aleyna ve alen nasi velakinne ekseren nasi la yeşrikûn ya la yeşkürûn. Kelimeler ve ittebatu, ben tabi oldum. Millete, din, abayı, atalarım, babalarım, İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam. Ve İshak'a, İshak aleyhisselam ve Yakub'a, Yakub aleyhisselam. Mâkâne, olmadı olmaz, lena bizim için, en nüşrike şirk koşmamız, billahi Allah'a. Min şeyin bir şeyden, bir şey ile, zalike işte bu, min fadlillahi, Allah'ın fazlından, aleyna bizim üzerimize, bize ve ala ennasi ve insanların üzerine, insanlara. Velakinne, velakin, fakat ekseren nasi, insanların çoğu, la yeşkürün, şükretmezler. Cümleciklere giriyoruz. Vettebatü, ben tabi oldum. Millete abai İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a. Atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine. Mâ kâne lena en nüşrike.
Bizim şirk koşmamız olmamıştır. Olamaz. Olmaz. Billahi min şeyin, Allah'a bir şey ile, zalike min fadlillahi aleyna, işte bu bize Allah'ın fazlındandır. Ve alennâsi, ve insanlara. Velakinne ekserennâsi, velakin insanların çoğu, la yeşkürün, şükretmiyorlar. İnsanların çoğu şükretmezler. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Tekrar edelim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler, diyor Yusuf, Hazreti Yusuf. Allah'a şirk koşmayan Hazreti İbrahim'in dinine tabi oluyor. Burada millet kelimesi din anlamına kullanılıyor. Allah'a şirk koşmuyor Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinine tabi. Hanif dini Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Burada bir konu var. Allah Teala İşte bu Allah'ın fazlındandır diyor. Biliyorsunuz Allah Teala'nın bir sözü var. Fazlım müminlere aittir diyor. Ve kim fazlın sahibi ise o şükredenlerdendir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdiririz. Ama insanlardan dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Hidayete erdirilenler onlar şükredenlerden. Öyleyse hidayetin sınıflarına bakalım. Ruhunu Allah'laştıranlar, hidayete erenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, daha üst hidayete erenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, daha üst hidayete erenler, iradelerini Allah'a teslim edenler, en üst hidayete sahip olanlar. Şükretmeleri de derece derece, ama bu yoksa, kişi mümin olamamışsa, daha üst kademelere yükselememişse, o şükredenlerden değil, çünkü onun şükrü kabul görmez. Ve Allah'ın fazlıyla ulaştırdığı nimetler bunlar. Nimet fazılla gelir, fazla başlar. Fazıl nimetin habercisidir. Ve şükredenler nimetin sahipleridir. Ayet bu normal konuşma standartlarının ötesinde bu özelliği de içeriyor. Allah razı olsun. Suresinin 39. ayet-i kerimesi. Ve şöyle söylüyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibeyi sicni e erbabun müteferrikune hayrun emillahil vahidul kahhar. Ya sahibeyi sicni, ey zindan arkadaşlarım, e erbabun, Rabler mi? Müteferrikune, ayrı ayrı birçok tefrik edilmiş. Hayrun, daha hayırlı, eminullahi, yoksa Allah mı?
El vahidü bir tek olan, tek. El kaharı, kahar olan, tutan, yakalayan, hakim ve galip olan. Ya sahi, ya sahibe-i sicni, ey zindan arkadaşlarım, cümleciklere gidiyorum. E erbabim müteferrikune, ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı? Hayrun eminullahi, yoksa Allah mı? Vahidül kahari, vahid tek olan, kahar, hakim ve galip olan. Allah mı? Burada zindan arkadaşlarına Hazreti Yusuf soruyor. Ayrı ayrı Rabler mi? Yani putlara tapanların putları mı daha hayırlı? Yoksa tek ve kahhar olan Allah mı? Biliyorsunuz Hazreti Yusuf'ta Hazreti İbrahim'in dinine tabi ve din vahdet dini. Tek Allah'a inanmak, Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardan oluşan bir toplum oluşturmak ve aynı zamanda Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek.

Allah razı olsun. Kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Burada puta tapanların durumuyla Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olanlar arasındaki mukayeseyi yapıyor Hazreti Yusuf ve tek dinin, tevhid dininin ayrımını yapıyor. Birçok tanrıların bulunduğu, bir sürü puttan oluşan bir putlara tapanlar dini, bir de tek bir Allah'a inanan ve o tek Allah'a her şeyle teslim olanların dini mi diyor. Ve Yusuf suresinin 40. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala 40. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum ma enzelallahu biha min sultan. İnil hukmu illa lillahi. Emere ella ta'budu illa iyyah. Zaliket dinul kayyimu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kelimelere geliyoruz. Ma değil. Ta'budune. Siz tapıyorsunuz. Min dunihi. Ondan başka. İlla ancak yalnız esmain isimler. Semmeytumuha. Onu isimlendirdiniz. Entüm siz. Ve abaukum ve atalarınız, babalarınız. Ma enzelallahi. Allah indirmedi. Biha ona. Min sultanin delilden bir delil. İn el hukmu. Hukum ise. İlla yalnız sadece lillahi Allah'ındır. Allah'a aittir. Emre emretti. Ella ta'budu en la ta'budu kul olmamanız illa dışında den başkasına iyyahu yalnız o. Zalike işte bu. Ed-dinu el-kayyumu. Kayyum, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan din. Ve lakin ne ve lakin, fakat ama, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemun, bilmezler, bilmiyorlar. Ma ta'budune min dunihi. Sizin ondan başka taptıklarınız değildir. İlla esma'en semmeytumuha. Onu isimlendirdiğiniz şeylerden başka bir şey. Entüm ve aba'ukum. Siz ve babalarınız. Ma enzelallahu biha min sultanin. Allah ona bir sultan delil indirmedi. İnil hükmü illa lillahi. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Emere ella ta'budu illa iyyahu. Sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Zaliket dinul kayyimu. İşte bu kayyum. Yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakin ne ekseren nasi ve lakin insanların çoğu la ya'lemun bilmiyorlar. Bilmezler. Sizin ondan başka, Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın ona bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimlerden başka bir şey değildir. Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz

indirmediği, sadece siz ve babanızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Yani Allah Teala size ondan başkasına, Allah'tan başkasına kul olmamanızı emretmesine rağmen siz nasıl oluyor da putlara ibadet ediyorsunuz? Sizin ondan başkasına kul olmamanızı, aslında ibadet etmemenizi emretti demek daha doğru olacak buraya. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani Allah Teala'nın böyle emretmesine rağmen siz gene de Allah'tan başkasına ibadet etmektesiniz demiş oluyor. Ve kayyum din, bütün insanlar için yaratılan kainattaki tek din diyor Allah Teala. Ve bu tek din Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan, kayyum olan din ve bütün insanlar da bu dini yaşayabilecek olan sadece özelliklerle hani fıtratıyla yaratılıyorlar Allah Teala tarafından. Ve Allah Teala buyuruyor, Allah'ın hani fıtratından başka yaratma fıtratıyla insanları yaratması söz konusu olmayacaktır. Allah'ın hani fıtratında değişikliği olmaz. Allah'ın dininde de değişikliği olmaz diyor Allah Teala. Sadece hanif dini vardır. Hanif dini olmuştur ve hanif dini olacaktır. Başka bir din hiçbir zaman olmayacaktır diyor Allah Teala.

Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hazreti Yusuf iki tane puta tapan kişiye, birisi Melik'in yani Firavun'un sucusu, öteki Firavun'un aşçısı, her ikisine de bunları söylüyor. Onların her ikisi de puta tapanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha Allah-u Teala bizlere yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha hamdolsun ki beraber olduk. Öyleyse Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek ve Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sınırlar varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinin alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok.
İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında, bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri olduğu onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır. Her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zamanla, gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?"
Siz muttali olanlar mısınız? Onun halini yakinen bilenler misiniz?" dedi. O zaman onun haline muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü. "Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin," dedi. "Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar, onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Ve oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir?
İsmail aleyhisselam, "Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı ve ona "Ey İbrahim," diye nida ettik, seslendik. "Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır." Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil azimden, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız?" demişti. "Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini, Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç." Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyinde. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece Ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste.
Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a andolsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz Yüce ve Vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü
onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma. Birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır,
hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atağımızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan Adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve kassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargâh, cehennem dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi
kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan, bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi.
sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin, başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah, kendinden bir nimet lütfettiği zaman, daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki, kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki, Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini

apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar.

hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Atalezine enavti aleyhim galim mazlubi aleyhim ve lalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu inşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas, kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim.